0: Hayatta sana kötülük etmek isteyenler yandı. İyi ki bizdensin.
1: Tabii sizdenim. Vazifemi yaptım, tabancamı teslim ediyorum.
0: Gerçekten sen çocuk değil, aslan parçasısın.
1: Sezerim!
2: Sezerim!
1: Anneciğim, yavrum benim!
2: Aslan, aslan oğlum benim!
1: Canım, ay yavrum benim!
2: En büyük armağanı hak ettin, dile şimdi ne dilersen!
1: Ömrümde ilk defa bu gece, bir tarafımda annem... ...öbür tarafımda babamla uyumak istiyorum!
2: Canım, aslanım benim!

0: Ben Şef Rafet İnce, yarışmamızın dördüncü günüyle sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Nasılsınız?
2: Süperiz Şef.
1: Bomba gibiyim.
0: Çok iyi. Bu grup?
3: Süper ötesi Şef'im.
4: 10 numara 5 yıldızız Şef.
2: Bandana grubu hep öyle diyor ama sonra bir numara çıkmıyor Şef'im oradan.
0: Çıkar çıkar. O da çıkar. Sıkıntı yok. İlk önce benim sizlere belirlemiş olduğum ve benimle birlikte izlediğiniz yemeği benim vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında süre bittikten sonra tadım aşamasına geçtiğimizde bu gözlüğü takıyorsunuz. Yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında benim tadımım başlıyor. Ben de puanımı verdikten sonra dördüncü günün lideri belli oluyor. Esas gün yarın. 10 bin liranın sahibi yarın bakalım kim olacak? Yarın çünkü sıfırdan ona kadar puan verecekler ve haftanın son günü şampiyonu belirliyoruz. Anladık değil mi burayı?
3: Anladık Şef.
0: Süperiz. Benim yemeğim. Süre 35 dakika.
1: Ben Ayten ablaya hiç güvenmiyorum. Bugün de parmaklı balık yiyeceğiz.
3: Taktikli balık yemeyelim de tek.
1: Tam bir kılçıksız balık yaptım size bakın.
3: Şefe kendini kanıtlamak için ölüyor.
0: Bekle. Hepiniz bırakın. Benim canımı sıkmaya başladın haberin olsun.
3: Oh, canıma değsin.
0: Böyle bir çalışma şekli yok. Buraya tencere koy, tencere. Bu tencereyi al. Ya yap ya çık git dışarı. Ben 10 bin lira size para veriyorsam bunun hakkını vereceksiniz. Hocam! Ya sana ben ne diyorum arkadaş?
5: Ha, onları ayırdım ya. Bunlar kemik duymasınlar canım.
0: Ya bu ne ya? Ben bunu yiyeceğim, yiyeceğim.
4: Şefim. Elimi kestim, kan görmemem lazım benim.
3: Şefim, Emir elini kesti.
0: Dur. Çok kötü,
3: şefim.
0: Nasıl becerdin? Millet elini kesiyorsan bileğini kesiyorsun.
3: Yemek yapmaktan yorulmadım. Senden

0: Ben hepinizi yoracağım birazdan.
1: Son bir dakika yandı. 3, 2, 1, 0. Kalkıyorum.
2: Sessiz duruyorum, sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
3: Hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var, ne tuzu. Nasıl bağladım, sosyal mesajı da çaktım.
1: Yüzgeç. Oo. Balığın kendisi nerede?
4: Şefim. Renksiz yine şefim.
0: Solungaçları geliyor balığın.
2: Oo şefim.
0: Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
3: Şef, sağlık ekipleri arka taraftam ya burada. Öldürecekler bugün bizi kılçıkta.
0: Gelmişler, horon tepiyorlar üstünde.
1: Hangisi?
0: Bu yediğimin.
1: Kemik mi çıktı?
0: Kılçık çıktı.
1: Yuttun onu da.
0: Yuttum.
3: Bunların hepsi kılçıklı. Benim
1: yemeğim. Kaldıralım torşonlarımızı.
5: Balık.
3: Oo,
2: balık.
3: Wow.
2: Zor.
0: Balık.
1: Balık. Zor mu dedin Aytin abla?
2: Kılçık temizlemesi, hiç kılçık kalmaması falan şefim.
1: Evet. Kesinlikle kılçık istemiyoruz.
2: Kesim aleti. Yani ince kesmek lazım. Elimi kesmem inşallah.
1: İnşallah.
0: Ben Aytin ablaya hiç güvenmiyorum. Bugün de parmaklı balık yiyeceğiz.
2: Taktikli balık yemeyelim de tek.
0: Taktikli değil şef. Dün en yüksek puanı bana verdi. Bugün de en güzel yemeği yine ben yapacağım ve en yüksek puanı ben alacağım.
2: Şefimden ben de hedefim 5 puan almak ama ben de birinciyim, liderim.
0: Hedefiniz ama ben aldım Ayten abla.
1: Şey söyleyeyim, bu arada şu an liderlik iki kişinin elinde.
4: Evet, liderim dedi ama
1: Oğulcan ve Ayten abla. Oğulcan 32 puan, Ayten Hanım 32 puan, Emir 31 puan. Deniz, sen 20 puandasın.
0: Ben sizin şampiyonunuz oldum şef.
1: 10 bin liranın, 10 bin TL'nin sahibi olmak istemiyor musun?
0: Onu da istiyorum ama olsun. Siz beğenin yemeğimi, arkadaşlar da güzel yemek yemiş oluyorlar. Onlara da afiyet olsun. Varsın şimdi, olsun Ayten abla kazansın.
1: Şimdi en önemli unsur bugün evet balık var. Balıktan muhteşem bir lezzet hazırladık. Tiyo'nun bir tane tiyo vereyim ben size. Sakın ona balığın hiçbir şekilde kuyruğunu, kafasını çöpe atmayın. Efendim bugün sizlere buharda muhteşem sebzeli bir levrek hazırladık. İzleyelim bakalım ne yapmışız. Benim yemeğim. Günlerden muhteşem bir deniz levreği yapacağım. Buharda deniz levreği yapacağım. Kemiğini kafasına atmayacağım. Onu da burada güzelce sos haline getireceğim. Sonrasında balık burada pişerken muhteşem bir incecik kıtır kıtır bir mısır ekmeği yapacağım. Hadi malzemeler gelsin. Bir adet levrek, bir adet kırmızı biber, bir adet havuç, 3 yaprak karalahana, 2 dal taze soğan, yarım limon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet defne yaprağı, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan, 1 adet domates, muhteşem bir kokulu fesleğenim var. Tavada incecik mısır ekmeği için 4 su bardağı mısır unu, 1 adet yumurta, 1 su bardağı su. Hadi başlayalım. Deniz levreğinin şu kısmından, plato kısmından gireceğim. Şöyle. Sonrasında bunu da buradan alacağım. Hiçbir şekilde kafasını ve kemiğini çöpe atmayacağım. Balıkları fileto haline getireceğim. Güzel bir fileto çıkarttım. İkinci kısım, görmüş olduğunuz gibi tencerenin taban kısmına balığın kafası, kuyruğu ve kemiğini güzelce yerleştireceğim. Soğanlarımı şu şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı da ilave ettikten sonra defne yaprağını da içine atacağım. Balığın fileto kısmında kesinlikle kılçıkları olmaması için bıçağı ince bir şekilde şöyle kılçık kısmını ayıracağım. Bu parçaları da yine tenceremin içerisine koyacağım. Şimdi tencerenin öbek kısmına, orta kısmına balıklarımı yerleştireceğim. Böyle koyduktan sonra yarım kırmızı biberi ortadan ikiye böleceğim. Küçük küçük doğramaya başlayacağım. Havuçlarımı küp küp doğruyorum. Havuçlarımı da üzerine gezdiriyorum. Taze soğan ve pazılarımı bu şekilde katlıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Katladıktan sonra yine bu şekilde ince ince doğrayacağım. Üzerini bu şekilde kaplayacağım. Fesleğenle takviyelendireceğim. Fesleğeni de ilave ettim. 2 diş sarımsağım var. Domatesleri ortadan şöyle ikiye böleceğim ve küçük küçük doğramaya başlayacağım. Domatesleri de üzerini kapattıktan sonra lime limon sıkıyoruz 1 adet. Limonun da kokusunu alması için limonu da çöpe atmıyoruz, üstüne kapatıyoruz. Son olarak 2 yemek kaşığı tereyağını eşit bir şekilde ortada dağıtacağım. Üzerine tuz ilavesi yapacağım. 1 çay kaşığından az karabiber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve sıra geldi 2 su bardağı suyla buharda güzel

0: sadece pişirmeye. 15 dakika boyunca buharda güzelce kaynatıyorum. O arada hemen mısır ekmeğine geçiyorum. Mısır ekmeğim için buradaki mısır ununu bir kaba boşaltıyorum. Üzerine bir adet yumurta, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su. Elimi eldivenimi giyiyorum ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tam kıvama geldi. Artık ince bir ekmek yapacağım. Bir yağlı kağıt. Tavam burada ısınırken her bir parçasından küçücük şöyle keseceğim. Hamuru şöyle kaplayacağım üstünü. Altını hafif unlayacağım. Elimle şu şekilde birazcık incelttikten sonra pat yardımıyla keseceğim. Şimdi sunum zamanı. Ekmeklerimi şöyle alacağım. Şurayı görmenizi istiyorum. Hani çöpe attığınız atıklar var ya, bunu görmenizi istiyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Soğanın suyu, defne yaprağı, balığın içi. Bakın her şey içinde. Balığın kafası, gözü. İşte bu. Bakın bembeyaz bir levrek. Tabağa aktardım. Şöyle üstünü de açayım ki farkı görün. Rafet Şef'in farkını görün. Buradan da yine bir parça balık alacağım. Bunu da şöyle üstüne koyacağım. Şimdi burada balığın bir suyu var. Biz genellikle buna stok suyu deriz. Yani balıklar bakın içerisinde, soğan içerisinde hiçbir şey atmıyoruz. Balığın suyundan şöyle alacağım, üzerine gezdireceğim. Son olarak ortaya şöyle bir çiçek. Efendim kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, notları görebilir miyim? Notlarınız nerede? Çekmeceye niye atılıyor notlar?
1: Not yok mu?
2: Tecrübeme güveniyorum, hafızama güveniyorum. Hiçbir şey unutmayacağımı adım gibi eminim.
1: Hocalar grubu düzenli notu.
0: Hocalar grubu yazmış.
1: Ve karşı tarafta hiçbir şey yazmıyor. Çok da göstermeyelim bari.
2: Bak hafızam hiç gerek duymadım.
0: Süre 35 dakika.
3: Ayten abla balığı gördü, zaten bir düşüşe geçti. Asla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben mükemmel yaparım. Belki de benim taktiğim de budur. Onları Ayten bilmiyor dedirtip mükemmeli yapmak.
0: Evet Emir Bey, hayatınızda filo açtınız mı?
4: Hiç yapmadım şef. Hiç yapmadım
0: balığı
4: açıkçası.
0: Balığı elini hayatında aldın mı hiç?
4: Yok almadım ve açıkçası gözümü korkuttu.
3: Ayten abla zaten gitti. Emir de hiç balık yapmadığı için o da gitti. İkisi benim için baştan elendi.
4: Ya Deniz Hanım Allah aşkına. 20 puanda mısınız? 21 puanda mısınız? Yani artık sizi o derece silmişim. O derece rakip görmüyorum.
0: Filato bıçağı varken niye şef bıçağıyla iş yapıyorsun?
1: Haklısınız şefim.
0: O filato bıçağı mı?
1: Değil mi? Bilmiyorum.
0: O sebze bıçağı.
1: Sebze bıçağı mı? Şudur o zaman.
0: Evet, o filato bıçağı.
1: Böylece göstermiş olalım.
0: Hocam tamam. Hayırdır, siz neşterle falan, neşter falan vereyim mi? Cımbız falan.
3: Şef, ben de şimdi güzel bir şekilde filato yapacağımı düşünüyorum.
0: İnşallah.
3: Ben ekmek bıçağıyla bile yaparım. Meyve bıçağı olur bana, fark etmez.
0: Dün benden puan aldın da Ayten abladan bugün puan alabilir misin bilmiyorum. Wow.
3: Önemli olan sizden almak. Bakın şef, görün. Ben her işin ustasıyım.
2: Gurme değilsin ama.
3: Gurmeyim.
2: O yüzden mi kendi tabağını
0: göster,
2: diyorsun?
0: Şu ucundan tut kaldır. Filato nasıl yapılır göster. Aferin hocam valla.
3: Teşekkür ederim şefim.
2: Şefim?
3: Önemli olan sizden puan almak.
2: Şefim nasıl olmuş? Şefim nasıl olmuş demekten başka bir şey bilmiyor.
0: Hocam. Etin yarısı kemiğin üstünde kaldı.
3: Ben halledeceğim onu.
2: Şefim ben de gösterebilir miyim müsaadenizle?
0: Tabii ki buyurun gösterin efendim. Sizinki de çok güzel olmuş.
2: Teşekkür ederim.
0: Sadece
2: hocam.
0: Kuyruğu fazla almışsınız.
2: Evet şefim.
0: Evet. Bir dahakine bu kadar büyük
3: al. Ayten abla bakın kuyruk böyle alınıyor.
0: Kuyruk sonuna kadar almalısınız bu arada. İkiniz de yanlış yaptınız. Evet korkmayalım.
2: Korkuyorum şefim.
0: Bak elinizi şu balığın üstüne yatırın şöyle. Evet.
2: Elimi keserim diye
0: vur
2: korkuyorum.
0: Vur geç korkma. Kesmezsin korkma.
2: Ay şefim vallahi
0: ama ezdin
2: keserim.
0: Balığı öyle. Balık ezildi. Hanımefendi.
2: Evet.
0: Elinizi şöyle koyar mısınız bak. Koy balığı.
2: Koydum şefim.
0: Bıçağı sürt şimdi. Sürt korkma korkma kesmezsin korkma.
2: Kayıyor şefim.
0: Kaymaz. Kaymaz evet.
2: Olacak.
0: Gitti balık, gitti.
2: Şefim bir şey diyeyim mi? Yanımdasınız ya, heyecan yaptım görüyorsunuz.
0: Ya benim yanıma geliyorum, heyecan yaptım.
2: Heyecan yapıyorum şefim, elimde değil. Sizi peki, görünce heyecan yapıyorum.
0: Balık darmadağın oldu.
4: Benim yemeğim. Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması Benim Yemeğime hepiniz hoş geldiniz. Buraları temizle, buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
2: Buyurun şefim, Emir'e bakıyorum
4: ondan
2: şefim.
4: Ondan sonra diyorsunuz ki Rafet şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum? Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
5: Seviyorum.
4: Benim yemeğim.
0: Hocam, bu ne bu?
1: Bu fileto şefim.
0: Bu ne?
1: O da devamı geliyor.
0: Balığın bütün parçası üstünde.
1: İki fileto oldu gibi geldi bana ama olmadı.
0: Bugün Perşembe, haberiniz olsun. Bugün Perşembe. Artık Layla'yla mı bırakın isterseniz.
2: Ben Oğulcan'dan gerçekten korkuyorum. Çok sessiz. Beni sessiz insanlar biraz korkutur.
1: Ayten abla benden korkmakta sonuna kadar haklı. Çünkü biliyor zirvedeyiz ve bugün de puan alamayacağını fark etti o da.
4: Şefim şu an nasıl zorlanıyorum bir bilseniz.
0: Gerçekten.
4: Vallahi billahi.
0: Balık nerede?
4: Ben hayatımda üniversite sınavında bile bu kadar zorlanmadım.
0: Yapma ya.
4: Vallahi billahi.
0: Balık nerede?
4: Balık işte mevcut düzen dahilinde.
0: Çöptekinler ne?
4: Onlar artık yenmeyecek kısımlar şef iyice.
0: Ben hiçbir şey attığımı düşünmüyorum. Yenmeyecek kısım dediğin ne?
4: Şefim sizin boğazınıza takılır diye dedim.
0: Ya sana ne kardeşim benim boğazıma
4: ama takılır. Ben sizi düşünmek durumunda.
0: Beni düşünme. Boş ver. Sen buraya bütün parçaları stok yapman lazım. Balık suyu çıkartman lazımdı.
4: Öyle mi şey?
0: Niye atıyorsun? Tamam. Not almazsan öyle tabii. Tamam. Emir.
1: Dakika bir, gol bir.
4: Haklısınız. Sizi de oradan sataşmayın sayın gıda mühendisi bey. Sizi de göreceğiz.
1: Emir bey hayatınız...
4: Sizi de göreceğiz efendim.
1: Hayatınız gibi bir balık değil.
4: Oradan laf yetiştirmek basit. Laf yetiştirmek kolay.
1: Bak bu balık güzel bak. Bak filetoya bak. Bak hayatın gibi değil. Bu güzel işte mesela.
0: Balığı mundar ettim, mundar.
4: Vallahi öyle oldu şef. Yalan değil.
0: Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun? Çok
4: kılçını
0: merak ediyorum.
4: Kılçını çıkarmaya çalışıyorum. He? Kılçını çıkarmaya.
0: Bunlar ne olacak?
4: İçin, aa dur.
0: Fena sayılmaz.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Elinizi mi kestiniz?
2: Yok siz? Şefim, balıktan geliyor. Ben de korktum ama el değil.
0: Elinizi.
2: Hayır şefim.
0: Tamam, güzel. Devam edelim.
2: Balıktan geliyor. Hatta ben de korktum.
0: Tamam, sıkıntı yok. Hemen şunları kaldıralım.
2: Şefim, yine heyecan yapıyorum ben.
0: Ya Allah aşkına, haydi Ayten abla. Hadi, tamam. Heyecan yapmayın. Boş verin. Yemek yapın bana, yemek. Balık,
3: gibi
0: balık,
3: tam bir...
0: balık olalı böyle bir zulüm görmemiştir ha.
3: Tam bir kılçıksız balık yaptım size, bakın.
2: Şefe kendini kanıtlamak için ölüyor.
3: Tabii sizden alacağım puan benim için önemli.
0: Bu etler ne olacak?
3: Şef onlar da suyuna çorba olacak.
0: Siz eşiniz eve balık aldığı zaman böyle çöpe mi atıyorsunuz eşi?
3: Ben yapmıyorum balığı şef.
2: Hiçbir ya, şey
0: ben anlamıyorum. Dün de sordum eşim köfteyi eşim yapıyor. Eşim balığı yapıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz hocam evde? Yemek yapmıyorsunuz.
3: Ben yemek yapıyorum. Şefim. Onun haricindeki bütün yemekleri ben yapıyorum
0: ne
3: şef.
0: Ne dedin Ayten abla?
2: Şefim hislerime tercüman oldunuz dedim. Çok teşekkür ederim.
3: Kolay yemekleri ben yapmıyorum şef. Eşim yapıyor.
0: Kolay bir yemek.
3: Kolay bir yemek şef.
2: Kolayı yapamıyorsan sen zoru hiç yapamazsın ki. Kolay
3: ben
2: daha çabuk
3: yapıyorum,
2: yapılır.
3: Ben zoru yapıyorum. Harika yapıyorum.
0: Bekle. Bırak. Hepiniz bırakın. Bugün 4. gün. Doğru mu hocam? Sayın gıda mühendisi. Benim canım sıkmaya başladın, haberin olsun.
1: Ne oldu şefim?
0: Abi ne demek ne oldu ya?
2: Ah canıma değsin.
0: Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Böyle bir çalışma şekli yok. Buraya tencere koyduk, tencere. Bu tencereyi al. Bunu at içerisine. Buradan kaldır. Okey?
3: Ben tencereyi şimdi olmadı.
0: Duydun mu sen benim dediğimi?
3: Duydum.
0: Bana laf yetiştirme. Hoca, seni bir daha uyarmam. Tamam? Sen de bunu buradan kaldır. Balık doğradığın yerde soğan doğranmasın.

0: burada balıkları hallet, ondan sonra soğana geç. Balığı doğradığın tezgahta, tezgah yıkamadan, etmeden soğan doğramışsın. Çapraz bulaşma değil mi? Çapraz bulaşmanın açılımını yaptı, insanlar da öğrensin. Sen ne yapıyorsun oğlum?
1: Ben haklısınız şef, ya doğru söylüyorsunuz.
0: Ya çık git dışarı.
1: Yapıyorum şef.
0: Ya yap, ya çık git dışarı.
1: Vallahi yapıyorum.
0: Oyun oynamaya gelmediniz buraya. Ben 10 bin lira size para veriyorsam, haklısın, bunun hakkını vereceksiniz. Haklısın. Duydun mu Ayten abla?
2: Duydum.
0: Herkes çalışsın şimdi.
1: Çok haklısınız şef.
0: Hadi.
3: Çok aşırı tırsmadım da, hani ucundan bir böyle bir tırsma şeysi geldi, o his geldi yani. Ama dedim, vardır Rafet şef gene kızmış bir şey, sinirlenmiş. Dedim olsun, ne olacak? Alırım ben Rafet şefin gönlünü.
0: Hocam! Ya sana ben ne diyorum arkadaş?
4: Şefim bu tarafı köşesini kullan.
0: Bana ne kardeşim? Ya orası bir keresinde pis ya. Ya sen orada balık ayıkladın ya. Ben 3 günden beri aynı şeyi söylüyorum ve hiç dinlemiyorsun beni ya. Ama ayıp ediyorsun, yakışmıyor sana.
4: Biraz dağınık çalışıyorum ama toparlıyorum aslında sonlara doğru. Rafet Şef'le bu hafta bu konuyu çözemedik.
0: Hızlı, hızlı, hızlı. Zaman akıyor. Hala sallana sallana yemek yapıyorsunuz. Hocam, hadi hocam, hızlı. Soğanı yanlış yaptın. O soğanların balık kemiği defne yaprağıyla kavrulması lazım. Notlara yazmadınız mı? Yağ koymayı düşünmüyor musun?
2: Koyacağım şef.
0: Koymadan nasıl kavuruyorsun, niye karıştırıyorsun? İlk önce yağ koyacaksın, yağ.
2: Şef, kafam karıştı.
0: Niye kafan karışıyor ya? Laf yetiştireceğine işini yap. Tereyağı nerede?
2: Koyacağım şimdi.
0: Ne zaman? Buraya fesleğen niye doğradın attın? Ben fesleğen falan koymadım buna. Soğanlarımı da ilave ettikten sonra defne yaprağını da içine atacağım. Defne yaprağı koydum, defne yaprağı. Deniz hocam.
2: O kadar not aldın Denizciğim, ne oldu? Gene yanlış yaptın, gene yanlış yaptın.

0: Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması Benim Yemeğime hepiniz hoş geldiniz. Buraları temizle, buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
1: Buyurun şefim, Emir'e bakıyorum
0: ondan
1: şefim.
0: Ondan sonra diyorsunuz ki Rafet Şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum? Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
2: Seviyorum.
3: Benim yemeğim.
4: Oğlum zırh vereyim mi?
0: Vallahi keşke şefim.
4: Hemen zırh vereyim
0: İnan
4: sana.
0: İnan ki olsa çok o kadar sevinirim ki anlatamam.
4: Balık nerede? Balığın filetoları.
0: Orada şef.
4: O balığın filetosu çıkardım. Değil. Normalde tencerenin altına koyacağın kemikli kısmı bu.
0: Siz ne diyorsanız doğru.
4: Balığın şey. Kendisi nerede balığın?
0: Balığın kendisi kendinde.
4: Çöpte mi?
0: Yok şef.
4: Nerede? Al. Hayda. Balığı sen buraya atmışsın.
0: Atmadım şef. Onun kafaları falan var.
4: Tamam. Filato da burada.
0: Yok şef onun.
4: Oğlum
0: şef.
4: Filato nerede o zaman ya?
0: Şef, sos yaptık ya şef. Onun sosuyla beraber.
4: Arkadaş filatoyu burada pişirecektin. Kemikleri altta pişirecektin. Sen filatoyu da bunun altına koymuşsun.
0: Şefim ayırdıklarımı oraya koydum.
4: He?
0: Ayırdıklarımı oraya koydum şef.
4: Ayırdıklarımı koydum.
0: Ha, onları ayırdım ya.
4: Bunlar kemik.
0: Duymasınlar şef. Strateji. Şef onları sos pişecek ya. Onu harını şeyine alacak şef.
4: Sos pişince balığı orada.

0: Ya bu ne ya? Ben bunu yiyeceğim.
1: Şef, boğazımıza takılır.
0: Ya.
1: Ayten abla yoksa tak.

0: Yani. Vallahi heyecana geldim.
1: Sen kaybedersin bu girişte.
0: Siz yanıma gelince çok heyecan kaplıyor.
1: Siz şey. Ben sizin yanınıza gelince neyin heyecanını yapıyorsunuz ya?
0: Şef kızacaksınız sanıyorum.
1: Vallahi kızmıyorum abi. Yani izliyorsunuz. İzledikten sonra aynısını yapın diyorum. Yapmıyorsunuz. Not alın diyorum. Not almıyorsunuz. Emir. Zırh çek.
0: Tamam şef, çekeceğim şimdi.
1: Arkadaşlar daha ekmek yapacaksınız biliyorsunuz
2: değil mi? Evet şef.
1: Emir.
0: Efendim şef.
1: Sonra diyorsun ki Rafet şef kızınca elim ayağım birbirine... Oğlum bu ne?
0: Vallahi öyle şef, elim ayağım.
1: Ben nasıl kızıyorum söylesene bir.
0: Ha?
1: Bir taklidimi yapsana.
0: Allah aşkına.
1: Yap bir şey demeyeceğim.
0: Ama kızmayın.
1: Söz vallahi
0: kızmayın. Hakikaten mi?
1: Yemin ederim kızmayacağım.
0: Tamam.
1: Söyle. Heh.
0: Siz şimdi burada yemek yapıyorsunuz tamam,
1: tamam
0: mı?
1: Ben geldim geç şuraya. Ha,
0: tamam.
1: Ben Emir'im tamam mı?
0: Ben de şimdi Rafet şefim
1: evet,
0: arkadaşlar.
1: Evet Emir'im. Heh.
0: Evet hanımlar beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması benim yemeğimden hepinize merhabalar. Evet yemekleri görelim.
3: Şefim gel buyur. Var mı yanlışlık şefim?
0: Bu ne oğlum?
3: Yanlış mı olmuş?
0: Bu ne?
3: Yanlışlık mı?
0: Böyle olmaz. Bunu kaldır.
3: Hemen şefim.
0: Böyle olmaz. Hadi. Deniz Hanım.
2: Evet şefim.
0: Arkadaşlar burada bir fileto var ya. Evet. Şimdi bandana takımına geçelim. Bandana takımı.
4: Buyurun şefim, Emir'e bakıyorum.
0: Ondan şefim. Sonra diyorsunuz ki Rafet şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum?
4: Şefim Emir iyi bilemiyor. Hayatı karışık. Hayat karışık, kafa karışık
0: evet,
4: şefim.
0: Taktik mi var yoksa?
1: Vallahi şefim siz ne gösterirseniz ben onu yapıyorum.
0: Pişince suyunu aktarırsınız. Çabuk olun, çabuk. Emir şuraları temizle hemen.
4: Tamam, şefim bir şey sorabilir miyim?
0: Şefim, seviyorum.
2: Emir zorlama işler yapıyor. Hiç bu işlere kalkışmasın. Hiç de başarılı olmadı, hiç de komik değildi.
0: Gülmek istiyorsa açsın TV'yi orada... internet şeylerini, kanallarını orada bir sürü... gülmek için film çeviriyorlar. Onlara baksın gülsün. Şefim. Elimi kestim. Kan görmemem lazım benim.
4: Şefim, Emir elini kesti.
1: Dur.
4: Çok kötü şefim.
1: Sakin.
0: Kan görmemem lazım benim. Şef benim kan görmemem lazım. Ben kan görünce gidiyorum.
1: Arkadaşlar bir durduralım.
0: Bayılıyorum ben kan görünce.
1: Bayın mı oğlum dur. Getir abi oksijeni.
5: Sen gözünü açma. Bırak bana. Ama, tamam.
0: Of, gene akıyor. Kan görmemem lazım ben.
5: İyisin?
0: İyiyim tamam. Kan gördüğüm zaman bayılacak gibi oluyorum ve yani o esnada hani böyle içinizden böyle sıcak böyle kaynar bir şey akar ya. Öyle bir şey oldu yani. Ciddi anlamda çok kötü oldum ya hiç.
2: Emir gerçekten kandan çok korkuyor. Elini de kesti. O da bence bu yarışmadan gidici.
0: Kan görmemem lazım ben.
1: Gel, gel ben sana yardım edeyim. Gel.
0: Benim yemeğin gazisi oldum ben.
1: Yok, bir şey olmaz. Gel.
0: Vallahi.
1: Sen git oraları kontrol et. Benim yerime şeflik yap, yürü.
0: Vallahi.
1: Git. Ama benim performansı istiyorum, yürü. Koş.
4: Oo, şefim ya? Siz mi yapıyorsunuz?
3: Şef gel bir salataya bak da öyle git.
1: Ama yani. Az önceki performansı istiyorum ha. Öyle soluk değil hadi.
0: Hanımlar, beyler, Türkiye'nin en adaletli yarışması benim yemeğime hepiniz hoş geldiniz. Benim yemeğimde her hafta 4 yarışmacı performanslarını sergiliyor. Evet, hemen bandanalı takıma geçelim.
4: Buyurun şefim.
0: Ayten Hanım ne yaptınız?
4: Şefim çok güzel, tamamen sizin tarifinizle not almadan kafamdaki zihnimde bildiğim her şeyi uyguladım. Tamamen birebir sizin tarifiniz. Balıkları tencereye verdim.
0: Bakın buraya, bakın. Bırakın her şeyi, bırakın

0: enerji. Bakın Ayten Hanım ne kadar hijyenik çalışıyor. Aferin Ayten Hanım.
1: Teşekkür ederim şefim.
2: Hemen bakıyorum şef.
0: Teşekkür evet gıda şefim. Mühendisi bey.
2: Ama baştan sağma doğramış ekmeğe soğanları. Geçtim.
3: Bak bu bitti şefim.
0: Aferin. Aferin.
3: Ekmeğe geçtim.
0: Buraları temizle. Buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
3: Kusura bakma o şey temiz altı oğlum. Yıkadım geldim.
0: Dalga geçeceksen git çık. Git çık oğlum buradan dalga geçeceksen.
3: Asla dalga yok.
4: Şefim.
0: Deniz Hanım hemen buraları temizleyin.
4: Sarımsaklarım olmuş mu? Olmuş mu sarımsaklarım?
0: Bu ne oğlum? Sen buraya dalga geçmeye mi geldin?
4: Yok.
0: Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
4: Hemen çıkıyorum şefim, topluyorum.
0: Hemen, hemen, hemen buraları temizle. Hemen, hemen, hemen, hemen.
1: Şefim ben Emir'den kopya çekiyordum şu an.
4: Bak gel buraya gel. Gel. Bak nasıl topluyorum. Gördün mü şefim? Şefim.
0: Aferin.
4: Evet oldu mu?
0: Şefim.
4: Devam et. Devam. Rol bitti.
0: Ya şefin taklidini yaparken hakikaten çok eğlendim. Ama aklımdan deyip şunu düşündüm. Acaba şimdi şefe karşı bir saygısızlık mı olur? Yoksa hani alsam yürüsem mi bir şeyler mi? Bana kalsa ben biraz daha döktürürdüm. Kendimde o potansiyeli görüyorum.
4: Sen de mi kestin ya? Arkadaş.
0: Bugün kesen kesenim ya.
4: Nasıl becerdin? Millet elini kesiyor, sen bileğini kesiyorsun.

0: Ben çok hızlı olduğum için hızlı hızlı alırken küçük bir sıyrık aldım.
1: Şefim bant taktırma o ellerle. Yani ufak kendisini ufak gelebilir ama ben
0: sizin gibi değilim ben.
1: Ben hemen bant yaptım. Hemen şey yaptım. Hayır, hijyenden bahsediyorum.
0: Hijyen, elimi sürekli yıkıyorum. Bakarsınız.
1: Beceriksizsiniz. Bunu da mı yaptınız?
0: Ayten Hanım,
1: zırh
0: herhalde
1: olsa Ayten elinizde okey.
0: Ayten abla, hafıza evet, bazen hatalar olabiliyor sizde ama sanırım gözlerde
1: bakabilir
0: de küçük
1: kesine,
0: küçük sıkıntılar
1: bakabilir
0: var.
1: Bakabilir miyim?
0: Tabii
1: kesine.
0: Ki.
1: Niye saklıyorsunuz ama?
0: Saklamıyorum, herkes bakabilir.
1: Sonradan şefim söyledi.
2: Bence elinize eldiven takın.
1: Evet,
0: tabii
1: lütfen
0: ki.
1: Çok rica ediyorum.
2: Eli kanlı,
1: bir de notunuzu okuyun.
0: Notumu okuyorum Ayten abla. Sizin notunuz bile yok okuyacak.
1: Gerek yok ki.
0: Gerek yok çünkü yanlış yapacaksınız.
1: Kısaydı ve bu, biliyoruz az çok da bunu.
0: Benim kesim küçücüktü. Ayten abla gibi beş parmağımı kesmedim. Minicik bir sıyrıktı. Onu göstermedim bile. Hemen geldiler, buldular. Bulsunlar, hiç sıkıntı değil benim için.
1: Deniz sadece kıskanıyor. Hırs bürümüş içine. Yeter Deniz, bizimle uğraşma. Benimle hiç uğraşma.
2: Son 10 dakika.

0: Hızlı. Of, of, of.
1: Hadi Deniz Hanım.
2: Şef, benim de biraz fazla kaçtı sanırım.
0: Vallahi bilmiyorum. Krep mi yaparsınız bilmiyorum. Ekmek mi yaparsınız? Bence o krep hamuru oldu. Krep gibi yapsanız da olur, fark etmez. Pişirdikten sonra aparatla kesebilirsiniz. Bilmem, suyu bitmiş olabilir bunun.
1: Yok şefim, ses geliyor.
0: Işır ışır, yani şır, geldiğine şır, göre evet, su bitmemiş oluyor.
1: Su bitmemiş oluyor.
0: Su bitmiş oluyor.
1: Öyle mi oluyor şefim?
0: Öyle olmuyor mu?
1: Bilmiyorum şefim. Foku,
0: su kaynama sesi gelmiyor. Kavurma sesi geliyor. Bir daha dinle istersen, bir kulağını ver.
1: Evet.
0: Zahmet oldu.
1: Emir çekir.
0: Aman aman.
1: Emir çekir.
0: Efendim, bir gün siz parmağınızı kesmediniz, siz de acele edeceğim diye kesmeyiniz.
1: Son anda yetiştim. Dibi tutmadı. Ona eminim. Çünkü dibi tutsa koku gelir. Kesinlikle son anda yetiştim. Balığımı kurtardım.
2: Ayten abla o kadar kötü yaptı ki yemeği. Hiç puan beklemesin. Yine her zamanki gibi sıfır alacak.
3: Şefim, bu yoğurma taktiklerini arkadaşlar bilmiyorsa izleyebilirler böyle.
0: Öğret, nasıl yaptın? Anlat bakayım bir.
3: Bakın bakın, böyle yumruğunuzun dışıyla.
0: Hamuru göster bir. Al hamuru eline şöyle.
3: Geliyor hamur.
0: Göster bakayım nasıl olmuş hamuru, görelim. Aferin, çok güzel.
3: Hamuru kaldırdım, bütün arkadaşlara gösterdim. Gözüne soktum artık güzel bir ekmek yapsınlar diye. İnşallah onlar da bir şeyler kapıp benden güzel bir ekmek çıkarırlar.
0: Efendim, siz ne yaptınız?
2: Şef, benim birazcık krep gibi oldu. Tamam, biraz krep, fazla kaçtı.
0: Tamam, krep gibi dökebilirsin.
2: Şöyle.
0: Döktükten sonra da kesebilirsin, sıkıntı yok.
1: Tabii ki. Not alsaydın, krep yapmayacaksın diye.
0: Keşke, keşke.
2: Keşke.
0: Deniz, bu ne?
2: Şef, birazcık yanlışlık oldu ama olsun, olur bu kadar.
0: Kalın oldu bu.
2: Birazcık incesini de yapacağım şimdi hemen.
0: İyi, zaman akıyor.
2: Zamanım var.
0: Efendim, şu kafamızı yemeğin içine sokmasak güzel olur. Tamam, saç falan peki çıkar. Son 5 dakika.
2: Şefim Oğulcan'a güzel yapıyor dediniz ama bir bakarsanız görürsünüz neler yaptı.
0: Şefim. Efendim.
2: Olsun şef, ben
0: oğlum,
2: şimdi onu
0: ne
2: ayarlayacağım.
3: O küçük oldu. Kağıttan almakta zorlanıyorum birazcık.
2: Bakın Ayten abla, bakın.
1: Deniz hocam, böyle değildi.
2: Böyle değildi. Ben
1: böyle kesilmeli ama böyle değil değil. Şef kendisini birebir aynısını istiyor. Notunuza yazsaydınız. Birebir şef aynısını istiyor. Deniz, dikkat et yazsaydınız. Böyle değildi, tüm
2: Ayten
1: değildi.
2: Ayten abla, dün
1: tüm
2: sen değildi. Sirkeyi sirke olarak tüm anlamayıp değildi lavabodan aşağıya döktün. Gelip bana burada ne anlatıyorsun?
0: Nereye gitti sirke?
2: Oo Ayten abla.
1: He? Döktüm onu.
2: Sirkeyi tanımıyorsunuz. Gelip bana burada mısır ekmeğini anlatmaya çalışıyorsunuz.
1: Mısır ekmeğini anlatmıyorum. Şeklini anlatıyorum Deniz.
2: Ben
1: yordun beni.
2: Ben şimdi şeklini keseceğim.
1: Ay, geliyorum. Yemek yapmaktan yorulmadım. Senden yoruldum Denizciğim.
2: Ben hepinizi yoracağım birazdan.
1: Yoruyorsun zaten.
2: Ayten abla zaten hiç motivasyonu yerinde değil. Onunla iki cümle kurduğunuz an yerlerde.
1: Ah Deniz, ah yeter artık. Gerçekten baydın, baydın, baydın.

Biraz pişsin ondan sonra kalkarım. Evet şu an yavaş yavaş kağıttan ayır. Evet. Evet. Heh. Al. Gördün? Al. Yat kalk dua et bana. Evet son 3 dakika.

0: Evet Emir. Görelim. Çıkartalım. Of. Evet çok
1: nasıl
0: güzel.
1: Şef?
0: Tamam güzel kenara koy onu. Bir tabak bak al. Evet yemeği porsiyonlamaya geçelim. Ekmekler çiğ. Haberiniz olsun. Hocam ekmek çiğ diyorum hala bakıyorsun ya. Gözünü sevdiğim ya. Ekmek yanıyor oğlum burada.
1: Onu çevirdim şimdi çevirdim.
2: Şef biraz daha hemen kızartırım evet, ben onları.
0: Ben senin yerinde olsam şu parçaları kaldırırım onu pişiririm. Tamam.
2: Ekmeğim hiç güzel olmadı. O konuda hiç iddialı değilim.
3: Benim fikrimi soracak olursanız Deniz Hanım tamamıyla fail.
0: Balık nerede?
1: Burada şefim.
0: İkincisi nerede? Son bir dakika yandı. Koy. Yandı. Yandı. Hemen kurtar. Kapat altını kurtar. Kes. Yanık olmayan yerlerden koy. Son 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5, 4, ekmek çok. 3, 2, 1, 0. Kaldıralım.

0: Genel olarak güzel bir yemek çıkardığımı düşünüyorum. Diğer arkadaşlarınki çok kötü.
1: Yemeğime güveniyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün puan bende.
2: Efendim şimdi tadım zamanı. Hadi bakalım. Benim yemeğim.
1: Sessiz sessiz duruyorum. Sessiz sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da. Ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
3: Hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var ne tuzu. Nasıl bağladım sosyal mesajı da çaktım.
2: Yüzgeç. Balığın kendisi nerede?
4: Şefim. Renksiz yine şef.
0: Solungaçları geliyor balığın.
1: Oo şefim.
0: Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
3: Şef, sağlık ekipleri arka tarafta mı ya burada? Öldürecekler bugün bizi kılçıktan.
0: Gelmişler. Horon tepiyorlar üstünde.
2: Hangisi?
0: Bu yediğimin.
2: Kemik mi çıktı?
0: Kılçık çıktı.
2: Yuttun onu be.
0: Yuttum.
3: Bunların hepsi kılçıklı. Benim
2: yemeğim. Evet, muhteşem balık yemekleri yapıldı. Şimdi tadım zamanı. Hazırsak Oğulcan, ilk seninle başlamak istiyorum. Buyur lütfen. Her zamanki gibi gözümüzü kapatalım. Hazırsak başlayalım.
4: Hazırım şefim.
2: Efendim, ilkbahar esintilerinin olduğu muhteşem bir levrek tabağı buharda.

0: Açalım.
1: Şefim, lezzetli olmuş balık. Güzel yapmışlar. Bu benim balığım değil büyük ihtimalle. Baştan hemen itiraf edeyim. Filetoyu da güzel çıkarmış çıkaran. Deniz Hanım'ın olabilir gibi geliyor. Ya Deniz Hanım'ın ya Ayten ablanın, ama Ayten abla filetoda o kadar iyi değildi. Uzaktan gözlerim onun üstündeydi. Bandana takımı orada bir sorun yaşadı zaten. Hocalar gayet iyi yaptı, yerinde yaptı yerini.
0: Bir dayanışma mı var hiç aramızda?
1: Yok, dayanışma olsa dün olurdu şefim. Dün ben o dayanışmanın olmadığını anladım zaten de. Kendi kendime dayanıyorum ben. Sonuna kadar.
0: Peki sence kimin yemeği olabilir?
1: Bunu Ayten Hanım'ın diyorum. Biraz yorumlarımla çelişti ama son anda Ayten Hanım karar verdi.
0: Puanınız?
1: Ayten ablaya puanım böyle çok sever. Güzelinden, çiçeklisinden, böceklisinden 0.

0: Açalım. Şefim bu balık müthiş değil, çok limonlu olmuş bir kere. Filetosu fena değil ama zaten onu bir şekilde idare etti herkes. Tadı tuzu pek yerinde değil, yağ az olmuş. Renksiz yine şefim, renksiz. Yine gözümde bembeyaz, böyle bembeyaz boş bir balık gözüküyor.
1: Emir'in tabağı olabilir mi?
0: Olamaz.
1: Ayten'in, Deniz'in, senin.
0: Hislerim, üçüncü gözüm, bu tabak benim diyor şefim.
1: Peki, puanın gelsin.
0: Puanım da kendime düz böyle kocaman beş.
1: Beş. Su içmek ister misin?
0: İyi olur ya.
1: Gideyim mi?
0: Çok iyi olur vallahi.
1: Buyurun.
0: Çok sağ olun.

0: kaçalım.
1: Şefim, bunda kılçık kalmış zaten. Baştan hata bir. Tadı da çok güzel olmamış. Böyle çok yağ gezdirilmiş gibi üstüne böyle... birbirine geçmemiş. Direkt yiyince zaten kılçık geldi ağzıma.
0: Kimin olabilir?
1: Başarısız tabak büyük ihtimalle Emir dostumun olabilir. Zaten yer yemez kılçık geldi ağzıma. Filetosu güzel yapılmamış bunun. Çok büyük ihtimalle 55.00 Emir'indir bu.
0: 55.00 mi?
1: 55.00 onun yeni lakabı şefim. Cep telefonu modeli gibi. Emir 55.00. Dünkü verdiği puanlardan dolayı ona bu ismi verdim artık. Hmm.
0: Peki puanın kaç?
1: 55.00'a puanım sonundaki sıfırlardan geliyor, üzgünüm, 0. Kılçıklı balığa zaten başka puan veremezdim ya.

0: açalım.
1: Şefim, bu sebze salatası, çoban salata, böyle bir yeşillik deryası. Arasından balığı aradık. Aradım yani, daha doğrusu.
0: Ben sadece balık verdim bu arada, mı fark ediyorsanız. Ben yeşillik verdiğimi düşünüyorum.
1: Böyle hiçbir balık gibi gelmedi tadı bana.
0: Ne gibi geldi?
1: Yeşillik daha böyle. Ya onların tadı çok geçmiş. Hı. Ya da çok büyük uyduruyorum şu an, bilmiyorum ama. Pek hoşuma gitmedi. Çok büyük ihtimalle bu saygıdeğer modacı ve şık insan Ayten ablamın olabilir. İki tane söylemiş olabilirim ama bu da onunkine benzer çıktı. Üzgünüm Ayten abla.
0: Puanın?
1: Çok kritik bir sıfır veriyorum şefim.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Buyurun, siz yerinizi alalım.
2: Senden korkulur.
3: Bravo.
2: Senden korkulur.
3: Bravo.
1: Vay.
4: Çift 0-0-5.
1: Gördünüz değil mi? Diğer tahminlerim doğru muydu şefim? Gerçi Ayten ablayı iki kere söylemiş olabilirim ama.
2: Aklınız Ayten'de zaten.
1: Gördünüz mü ama Ayten ablayı?
0: Deniz hariç hepsini aklı... bildi.
1: Havadan puanları görüyor
3: musunuz? Ben yokmuşum
1: peki?
3: Gibi davrandım.
1: Havadan puanları
2: sadece
1: görüyorsunuz.
2: Sadece sana teşekkür ederim. Yemeğimi bayağı övdü.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Öyledir belki ama tabii ki buldum yani.
2: Bir konuda daha bir şey diyeceğim Oğulcan. Çok dikkat ediyorum. Sen yemek yaparken o kadar sessiz, o kadar sakinsin ki. Sen orada kıytada, köşede aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Gayet sessiz, sessiz.
0: Hadi devam edelim. Ben Oğulcan'ın nasıl yemeğini bulduğunu söyleyeceğim.
1: Ben de merakla bekliyorum.
3: Oğulcan dün de taktik yapmıştı. Bugün de yaptı. Şef anladı zaten, söyleyecek ve puanı verecek.
2: Oğulcan, taktik yüzünden şefimden hiç puan alamayacaksın.
1: Ya arkadaşlarım benim tabağımı bulmamı hazmedemiyor. O damak hassasiyetimi hazmedemiyorlar. Taktik yapmadım, bu arada yapabilirim. Daha önce de söyledim. Yapsam da burada söylerim en azından.
0: Sırada Emir Bey, nasılsınız efendim?
4: İyiyim şefim, süperim.
0: Süpersin.
4: Aynen.
0: Annene bir selam söyle şimdi.
4: Hangi kamera? İki. Hello mother. How are you?
2: Çocuk beni öldürecek.
0: Annene kalbi de gönderdin.
4: Gönderdim şimdi.
0: Sen de gurur duyuyor ama, biliyor musun? Ben öyle hissediyorum.
4: Gerçekten.
0: Gerçekten. Ya ben böyle pozitif insanları çok seviyorum. Gel pozitif insan. 05 55 miydi?
1: 55 çift 0.
0: 55 çift 0.
4: 33 10 gibi.
3: Gel. İnşallah çift 0 50 bekliyoruz.
0: Buyurun efendim.
4: Yok öyle bir şey.
1: 305 geliyor ya.
0: Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şef.

0: açalım ağzımızı. Evet, gelsin yorumlar.
1: Kılçıklı. Kılçık ayıklanmamış. Onun dışında hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var, ne tuzu. Biraz da o kılçıklar da aslında hayattaki parazitler böyle. Nasıl bağladım, sosyal mesajı da çaktım. Her neyse şef, ciddi oluyorum şu anda.
0: Güzel.
1: Bence bu yemek benim yemeğim.
0: Nereden anladın senin yemeğin olduğunu?
1: Benim yemeğim.
0: Peki. Gelsin puanlar.
1: Kendime puanım 5.

0: Açalım.
1: Yemin ediyorum var ya, komplo düzenliyorlar, bizi öldürecekler şey.
0: Bunların hepsi kılçıklı.
1: Allah Allah, bu da benim miydi yoksa ya? Yani az öncekinin kopyası.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Alright. Yes, it is. Şefim, bu güzel. Harbiden güzel. Bunu tahmin ediyorum ki, yani balığı da iyi pişmiş, içinde kılçık da yok. Şey falan da iyi geldi böyle. İyi bir vurdu yani o balık dalı şeyi. Güzeldi. Bu, bence bu büyük ihtimal Ayten Hanım. Yüksek ihtimal ve ben Ayten Hanım'a puanım 0.

0: Kaç da vereyim?
1: Abi. Tövbe estağfurullah. Şef, sağlık ekipleri arka tarafta mı ya burada? Öldürecekler bugün bizi kılçıktan. Kılçıklı, aşırı kılçıklı. Bu da çok kılçıklı. Neredeyse hani kılçık hiç ayıklanmamış. Tadı tuzu zaten hiç yok. Balık tadı da yok ki zaten. Yavan, değişik, acayip bir şey yani.
0: Kim olabilir?
1: Yani şu ilk iki tattığım ve bu tattığım inanılmaz benziyor birbirine. Bir az önceki tattığım güzeldi gerçekten. Ona da doğru kişiye sıfır verdim ben düşünüyorum.
0: Kime vermiş olabilirsiniz sıfırı?
1: Bence ben Ayten Hanım'a verdim o sıfırı ya.
0: Peki sence bu kimin olabilir?
1: Benim mi ki ya? Abi aşırı kararsızım ya, böyle bir şey yok. Ben dedim ya, üniversite sınavında bile bu kadar kararsız olmadım, bu kadar heyecanlı olmadım ya. Bu da mı benim yoksa? Olabilir. Vallahi olabilir. Risk alacağım ya. Bir bakalım nasıl bir şey olacak. Harbiden risk almak istiyorum ya. Seviyorum risk almayı. 5 veriyorum ya buna da.
0: 5.
1: Ha.
0: Hazırsan gözlüğü çıkartabilirsin.
1: Şefim, çıkarayım. Oo.
0: Buyurun, geçin yerinize.
1: Bana bakmayın.
0: Kime ne puan verdin?
1: Şef, 3'e kadar sayıyorum.
2: Emir, zaten %75
1: şansım var.
2: 3, 2, 1.
3: Abi bu nasıl bir puanlama mantığı ya, Allah aşkına.
1: 55-50.
2: Çok şaşırttın.
3: Buradaki mantığın nedir abi? Kimi öne geçiriyor bu şey mesela?
1: Bak, ne oluyor? İnan sana
3: keşke
1: bir şey
3: söyleyeyim. 5 verseydin, değişmeseydi bir
1: şey. Hayır. Bak, inan bir şey söyleyeyim mi?
3: Söyle.
1: Belki şef de tadım yapacak. Belki bana hak verecek gerçekten. Bak, şu ilk tattığım iki tabak, tamam mı? Ve en son, bir dakika, ben en son mu tattım onu? En son tattığım tabak, kılçık gerçekten hiçbir şekilde temizlenmemiş. Bir o...
3: Çok güzel dediğin benim tabaktı zaten.
1: Onda kılçık, evet, temizlenmişti.
3: Tamam, güzelliği önemli değil, onu
4: çok
3: geçtim
4: de...
3: Çok güzel
4: puan verdim, ben puanlama... seni tebrik ediyorum. Oğulcan'a
3: takılma, nedir yani,
4: sıfır acaba aldığı için. 5 alsaydı senden iyisi o yok.
3: Hayır, ben... 5 vermenin bir mantığı yok.
2: Abi. O zaman şef de böyle puanlandıracak.
1: Hocam bir dinle ya. Dinliyorum. Ben zaten orada dedim ya, ilk iki tane tattığım inanılmaz bir kopyasıydı.
2: Var benim ya şu, ne senin tabağın, şu nasıl kılçık, kopyası
1: şu
2: olabilir?
1: Şu çıkan var ya...
0: Konu kapanmıştır. 5 verirken iyi, 0 verince kötü.
2: Emir'in bana 5 vermesi bir anlam ifade etmiyor. Diğer tabaklara da aynı puanları verdiği sürece hiçbir anlam ifade etmeyecek.
1: Deniz Hanım'ın söyledikleri buradan giriyor, buradan çıkıyor.
0: Evet, sıra Ayten Hanım sizde. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım.
5: En zorlanacağım gün gibi geliyor şefim.
0: Peki, hazırsanız başlayalım.
5: Hazırım şefim.

0: Şefim bana da şey geldi.
1: Ne geldi?
0: Sebzeler balığın içine sinmiş.
1: Evet.
0: Buradan yola çıkacağım ben. Balık güzel pişmiş. Kıvamı yerinde. Tadı tuzu pek yok.
1: Tahmin edelim kimin olabilir?
0: Ay, tahminim şey şefim, arkadaşımız Deniz Hanım bir sayfa not alıp da bakmamıştı. Bu not alınıp da sanki bakılmamış balığa benziyor. Denizciğim, sana sıfır yakışır. Sıfır şefim.

0: gün en zor gün benim için.
1: Niye?
0: Ayırt etmesi daha zor sanki.
1: Açalım efendim. Buyurun.
0: Balık güzel pişmiş. Fakat filotasında biraz kalınlık geldi. İnce bir filota değil bu.
1: Kimin olabilir bu?
0: Vallahi şefim, ben açıkçası söyleyeyim. Olcan'a hiç puan vermek istemiyorum. Ona gitmesin de. Evet. Emre de gitmesin. O da bana yakın. Denize gidebilir zaten altlarda. Bu şefim, bu yemek benim. 5 veriyorum.
1: Evet, bu yemek sizin. 5 verdiniz.
0: Evet şefim.
1: Hemen.

0: açalım. Buyurun peçete vereyim ben size.
1: Çok affedersiniz şefim.
0: Peçete.
1: Çok affedersiniz. Kılçık geldi. İki yarışmacı da bana kılçık dedi. Kılçık geliyor, kılçık geliyor dedi. Bunda kılçık çıktı. Halbuki ben iyi temizlemiştim ama benim gözlerim birazcık görmedi galiba. Ay şefim. Ben kaç tane beş verdim, emir gibi yapmayayım. Bir tane ver. Bu da benim şefim. Kılçık geldi şefim, diğerlerinden gelmedi. Şefim, ben buna beş vermek istiyorum.

0: Diğerlerinden farklı bir tat geldi. Neden anlamadım. Diğer üçünden farklı bir tat geldi.
1: Ne olabilir? Taraftan. Nasıl farklı bir tat geldi?
0: Böyle bir sinsilik olabilir. Yani sinsiliği de geçelim. Bir sessizlik, bir kıyı köşeye saklanma gibi. Bu balık saklanmış kıyı köşeye şefim. Acaba neden?
1: Balıklar genellikle kaya diplerinde yumurta bırakırlar.
0: Evet. Bir şey mi? Evet evet şefim, ne güzel tarif ettiniz.
1: Yumurta mı bırakmış kaya köşesinde?
0: Şefim bu köşelerde bırakmış. Bak yani bilmiyorum, köşelerde durmuş bu.
1: Ne gibi bir sinsilik olabilir bu tabakta?
0: Böyle şey geldi şefim. Sinsi sinsi duruyorum, sessiz sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
1: Kim olabilir bu?
0: Düşüneyim, düşünmeye hiç gerek yok. Oğulcan.
1: Oğulcan'ın tabağı. Puanınız?
0: Böyle köşede saklanmış bir sıfırım vardı. O sıfırı bir zahmet şefim Oğulcan'a bırakır mısınız? Şefim bitti mi sabahlar?
1: Bitti efendim. Oğulcan'ın sıfırını koyduk geldik. Gözlüğümüzü
0: ay,
1: çıkartabiliriz.
0: Yoksa bana mı şefim?
1: Bilmem.
0: Ay. Bakacağım sizin yüzünüze.
1: Evet. Oğulcan'ın suratı beş karış.
0: Evet.
1: Emir'in suratı beş karış.
2: Ay sen abla. En güzeli de ne biliyor musun?
3: Söylediklerini
2: itiraf ettin.
3: Abla.
0: Ben tabağım mı?
2: Sinsi olduğunu itiraf ettin. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum.
4: Görüyorsunuz.
0: Vermek istemediğim.
4: Anlatmaya gerek yok. Şu
0: vermek istemediğim iki kişiye verdim
3: şefim,
0: ya şefim.
3: Sinsi tabak hangisiydi? Ben
2: sinsi
3: bir hatırlatabilir miyim?
1: Bir dakika, tam bir yerinize
0: geçelim. Ama tarifim sizdiniz, ben değildim. Yani ben size tarif ettim.
2: Siz kendinizi tarif ettiniz.
0: Şu ben size tarif ettim ama.
3: Altlardan gezen balık.
1: Son altlarda yumurta bırakmış. Yumurta bırak. Sinsi dediğiniz tabak kendi tabağınız.
2: Yılan balığı şef.
1: Ne balığı?
2: Yılan balığı.
3: Dolanan balıklar
2: yılan
3: belli
2: balığı.
3: Oldu.
2: Ben de gideceğim orada oldu. Yılan balığını bulacağım.
3: Yılan balığı belli oldu.
1: Balık, Emine de 5 puan aynen. Verdin.
2: Kaya balığına da verdim.
4: Görüyorsunuz.
3: Müthiş ya, müthiş oldu.
4: Anlatmaya gerek yok.
0: Ya var ya şefim
4: yok.
0: Neden biliyor musunuz? Benim böyle konuşmamam lazım. Ben konuşursam ters orantı yaparım.
1: Emine nasıl 5 puan verdin?
0: Ya o feda olsun Emine. O renk, renk. Ama...
3: Bana hiç vermek istemiyorum.
0: Renk,
3: sağ olasın.
0: Emir renk. Gerçekten helal olsun.
3: Bana hiç
0: ama
3: vermek istemiyorum.
0: Ama Oğulcan sessiz sessiz duran insanı ben sevmem.
1: Sen kendi tabağına niye öyle söyledin ya?
0: Ya şefim valla.
2: Açık beni.
0: Niye söyledim
3: açık,
0: biliyor
3: bana
0: musun?
3: Bana söyleyecek hiçbir şey bırakmadın.
0: Bak söyleyeyim mi açıkçası? Kalbimden geçeni söyleyeyim mi sizden?
1: Söyle.
0: Herkese de söyleyeyim kalbimden
2: evet.
0: Geçeni.
2: Sinsiyim.
3: Bir dakika dinleyelim.
0: Sırf bu lafları ona söylemek için kimin tabağı olursa dedim. Son tabağa kadar artık oy vermeyecektim. Kendi tabağımı buldum zannettim. Oğulcan değilse bile bu lafları duysun dedim.
3: Bu şefim.
2: Ama kendini duydum.
0: Ne yapayım dedim.
3: Bu olan ilahi adalet yani, şefim. Bana sadece çıkıp da ben herkese 5 verebilirim
0: olsun,
3: ama Oğulcan'a veremem dersen
0: ya. Oh, böyle olur. İçim gam yemez.
4: Şimdi ya daha gergin dakikalar.
2: Ayten abla sonunda sinsi olduğunu tüm kameralar karşısında itiraf etti. Kendisi de zaten söyledikten sonra bana hiçbir şey demek düşmez.
4: Bugün Ayten ablaya çok yüklendiler ama Ayten ablayı ben seviyorum ya. İyi biri bence.
1: Şimdi son tadım Deniz Hanım'da. Bakalım Deniz Hanım kime kaç puan verecek? Lütfen buyurun.
2: Şef çok gerginim.
1: Neden?
2: Sinsi Ayten Hanım'ın yemeğini bulamayacağım diye.
1: Kendi yemeğinizi bulabilecek mi?
2: Kendi yemeğimi bulacağım inşallah, güveniyorum.
1: Hazırsanız başlayın.
2: Hazırım şef.
1: Bileğimiz, şu bileğinizi gösterebilir misiniz?
2: Gösterebilirim şef.
1: Yani ben elini kesen insan biliyorum da bileğini soyacakla keseni ilk defa görüyorum. Bunu kaçırdım o arada. Gözüme şimdi takıldı da.
2: Ben çok profesyonel olduğum için parmaklarımı kesmem şef. Usta
1: profesyoneller
2: şefler...
1: genellikle bileklerini kesiyor.
2: Aynen bileklerini kesiyorlar.
1: Neyle kestin bileğinizi?
2: Soyacakla kestim.
1: Soyacakla mı? Efendim soyacakla yemek yaptım hatırlamıyorum.
2: Havucu keserken.
1: Havucu soyarken.
2: Arkadaşlar kesmediler çünkü hiçbiri havucu temizlemedi. Ben dikkat ettim, temizledim.
1: Evet, havucun kabuklarını soymayan
2: aynen,
1: arkadaşlarımız
2: soydum.
1: Var değil mi?
2: Var tabii şef. Ben doğradığım için kendimi de doğradım. Elimin lezzetini kattığımı düşünüyorum.
1: Açalım.
2: Şef, balığın solungaçları geldi ağzıma. Ben temizlediğimi düşünüyorum, hatırlıyorum. Hala ağzıma parça parça geliyor.
1: Ne geliyor?
2: Solungaçları geliyor balığın. Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
1: Kimin olabilir?
2: Yani şef, bunun Emir'in olduğunu düşünüyorum ben. Ama Ayten ablanın da olabilir. Çok zorlasak Oğulcan'ın da olabilir. Çok daha ileriye gitmek istemiyorum. Kendi tabağımın olduğunu

0: düşünmek dahi istemiyorum. Ama benim miydi acaba?
1: Puanınız gelsin.
0: Yani ben ya hep varım ya hiç yokum. Bu felsefeyle devam ettim bu yarışmaya. O yüzden sıfır vermem gerekiyor. Sıfır.
1: Sıfırcı hoca gibisin ya. Sen de herkese sıfır veriyorsun vallahi.
0: Şef doğru yapsalar yine sıfır veririm.
1: Sen doğru yaptığına inanıyor musun?
0: Ben doğru yaptığıma inanıyorum artık. İnanıyorum, inanmak istiyorum.
1: Açalım.
0: Kendi yemeğim olabilir bu. Ya da acaba Oğulcan Bey'in yemeği mi? Şu anda sevindiğini düşünüyorum orada sanki. Güzel pişmiş. Kılçık geldi ama yuttum. Ben tuz kullanmayı sevmediğim için kendimin olabilir.
1: Puanınız gelsin.
0: Buna 5 veriyorum şef.

0: cacciato.
1: Bence bu benim yemeğim değil.
0: Evet, nasıl buldunuz yemeği?
1: Yemeğin tadı tuzu güzel. Güzel harmanlanmış. Yani içine geçmiş böyle. Yani...
0: Ne geçmiş mesela yemeğin içinde?
1: Havuç geçmiş, biber geçmiş. Yani karabiber tuz oranı iyi olmuş.
0: Sizce kimin yemeği olabilir?
1: Acaba sinsi Ayten abla gülüyor mu orada? Bu kılıç balığı olabilir mi? Yılan balığı olabilir mi bu Ayten ablanın yılan balığı?
0: Bağınız gelsin.
1: Çok kararsız kaldım ama... Sıfır. Üzülerek sıfır veriyorum.

0: Şef, bu balığın içine kılıç kalkan ekibi gelmiş. Gelmişler. Horon tepiyorlar üstünde.
1: Hangisini?
0: Bu yediğimin.
1: Kemik mi çıktı?
0: Kılçık çıktı.
1: Yuttun onu da yani.
0: Çıkardım şef, yutmadım.
1: Tat, tuz, limon.
0: Yani var.
1: Bazı yaprağı, havuç, biber, domates, salatalık.
0: Alamadım. Ben daha çok patates, biber, soğan, patlıcan tadı aldım şef bunda.
1: Ben patates, patlıcan verdiğimi düşünmüyorum.
0: Vermediniz ama onun tatlı tadı geliyor.
1: Havadan mı geldi bu tatlı?
0: Bunu Ayten abla yapmış olmalı bu tabağı. Bu tabağı Ayten abla yapmış olmalı.
1: O kadar eminsin yani?
0: O kadar eminim. O kadar eminim.
1: Kesin.
0: Kesin eminim.
1: Puanın gelsin.
0: Puanım 0 veriyorum Ayten abla. Üzgünüm.
1: Evet, gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım kime...
0: Ben arkadaşlara bakmak istemiyorum şef.
1: Niye?
0: Yüzlerindeki sevinci görmek istemiyorum.
1: Kendine 0 vermiş olabilir misin?
2: Tebrikler.
0: Şef! Şef!
3: Ya yılan balığını çok güzel buldunuz en başta. Sonra şu lafları ettiniz orada, bir şeyler dediniz Ayten abla.
0: Hepsine doğru tespiti yaptığımı
3: İlk yılan
0: düşünüyorum.
3: Yılan balığı doğruydu.
2: Bakın
3: da.
2: Bir şey diyeceğim.
0: Hepsini doğru yaptım.
2: Hiçbirinizi...
3: Hiç önemli değil. Hiç taktik falan yapmadınız. Çok mantıklı puanlama. Bir tane kendinizde buldunuz. Helal olsun. Yılan balığını da buldunuz. Sonuna kadar hakkınız bu 5 puan.
0: Teşekkür ederim. Hedefim buydu.

0: verdim kendimi 5'i, diğerlerini verdim 0'ı. Oh, çok rahatım.
1: O zaman şimdi tadım sırası bende. Hazırsanız başlayalım.
0: Hazırız şef.
2: En heyecanlı.
3: Hazırız.
2: Böyle.
1: Evet, şimdi Deniz'den başlıyorum. Hazırsak tatmaya başlayalım. Balın suyu nerede?
0: Emdi balık suyu.
1: Emdi mi?
0: Evet şef. Susuz kalmış. Ben attım üstüne suyunu ama emdi.
1: Anlatma. Benim hayatım hikayelerle geçiyor. Bunun üzerine kitap yazdım. Buradaki niye emmemiş de seninki emmiş?
0: Şef, o taktik geliştirmek için üstüne kaşık kaşık attı.
1: Sen de ataydın.
0: Yok şef, ben ne olduysa onu attım.
1: Balığa bir stok suyu yaptım, doğru mu? O stok suyu nerede bunda? Kaşık koyduk. O hikayeleri yanındakiler anlatabilirsin.
3: Şef, biz de yemeyiz şefim onu.
0: Onlar yedi, güzel puanlar verdi.
1: Bunlar beni ilgilendirmiyor. Anladın? Pişmemiş havuç. Yani pişmemiş demeyeyim de. Al dante. Bunlar ne olacak? Hazırlar.
0: Ekmek arası şef. Belki iyi gider diye düşündüm.
1: Sen benimle dalga geç. Sana puanım. 0. Oldu mu? Arkadaşlarınla karıştırdın galiba. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kime ne anlatıyorsun sen? Sana soru soruyorum. Ekmek arası yok suyunu çekmiş, yok suyunu emmiş. Ah. Bunu hak ettim. Normalde hakkı o değildi onun. Geçelim. Ayten Hanım. Ayten Hanım.
2: Buyurun şefim.
1: Ben sizden mısır ekmeği istedim. Sizden yanmış ekmek istemedim.
2: Haklısınız şefim, yetiştiremedim.
1: Çiğ mısır ekmeği istemedim. Ekmeklerin hepsi çiğ. Pişmediği için...
2: Haklısınız şefim.
1: Tattırmadım. Efendim domatesler nerede?
2: Servis yaparken biberlerin hali ne? Gelmemiştir şefim. Hepsini koydum da ben...
1: Sizi uyardım.
2: Tekrar alamadım. Uyardığınızda geç kalmıştım.
1: Size dedim ki... Bunları koymayın. Bunları doğrayın dedim. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Bu biberleri ben bu kadar büyük doğramadım.
2: Haklısınız.
1: Maalesef size puanım. 0.
2: Teşekkür ederim. Şeften 0 aldığıma gerçekten çok üzüldüm. Yani şeften 0 almak beni ayrı üzüyor. Tek sevincim Deniz de 0 aldı.
1: Emir.
4: Evet şef.
1: Balık nerede?
4: Şefim. O kadar yapabildim.
1: Balığın filetosu nerede?
2: Tencerede mi unuttun ki?
4: Yok, tencerede unutmadım ya. Çıkanı koydum. Kılçık deme şef.
1: Yüzgeç.
4: Oo.
1: Balığın kendisi nerede?
4: Şefim.
2: Denize kaçmıştır belki de.
1: Sana puanım. 0. Evet, gelelim hocam size. Hocam burada balık nerede? Filetolar nerede?
4: Şefim, iki fileto koydum, iki de ekmek yetiştirebildim.
1: Peki. Ekmeğe geçtik, ekmekler çiğ. Hocam kırmızı biber nerede? Domates nerede? Balık nerede?
4: Doğradım hepsini ama...
1: Ha, ben görmüyorum, siz görüyor musunuz? Sadece havuç ve pazı var burada.
2: Saklanmış olmasın.
3: Göremedim.
1: Yok.
0: Balık yemiş.
1: Stratejiniz.
2: Aa, açık
1: Benim kırmızı biberlerle domatesler nerede?
4: Aa, doğradım hepsini ama.
0: Olcan Bey zaten oradan anladı direkt kendi tabağı olduğunu.
4: Yok, tencereye bakabilirsiniz.
1: Var hepsi kaldırmış.
4: Var hepsi tencerede, doğradım hepsini. Hiç malzeme arttırmadım şefim.
3: Vay be.
1: Tabakta nerede arkadaşım?
4: Servis zaten son 10 saniyede falan koyabildim onu.
1: Tabakta kırmızı biber, domates nerede? Sarımsak?
4: Onu da ezdim.
1: Nerede? Daha tadıma geçmedi. Balın suyu nerede?
4: Onu da kepçe, bir kepçe su döktüm. Yarım kepçe.
1: Emmiş mi o da?
4: Yok, emmemiştir. De döktüm ama. Onu biliyorum. Stok suyu o yüzden yaptık zaten.
1: Stok suyu yok. Balık, bana balık kalmadı ya. Tüh. Vallahi. Uyanıklıktan vazgeç. Sen kendi yemeğini bulduğun tek yer... Malzemeyi dün de hatırlarsan bıraktın, soğanı, domatesi, biberi. Bunlardan bir çılbıra sos yaptın. Ben size çılbıra sos yapın veya tencerenin içerisinde kalsın diye malzeme vermiyorum. Bu balığın üzerinde komple biber, domates, pazı, limon, sarımsak ne verdiysem kullanın diye veriyorum. Doğru mu?
4: Doğru.
1: Nerede?
4: Hepsini doğradım şefim bugün.
1: Ben. Nerede? Nerede? Tabakta nerede?
4: Tabağa işte zaten üçüncü ekmek de yetişmedi. Son 15 saniye artık elime gelen her şeyi koydum.
1: Demek ki hocam yetişmedi. Uyanık olmamak lazımmış. Yavaş yavaş hareket etmemek lazımmış.
4: Doğru, yavaş.
1: Hijyen zaten senin yerlerde geziyor. Doğru mu? Neyse, uzatmayalım. Yarın final günü. Sana puanım kocaman bir... Tahmin var mı?
4: Bir.
1: Sıfır.
4: Şefim, bence ben tabağa koyarken sebzeleri az koymama aldandı birazcık. Çünkü taktik değildi, bana biraz fazla yükleniyor Afetçi.
1: İçinizden bir tanesi 10 bin liranın sahibi olacak. Bu puanlarınızı da etki edecek. Sıfırdan 10'a kadar puan vereceksiniz. Unutmayın ki sıfırdan 10'a kadar da benim de puanım var. Uyanıklık yaptığınız an... Benim puanım direkt etki ediyor, biliyorsunuz. Yarına muhteşem bir şekilde hazırlanın. Dördünüzden bir tanesi 10 bin liranın sahibi olsun. Evet, gelelim puanlamaya. 4 günün sonunda toplam almış olduğunuz puanlar. Deniz, ilk senle başlıyorum. 30 puan. Ayten Hanım, 4 günün sonunda almış olduğun puan 37 puan. Emir. Toplam 41 puan almışsın. Oğulcan, toplam 4 günde almış olduğun toplam puan 42 ve günün liderisin.
0: Bugün 30 puandayım ben ama yarın 10 puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Her an ben birinci olabilirim.
4: Liderliği bugün aldım, yarın da bırakmayacağım. Lider başladım Perşembe'ye. Cuma'da lider kapatacağım ve kazanacağım her şeyi.

0: Yeni bir günde yeni heyecan bizleri bekliyor ve 4 yarışmacımız burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Pelin Hanım katıldı. Merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Pelin Pehlivanlı. İstanbul'dan katılıyorum. Bankacıyım.
0: Bankada çalışıyorsunuz.
2: Evet, bankada çalışıyorum. Özel bir bankada.
0: Evli miyiz?
2: Evliyim. Eşim izliyor, sizi çok seviyor.
0: Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Çocuğunuz var mı?
2: Yok.
0: Ben sordum, siz cevapladınız. Ben sordum, siz cevapladınız. Böyle böyle gidecek zaten yarışmada.
2: Tamam.
0: İyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sezer Bey, dün kötü bir performansın ardından görüyorum ki yer değişikliği de yapılmış.
3: Bugün çok konsantre geldim. Dün beni Metehan tuzaklara düşürdü. Yarışmadan önce abi okul bitince pilot mu olsam yok, kabinde mi çalışsam falan dedi. Abi dedi, bizi paketledi, yolladı. Bakalım bugün neler yaşanacak. Heyecanla ben de bekliyorum.
0: Selda Hanım dün ikinci olarak bitirdi.
4: Evet.
0: Sanırım daha çok keyif aldınız değil mi?
4: Çok daha fazla keyif aldım. Burada olmak çok keyifli zaten genel olarak. Ama hep ikinci oluyorum. Umarım bu sefer biraz daha başarı gösterebilirim.
0: Yine Metehan'ın yanındasınız. Yakın markaj var.
4: Metehan
0: dün
4: yok.
0: Finalde bizimle birlikteydi. İlk kez aramıza katılmıştı Pelin Hanım. Siz de ilk kez katıldığınız için özellikle söylüyorum. Finale kadar geldi. Ve ne mutlu ki finalde de doğru cevabı vererek aynı zamanda 5000 lira para ödülünün de sahibi oldu. Bakalım bugün nasıl bir performans ortaya koyacak. Performansı bir yana, gülen yüzü daima sürekli karşımızda.
5: Teşekkür ederim. İnşallah nazar değmez.
0: İlk turda özellikle yine o enteresan, garip cevaplarını bekliyoruz Metehan.
5: Hazırlandım geldim, daha komikleri.
0: Peki. Şimdi isterseniz hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, 2000 puan değerinde olacak sorular. Ve son etabımız akıl oyunu etabı, 3000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz var. En fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız orada. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Ve eğer sizler hazırsanız başlayalım mı?
2: Evet, başlayalım.
3: Başlayalım.
0: O halde dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi ilk sorumuz bilgi etabından. Bakalım konu başlığımız ne?
6: Ben bunlara cebelleşmeye korkuyorum aslında. Biz öyle boşuna yazdık. Adam oldular çocuk diye. Bunlar adam olmuşlar, büyümüşler. Bizi getirip götürüyorlar bunlar yani hiç.
7: Allah aşkına müsaade. Bir kere vurayım eniştenin kafasına ya.
8: Göstereceğim yazıları, şekilleri görmeye çalışacaksınız.
9: Ben seni Kuşadası'na götürürüm, limana. Seni bir güzel limana koyarız. Oraya gelen gemileri de sana bağlarız.
0: 90'lara götüreceğim sizleri. 90'larda Türk televizyonlarının ilk ve en popüler interaktif çocuk programıydı. Sunucusu Tolga Gariboğlu bu dönemde en az oyun karakteri kadar da popüler olmuştu. Format gereği oyun sabit telefonların tuşlarıyla yönlendiriliyordu. Kahramanımızın amacı kötü cadı Silla'nın elinde esir olan karısı ve çocuklarını kurtarmaktı. Daha sonra çeşitlense de ilk zamanlarında tren, dağ, orman ve uçak olmak üzere 4 farklı bölümden oluşuyordu. Sorumuz gelsin. Tolga Gariboğlu'nun sunduğu 90'ların en popüler interaktif çocuk programının adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk sorumuz, süremiz bitti. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Galiba kötü bir çocukluk geçirmişim. Ersin Bey. İlk sorularda böyle.
0: Hiç oyun oynamadınız. Dün söylemiştiniz. Bunun yanında hiç çocuk programı seyretmediğinizi de bu vesileyle öğreniyoruz.
1: Yani 6 yaşıma kadar köyde büyüdüm.
0: Nerede?
1: Muğla'lıyım. Muğla'nın bir köyünde büyüdüm. Biz hep bahçede oynadık. Annem ve babam memurdu. Köyün öğretmeni ve ebesiydi. O yüzden ilk 6 yaşa kadar zaten elektrik de yoktu, televizyonda. Sonrasında da hep okul hayatım da geçti. Galiba böyle olmuş.
0: Köyde çocuklarla beraber çok arkadaşlarınızla iyiydi. Ne oynardınız peki?
1: Kız çocuğu olduğum için çok yakın bir arkadaşım vardı, Sultan. Onunla çok evcilik oynardık. Annem yani bahçede çamaşır yıkarken biz de bahçede annemin yaptığı şekerlemeleri yiyerek birlikte koşardık, oynardık. Yani çok güzel bir çocukluk geçirdim aslında. Tabii onları ortaokul döneminde oynadık daha çok. Yani aslında güzel bir çocukluk geçirdim ama çok televizyon odaklı değil.
0: Peki. Cevabınız o yüzden yok diyorsunuz.
1: Çok iyi hatırlıyorum. Ama ismini hatırlayamadım.
0: Peki. Metan?
2: Ben Hugo dedim. Yetişemedim ama o kuşağı sanırım bilmiyorum. Eminim cevabından.
0: Hugo ve Pelin Hanım?
3: Hugo.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Sezer Bey?
4: Hugo.
0: Peki o zaman ilk sorumuzun doğru cevabını görelim. Hugo olacaktı. Doğru cevap. Gerçekten çok çok popülerdi. Çocuklar katılıyorlar. Tuşlarla beraber yönlendirmeye çalışıyorlardı Hugo'yu. Ve Metehan, Pelin Hanım, Sezer Bey puanlarla başladılar yarışmaya. Hemen geçiyoruz ikinci sorumuza. İstanbul'un önemli mekanları konu başlığımız. İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde

bu parkta okundu. Atatürk, Latin harflerini halka ilk defa bu parkta 1 Eylül 1928 tarihinde gösterdi. Sarayburnu kısmında Atatürk'ün Cumhuriyet'ten sonra dikilen ilk heykeli bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. İstanbul'un Eminönü semtinde yer alan tarihi parkın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı ve o şiiri rahmetli Cem Karaca da bestelemiştir.
1: Evet.
0: Ben bir ceviz ağacıyım. Acaba hangi parkta? Cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: Gülhane Parkı.
0: Metehan.
2: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.
0: Pelin Hanım.
3: Gülhane Parkı.
0: Ve Sezer Bey.
4: Gülhane Parkı.
0: Ne güzel, 4'te 4 aynı cevabı görmek. O halde bakalım doğru cevap neymiş? Gülhane Parkı olacaktı. Doğru cevap. Böylelikle yarışmacılarımız hepsi şu anda puanları almayı başardılar. Selda Hanım da ilk puanını aldı. Evet. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Üçüncü sorumuzla cevap soruda devam ediyor.

Süper kahraman topluluğu. Bakalım hangi kahramanlar var? İlk çizgi romanı 1961 yılının Kasım ayında yayımlanmıştır. Yazarları Stan Lee ve Jack Kirby'dir. Türkiye'de 1 Nisan 1988 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Karakterler kurgusal elementler olan ateş, hava, toprak ve suyu temsil etmektedirler. Bilim insanı olan Reed Richards'ın geliştirdiği prototip bir gemiyle uzaya açılan ekip, kozmik radyasyona maruz kalmış ve insanüstü güçleri kazanmıştır. Her zaman birlikte hareket ederler ve olayların üstesinden gelirler. Zaman zaman Dişi Hulk ve Medusa da onlara katılır. Sorumuz gelsin. Ateş, hava, toprak ve suyu temsil eden süper kahraman topluluğunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Pelin Hanım, çizgi romanlarla aramız nasıl? Var mı hiç?
1: Çok iyi değilim ama.
0: Eşinizin?
1: O daha iyi. Çok iyi oyun oynar, izler. Sever yani o. Bana göre daha iyi.
0: Metan?
2: Ben bayılırım. Soruyu görünce kalbim atmaya başladı zaten. İnşallah cevabını doğrudur da bu cevap heyecanı karşılığını alırım.
0: Peki görelim o halde cevaplarınızı. Buyurun lütfen.
3: Cevap yok.
0: Nedense şaşırmadım Selda Hanım. Çizgi filmler, çocuk programları,
3: fantastik filmler,
0: buna benzer çizgi romanlarla ilgili filmler, bunları tamamen dışarıda bırakıyoruz. Tıp,
3: gerçek
0: taşlar,
3: biyografiler, gerçek hayat hikayeleri, gerçek olaylardan esinlenilmiş filmler, hep biraz daha gerçek.
0: Tamam, onlarla ilgili size soracağım o zaman madem.
3: Peki.
0: Metan?
2: Ben Avengers Yenilmezler dedim. Bir de kalp koydum altına.
0: Kalp? Kalp çok sevdiğin için.
2: Evet, aşırı sevdiğim için.
0: Peki. Pelin Hanım?
1: Bilmiyorum.
0: Ama bir şeyler yazmışsınız.
1: Spartaküs yazdım. Bilmiyorum.
0: Güzel. Yaratıcı bir yani tercih olmuş. Ve Sezer Bey?
4: Ben Fantastik Dörtlü dedim.
0: Fantastik Dörtlü dediniz. Peki, o halde cevabı görelim. Fantastik Dörtlü olacaktı doğru cevap ve Sezer Bey tek başına doğru cevabı verdiği için de çarpı 2 yani 2000 puan. Sezer Bey bir gün dinlendi, bugün yine evet başladı. Bu kez erken başladı.
4: Metehan biraz aklımı aldı gerçi, çok severim işte, adı da Avengers falan deyince acaba yanlış mı cevap verdim dedim.

0: ama.
1: Metehan?
2: Ben Metehan'dan yine akıl oyunu.
3: Yeni versiyonunda devam ediyorum. Eskiye yetişememişim.
1: Şimdi artık dördüncü sorumuza geçeceğiz. Yani bir başka deyişle etabı bitiriyoruz. Bakalım neymiş konu başlığımız.

Bir genel kültür sorusu. Tam da Selda Hanım'ın beklediği bir soru tipi. Hinduizm ve Budizm'de evrenin yapısının simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan sembollerdir. 40 bin yıl önce yapılmış olduğu düşünülen bazı mağara resimlerinde de benzer sembollere rastlanmıştır. Tibet'te ve Hindistan'da rahipler kum ve taş gibi çeşitli malzemeler kullanarak bu sembolleri yaparlar. Yapımı saatler hatta günler sürebilen bu büyük çizimler spiritüel gelişimlerinin bir parçası olarak da sayılmaktadır. Sorumuz gelsin. Evrenin yapısını simgelediği düşünülen, ritüel ve meditasyon amacıyla kullanılan bu sembollere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Şimdi ben soruyu okuduktan sonra Selda Hanım birinci sırada. Birinci sırada olduktan sonra hemen ekrana Selda Hanım geliyor ve hep aynı noktaya bakıyor. Dörttür aynı şey oluyor. İzleyenler de şunu düşünebilirler. Ya sürekli Selda Hanım'ın hep aynı görüntüsünü oraya yerleştiriyorlar mı diye. Hayır efendim, o bir montaj değildir. Selda Hanım'ın olağan duruşu, her soru bittikten sonra böyle bir bakışı var Selda Hanım'ın. Düşünüyorsunuz o anda değil mi?
1: Yine bu sorular mı?
0: Olmadı mı? Şey. Bu da mı gol değil?
1: Ama spiritüel şeyler.
0: Ben dedim ki bu soru tam size göre. Olmadı demek ki.
1: Yalanım değil.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Eyvah.
1: Yok. Kızardık mı hepimiz?
2: Evet.
0: Bu kez yani üzgün bir surat ifadesi de yok.
1: Ay yok, evet.
0: Tamamen boşluktasınız.
1: Bu bölüm bitti.
0: Betan?
3: Ben random harf yazdım, ondan da Yoda çıktı.
0: Ne yazdın?
3: Yoda yazdım vallahi.
0: Yoda?
3: Aynen.
1: Yoda kahraman değil miydi? Bilsem.
0: Pelin Hanım?
2: Üzgün surat.
0: Sizde de yok cevap.
2: Maalesef.
0: Sezer Bey?
4: Ben tarot dedim ya. Sembol deyince bir o geldi aklıma.
0: Ya doğrusunu söylemek gerekirse bu soruda karşıma bu kadar enteresan bir tablo çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. İsterseniz buraya hemen geçelim. Hemen geçelim. Doğru cevabı gidelim bakalım neymiş. Mandala olacaktı doğru cevap. Mandala daha önceden duymuş muydunuz?
1: Evet duymuştuk.
2: Hayır maalesef.
0: İlk defa mı duyuyorsunuz?
4: Evet, ben de
3: ilk defa duydum.
2: Duymadım.
3: Mangala falan zannettim hatta ben de. Mangala diye bir oyun vardı sanırım, hatta ona benzettim.
0: Sezer Bey?
4: Benim de hiçbir fikrim yok. Zaten duymadım. Tarot cevabından da anlamışsınızdır konuya ne kadar yabancı olduğumu.
0: Yani şöyle daire biçimindedir. Genellikle hatta boyama kitapları falan da satılır. Alışveriş merkezlerinde.
1: Mandala.
0: Marketlerde dahi vardır.
2: İsmini bilmiyor musunuz? Duydunuz.
3: Çıkmıyor bizde.
0: En azından yani bu bilgiyi de hiç olmazsa bir yere yazmış oldunuz. Evet. Etabı bitirdik. 4 sorumuz geride kaldı. Hemen bir puan durumunu hatırlatalım. Sezer Bey az önce tek başına doğru cevap verdiği için 2600 puanla lider durumda. Ve iki yarışmacımız, son finalistimiz Metehan 600 puanı var. Pelin Hanım bugün aramıza katıldı. Yine sizin de 600 puanınız bulunuyor. Selda Hanım 250 puan.
1: Son sırada.
0: Ama daha önümüzde 8 soru var. Ve yeni etaba geçiyoruz. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte yeni sorumuz.

Müzik dünyasındayız. Beşinci sorumuzda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Saz çeşitleri meydan sazı, divan sazı, çöğür, bağlama, bozuk, aşık sazı, tambura, cura bağlama, iki telli saz ve cura olarak sıralanır. Ses olarak kalın olan meydan sazıdır ve ses olarak ince küçük olan curadır. Saz günümüze gelene dek birçok uygarlıkta kullanılmıştır. Dede Korkut hikayelerinde en çok adı geçen kopuzdur. Sorumuz gelsin. Sazın en ince teline ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Selda Hanım?
1: Tiz dedim aklımda.
0: Tiz?
1: Evet.
0: Metehan?
2: Ben bam ve zip olarak kodlamıştım, zip yazdım. Anladım.
0: Kodladınız?
2: Evet.
0: Pelin Hanım?
3: Cura dedim.
0: Ve Sezer Bey?
4: Zir.
0: Bir tane zir, bir tane zip. Bir tane tiz, bir tane de cura var.
1: Sezer Bey.
0: Bir 4000 geliyor mu acaba?
1: Geliyor. Evet.
0: Selda Hanım?
1: Sezer Bey.
0: Sezer Bey mi geliyor? Görelim mi ben acaba ne demişim? Cevap soruda. Saz, Orta Asya'dan başlayıp Balkan coğrafyasına kadar yayılan sap, tekne ve burgu bölümlerinden oluşan telli bir çalgı çeşididir. En ince teline zir, en kalın teline bam denilmektedir. Cevap soruda. Zir doğru cevap olacaktı. Sezer Bey'i yine alkışlıyoruz. Tek başına şu anda doğru cevabı vererek puanını 6600'e çıkardı. Koptu gidiyor Sezer Bey.
1: Evet, geri döndü.
4: Bu uzun yol koşusu, bakacağız. Daha önümüzde sorular var. Temkinli gitmeyi düşünüyorum.
0: Bağlamayla arası iyi olan var mı? Ya da saydığım saz çeşitleriyle ilgili?
3: Hayır, yok.
4: Ben gitar çalıyorum ama bağlama pek yok.
3: Dinlerim.
0: Müzikle ilginiz yok mu? Müzikal...
3: Dinlerim.
0: Dinlersiniz.
3: Ama yok.
0: Sezer?
4: Ben gitar çalıyorum.
0: Çalıyorsunuz.
4: Ama, evet, bağlama saz hiç çalmadım. Ama biraz aşinalığım var tabii. Severim dinlemeyi yani enstrümanları.
0: Peki, Sezer Bey'i tebrik edelim ve şimdi yeni sorumuza geçiş yapalım. Bakalım konu başlığımız ne olacak?

ilginç bir konu başlığı. Özellikle Türk destanlarında adı geçen hayvanlar Türk mitolojisinde önemli yere sahiptir. At, kuvvet, hakimiyet timsali olmasının yanında aynı zamanda hükümdarlık ve beylik sembolüdür. Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır. Özellikle göl ve nehir kıyılarında yaşayan Türk topluluklarında balık, bereket, refah ve bolluk timsali olarak görülmüştür. Boğa, Türk mitolojisinde hükümdarın ve güçlü olmanın sembolü olmuştur. Ayı, orman ruhunun sembolüdür ve koruyuculuk vasfı taşımaktadır. Kartal, cesaret ve yiğitliğin sembolüdür. Kaplumbağa, uzun ömürlülüğü ve sabrı temsil eder. Fil, enerjinin ve zekanın sembolüdür. Sorumuz gelsin. Türk mitolojisinde ebedi hayatın ve ölümsüzlüğün sembolü hangi hayvandır? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Hayvanlar aleminde çok farklı hayvanlar var. Ama şimdi işin içerisine Türk mitolojisi girince başka bir gözle bakıyorsunuz değil mi? Evet. Pelin Hanım, nasıl hayvanlar alemiyle aramız?
1: Ya, iyi aslında ama burada biraz farklı olmuş.
0: En sevdiğiniz hayvan nedir de sorsam?
1: Kuşları severim.
0: Kuşları. Var mı bir çeşidi?
1: Yani daha böyle sevimli, ısırgan olmayan.
0: Evinizde var mı?
1: Kuşları yok.
0: Yok. Hiç beslediniz mi?
1: Bir süre beslemiştim, evet.
0: Kuşunuz mu vardı?
1: Aha, kuşum vardı.
0: Ne güzel.
1: Sonra öldü. Sonra da almadım bir daha.
0: Almadınız. Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Selda Hanım?
2: Geyik.
0: Metehan?
3: Geyik.
0: Pelin Hanım?
1: Balık dedim. Sonra aklıma boğa geldi. Sonra onu yazdım. İkisi de değil galiba şu anda.
0: Burcunuz ne?
1: Akrep.
0: Akrep. Acaba dedim yani oradan yola mı çıktınız diye düşündüm.
1: Yok.
0: Burç gibi olmuş çünkü. Sezer Bey?
4: Ben maalesef kaplumbağa dedim. Tam çevirirken doğru cevabı hatırladım ama artık çok geçti her şey için.
0: Doğru cevap ne?
4: Sanırım geyikti.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: O halde görelim doğru cevap acaba ne? Geyiğin ebedi hayatın, ölümsüzlüğün sembolü olması Göktürk devrine kadar uzanır. Geyik doğru cevabı Selda Hanım'a ve Metehan'a puan kazandırıyor. Tebrik ediyorum. Sezer Bey puan alamayınca sizin için daha fazla bir moral oldu tabii ki.
2: Evet. Umarım devamı gelir.
0: Bir hayrını görelim mi acaba bakalım. Sırada 7. sorumuz var değerli izleyiciler. Yavaş yavaş artık bu etabında sonuna geliyoruz. Unutulmaya yüz tutan meslekler konu başlığımız. Bazılarını sizlere sayacağım şimdi. Tahtalar arasındaki aralıklara katran dökerek su sızıntısını önleyen zanaatkarlara kalafatçı denirdi. Tahta, maden veya taş üzerine oyma, yapma yazı yazan zanaatkara hakkak denirdi. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Bir zamanlar İstanbul'da ateş kayıklarında, mamlalarda çalışan geçici işçilere aylakçı denirdi. Debbağlık, her türlü deriyi çeşitli amaçlarla işleme zanaatıdır. Çulhacılık, yün ve pamuk ipliğinin çeşitli işlemlerden geçirilerek bez çanta, masa ve başörtüsüne dönüştürüldüğü sanattır. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da hayvan eğerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımı yapanlara ne denirdi? Süreniz başladı.

0: İstanbul'da hatta
1: semti var.
0: Bir semt var. Fatih Sultan Mehmet zamanında önce tabakhaneyi yaptırmış. Ardından da
2: hani
0: bu semtin şimdiki hala aynı adı korumasını sağlayan yere de bu mesleği yapanlar hep birlikte orada çalışıyorlarmış. Acaba kafa sallıyorsunuz. Doğru cevabı bulabildiniz mi? Ben merak etmeye başladım. Bir göreyim cevaplarınızı lütfen. Selda Hanım.
1: Saraç.
0: Metehan.
3: Sakkak dedim ben.
0: Sakkak. Pelin Hanım.
4: Hakkah dedim.
0: Ve Sezer Bey.
2: Ben de kafiyeli gakkak falan gibi gideceğim gibi oldu ama Saraçlık. Saraçhane.
4: Ya, evet ya tüh.
1: Tek bilseydim.
0: Tüh, ne oldu tüh dediniz?
4: Söyleyince hatırladım. Kaçırmışım orayı.
0: Sezer Bey söyleyince mi?
4: Evet.
0: Öyle mi? Selda Hanım siz de bir tepki verdiniz. Siz ne dediniz?
1: Tek başıma bilirsem biraz yakalarım diye düşünmüştüm.
0: Ha, Sezer Bey ile cevabınız aynı olunca moraliniz bozuldu. Doğruluktan eminsiniz o halde.
1: Ben eminim.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman bir görelim bakalım ben ne demişim. Cevap soruda. Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eğerleri, yük

0: ve binek arabaları için koşum takımları yapardı? Doğru cevap Selda Hanım eminim demişti ve Sezer Bey ile beraber puanları arttırıyorlar ama aması var. Ah keşke Sezer Bey bilmeseydi.
1: Evet çok iyi olurdu.
0: Duymuş muydunuz Pendik Hanım hiç?
2: Duymuştum evet.
0: Semti biliyor musunuz?
2: Ben biliyorum.
0: Saraçhane.
2: Biliyorum.
0: Evet. Ya şu anda gerçi orada surlar var. Surların olduğu bölgede bir kavşak noktası vardır. Yol vardır biliyorsunuz. O bölge çok çok yıllar öncesinde daha sonra oradaki yangınlar ve binaların yıkılmasından dolayı şu anda orada o eskiden benim bahsetmiş olduğum Saraçhane dediğimiz yer yok. Şu anda orada bir yol var ama Fatih Sultan Mehmet zamanında Saraçhane'yi yaptırmış. Herkes orada çalışıyormuş bu işi yapanlar. Artık son soru. Etabın son sorusu. 8. soru. Bakalım ne gelecek?

Meteorolojik aletlerle bu etabı bitiriyoruz. Havanın nemini doğrudan doğruya gösteren aletlere higrometre adı verilir. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Anemometre, rüzgarın hızını ve yönünü direkt olarak ölçmeye yarar. Meteorolojik amaçlı radyasyon ölçümü aktinograf aletiyle yapılır. Herhangi bir anda bulunduğu yerin sıcaklığını gösteren alet termometredir. Sıcaklığı bir diyagram üzerine devamlı olarak kaydeden aletlere termograf denir. Sorumuz gelsin. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Selda Hanım.
1: Agrograf olarak hatırladım ama.
0: Agrograf.
1: Böyle bir şey hatırladım.
0: Metan.
2: Heyli bir şeydi. Ben de heliometre yazmaya çalıştım. Heliometre diyorum.
0: Ya. O kadar ufak yazmışsın ki.
2: Çok mu büyük olmuş?
1: Heliograftı galiba.
0: Heliometre yazıyor.
2: Evet, heliometre yazıyor.
0: Peki. Pelin Hanım siz ne yazmışsınız?
3: Ben heterograf yazdım ama tam ismini anlayamadım.
0: Heterograf.
3: Evet.
0: Ve Sezer Bey.
4: Heliograf.
0: Heliograf.
1: Şöyle bildi.
0: Herkesin cevabı farklı. Doğruya en yakın cevap ne olabilir?
1: Sezer Bey.
0: Yine Sezer Bey mi? Metan?
2: Sezer Bey.
0: Pelin Hanım?
3: Bir harfle kaçırdım diyelim.
0: Sizinki heterograf.
3: Evet, heliograftı galiba.
0: Orada da heliograf yazıyor.
4: Helio kısmı kesin doğru da graf mı, numi mi, orası
3: İşte orayı ben de anlayamadım.
4: Helyumdan, hani güneş gazından aklımda tuttum.
0: Helios nedir biliyor musunuz? İsminin neyden aldığını biliyor musunuz peki?
1: Helios. Helyumdan mı?
2: Tanrıça mı?
0: Güneş. Hı.
1: Güneş demekmiş. İşte onu bilseydik bilirdik.
0: Doğru cevap için bir ipucu verdim. Bir ipucu verdim size. Helio, evet. Helli bir şey olduğunu söyleyebilirim yani. Peki, acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Güneş ışınlarının süresini veya günün ne kadar kısmının güneşli geçtiğini kaydeden aletlere heliograf denir. Heliograf doğru cevap olacaktı ve yine Sezer Bey'i alkışlayalım. 11.600 puana sahip şu anda. Yine tek başına bu kez üçüncü kez doğru cevabı verdi.
1: Evet.
0: Sezer Bey'in muhteşem geri dönüşünü şu anda hep birlikte görüyoruz. Acaba yeni bir rekor gelir mi Sezer Bey?
4: Gelmez diye düşünüyorum. Çünkü rekor geldiğinde son etapta iki kez double yapmıştım. Bu sefer bırakmazlar gibi geliyor. Hatta liderlik bile tehlikede ne olur ne olmaz.
1: Yok artık.
4: Hocam tehlikeli çünkü
0: yok artık
4: Selda
0: diyor Selda Hanım. O kadar da değil. Selda Hanım daha önümüzde 4 soru var şimdiden pes etmiş gibi.
1: Azıcık.
4: Ersin Bey rahatlamaya gelmiyor arkadaşlar. Rahatlamaya gelmiyor arkadaşlar hemen. Gerekeni yaptım Metehan geçen.
0: Ya bir gerçek var. Şu anda Sezer Bey tabii koştura koştura. Yani 5-6 vites hızla finale doğru gidiyor. Ama önümüzde 4 soru daha var. Çünkü henüz bu etabı yeni bitirdik. Diğer yarışmacılarımızın puanlarında ne var onu da hatırlatalım. Selda Hanım 2250 puanınız bulunuyor. Metehan.
2: 1600 puan.
0: Son finalistimiz. Üstelik 5000 lira para ödülünün sahibi. 1600 puan. Ve Pelin Hanım 600 puandasınız.
3: Heyecanıma verdim.
0: Heyecan mı?
3: Aynen çok.
0: Evde yarışıyor muydunuz Pelin Hanım?
3: Tabii yarışıyorum çok iyi. Yani 12'de 12 yaptım kaç kere.
0: Kaç saniye süre veriyordunuz kendinize orada?
3: Kapı yani siz bitirdikten hemen sonra cevap veriyorum.
0: Hadi saniye canım.
3: Evet gerçekten.
0: 20 saniyede.
3: Evet.
0: İnanmam.
3: Gerçekten söylüyorum.
0: E hani burada?
3: Çok heyecanlıyım.
0: Gerçekten mi?
3: Gerçekten heyecanlıyım.
0: Allah Allah. Selda Hanım da öyleydi.
1: Ama ben yaştan kaybediyorum Ersin Bey. Genç bir ekiple beni bir araya getirmişsiniz. Aramızda bayağı kuşak farkı var.
0: Selda Hanım dün ikinci olduğunuzda hiç böyle ifadeler kullanmıyordunuz.
1: Ondan önceki gün de ikinci
0: İşler
1: oldum.
0: İşler iyi gidince her şey tamam. Şimdi birazcık puan farkı olunca.
1: Yaşlı ve yorgun bir kadın.
0: Peki artık isterseniz akıl oyunu etabına geçelim. Bakalım yeni sorumuz nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final öncesi son etabımız olan akıl oyunu etabıyla devam ediyor. 9. sorumuzun konu başlığını görüyoruz.

Alparslan konu başlığımız. Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nin en büyük hükümdarlarındandır. 1064 yılında tahta geçti. Alparslan 1071 yılında İstanbul'dan Malazgirt'e gelen Bizans ordusuna kurnazca bir savaş taktiği planladı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu Hilal'in içine düştü. 200 bin kişilik koca ordu perişan oldu, İmparator Roman Diyojen esir edildi. Sultan Alparslan savaştan sonra huzuruna getirilen imparatoru affetti. Alparslan 20 Kasım 1072 tarihinde Hana Kalesi'ni kuşattı. Ancak esir düşen kale komutanı Yusuf el-Harezmi tarafından hançerlendi. Sultan Alparslan aldığı yaralardan kurtulamadı. Olaydan 4 gün sonra da vefat etti. Sorumuz gelsin. Alparslan hangi tarihte vefat etmiştir? Süremiz başladı. Gün, ay ve yıl olarak sizlerden rica ediyorum.

0: 3000 puan değerindeki ilk sorumuz ve cevaplarınızı rica edeyim. Selda Hanım.
1: 8 Kasım 1074 dedim.
0: 8 Kasım 1074 tarihini verdiniz. Meta Han?
2: 26 Kasım 1072 dedim. Ben 22 Kasım'da sanırım kaleyi almıştı. 4 gün sonra da vefat etmişti diye hatırlıyorum. Bu şekilde yazdım.
0: Benin Hanım?
3: Ben de 24 Kasım 72 dedim. 4 gün sonra 20 Kasım'la ilgili bir şey söylemiştiniz. Orayı atladım.
0: 24 Kasım 1072 tarihini verdiniz. Ve Sezer Bey?
4: Ben de 24 Kasım 1072 dedim. Sanki 20 Kasım dediniz diye hatırladım ben de. 4 gün sonra. Öyle.
0: Herkeste Kasım var. 3 yarışmacımızda 1072 var. İkisinde 24, birinde 26, bir de 8 Kasım 1074 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? Doğru cevabı görelim. 24 Kasım 1072.

0: 72 doğru cevap olacaktı. Ve Sezer Bey ile Pelin Hanım bu etaba puanlarla başlıyor. Pelin Hanım'ın...
1: Çok mutluyum şu anda.
0: Değil mi? Yüzünüz gülmeye başladı nihayet.
1: Heyecanımı atmaya başladım biraz.
0: Efendim?
1: Heyecanımı atmaya başladım. Daha iyiyim şu an.
0: Atmaya başladınız. Tabii böyle önemli bir soruda puanları alınca
1: aynen.
0: Doğal olarak şimdi önünüze daha net bakabilirsiniz. Ve sırada şimdi yeni sorumuz var. Saygıyla anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun devrimlerini bir hatırlatalım sizlere. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk bazı devrimler yaptı. 1925 yılında şapka, 1934'te kıyafet devrimi yapıldı. 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. 1926'da Medeni Kanun'un kabulüyle sosyal alanda tam bir eşitlik anlayışı gerçekleştirildi. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler yapıldı. 1931'de Türk Tarih Kurumu, 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. Soyadı yasasının kabulü ise 21 Haziran 1934 tarihinde gerçekleşti. 1 Ocak 1926'dan itibaren Hicri ve Rumi takvim yerine miladi takvim kullanılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Türk Tarih Kurumu, Medeni Kanun'un kabulünden kaç sene sonra kurulmuştur? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye Selda Hanım, 1 saniye ve son anda kalem kalktı ve cevaplar lütfen. Selda Hanım.
1: Yazamadım ama 5.
0: Tam çıkarma işlemini mi yapıyordunuz? Metehan.
2: Ben 8 yıl yaptım. 1932-1924 olarak düşündüm. 32'den eminim ama 24 mi 25 mi, o yüzden orada bir kayboldum.
0: Eminsin 1932'den.
2: Evet.
0: Pelin Hanım?
3: 31-26 diye hatırlıyorum.
0: 5 cevabını buldunuz ve Sezer Bey?
4: Ben de 5 dedim.
0: Tarihler?
4: Orası yok, orayı sormayın.
0: Tarihler yok. 1931 iki 31, tane var.
1: 31.
0: Selda Hanım da aynı tarihi bulmuş. Hı-hı. Aslında yıl olarak ama cevabı yazamadınız.
1: Yani sürem yetmedi.
0: Süre yetmedi. Son anda zaten kalem kalksın dediğimde o çizgiyi çekerken...
1: Evet, orada bıraktım. Yani...
0: Bıraktın o çizgiyi çekmek yerine. Yani aralarında da çok bir şey de yok Selda Hanım.
1: Ama tarihlerden eminim. 5 yıl.
0: Peki. Doğru cevap ne acaba? Görelim. Doğru cevap 5 olacaktı. Pelin Hanım ve Sezer Bey yine doğru cevabı bilen iki yarışmacımız. Bu etap Pelin Hanım için yarışmanın yeni başladığı anlamına geldi.
3: Zor severim diyormuşum.
0: Evde peki hangi etapta daha başarılıydınız?
3: İlk yarışmanızı izlediğimde 12. soruydu. Eşim dedi ki hafızana çok güvendiğini söylüyorsun dedi. Sen dedi bir yarışma izleteceğim. Ersin Bey'i çok seviyorum. O buraya gelmiş dedi. Tamam dedim, aç izle, izlet bakalım dedim. 12. soruydu. Bir Türk filmiyle ilgili bir soruydu. Evlilik yıl tarihiyle ilgili. Cevapladım, bekle dedi. Hani izleyelim, öyle git dedi. İzledim, cevapladım, dedi ki tamam dedi, o zaman katıl, yarışmaya çağırdıklarını göreceğiz dedi. Yarışmaya katıldım, oturdum yarışma bitmeden. Son soruda izledim zaten sizi. Sonra çağırdılar. Sonra dedim ki görelim bakalım gittiğimizde ne olacak.
0: İyi ki gelmiş misiniz?
3: İyi ki gelmişim, çok güzel.
0: Ne güzel, peki. Selda Hanım, çizgiyi çekmek yerine bir 5 yazsaydınız bugün şu anda puanları ortaktınız.
1: Kısmet.
0: Kısmet. Kısmet diye diye yolun sonuna geldik yalnız.
1: Maalesef.
0: Artık önümüzde final öncesi 2 sorumuz kaldı. 2 soru demek ortada aslında 12 puan var demek. Matematiksel olarak az önceki soruya sizin de doğru yanıt vermeniz Sezer Bey için finalin garantilenmesinin önüne geçti Pelin Hanım. Yani 12 bin puan alırsanız eğer 15.600 olma ihtimaliniz var ki o zaman Sezer Bey'e geçebilirsiniz. Lakin son finalistimiz Meta

0: ve Selda Hanım için artık final şansı maalesef ortadan kalktı. Böyle bir tablo var şu anda.
1: Kime düşmemeye oynuyorum.
0: Evet, yani dün 5000 lira kazanıp bugün çok kötü bir performans. Mete Han, neden böyle oldu?
2: Vallahi toparlayamadım sanırım, anlamadım. İlk başta kötü başlasaydım sanırım daha iyi olacaktı.
0: Keşke arada bir Hakkı Bulut yazsaydın sen. Ya bir tanesini Hakkı Bulut yazacaktın işte.
2: Üzgünüm, çok üzgünüm.
0: 11. sorumuzla devam ediyoruz. İzmir'e gideceğiz şimdi, Ege'nin incisine. İzmir'in sembolü olan Saat Kulesi, Konak Meydanı'nda yer almaktadır. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında yaptırılmıştır. Kulenin inşası sırasında masraflar artınca valilik kaynak arayışına girer ve halkın katılımının sağlanacağı bir yardım kampanyası başlatılır. Kısa bir zamanda İzmir ailesinden durumu olanlar kampanyaya katkı sağlar ve 25 metre yüksekliğindeki kule 4 katlı ve sekizgen planlı olarak tamamlanır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Saat Kulesi'nin inşaatında kullanılan yeşil ve kırmızı mozaikler Efes'ten, esas bünyeyi oluşturan taşlar Sarayköy'den getirilmiştir. Kule 1928 ve 1974 yıllarında meydana gelen şiddetli depremlerde hasar görmüştür. 1974'teki depremde kulenin saati depremin olduğu saat 02.04'te durdu. Ancak 2 yıl içinde tekrar onarıldı ve çalışır bir hale getirildi. Sorumuz gelsin. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit kaç yılında tahta çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Bakalım bu soru finalistimizi belirleyecek mi? Hep beraber görelim cevaplarınızı. Selda Hanım.
1: Hatırladığım kadarıyla bir hesap yaptım.
0: 1876. Betan.
2: Ben de 1876 dedim. 1921'den 25 çıkardım.
0: Penin Hanım.
3: 1925 hatırlıyorum.
0: 1925'i hatırlıyorsunuz. Ve Sezer Bey.
4: 1876.
0: 3 tane 1876 görüyorum şu anda. Penin Hanım'ın 1925 yazdığını görüyoruz. Bakalım bu soru dengeleri nasıl değiştirecek? İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. ...1876 doğru cevap olacaktı ve Sezer Bey 15.600 puan oldunuz. Bu da demek oluyor ki yine yeniden bir günlük arayla Sezer Bey finalde, tebrik ediyoruz.
4: Teşekkür ederim. Metana emanet ettiğim liderlik koltuğunu geri alıyorum. Başarılar diliyorum diğer arkadaşlara da.
0: Penin Hanım, son ana kadar aslında bu etapta iyiydiniz ama ilk kez şu anda puan alamayan yarışmacımız siz oldunuz.
3: Evet, üzüldüm. Aslında biliyordum ama sonra niye o aklıma geldi onu bilmiyorum. Aslında cevaplardım.
0: Metan, 2600 puanla hala şu anda en az puanı olan yarışmacımızsın.
2: Kümeyi oynuyorum. Ay, umarım çıkacağım. Yılmaz Vural gibi.
0: Yani ya tamam ya devam. Şu anda Selda Hanım da 3250 puanda. Metan'a daha yakın olan diğer yarışmacımız. Fakat Penin Hanım'la arada fazla fark yok. Bu bakımdan 3 yarışmacımızın arasında ya tamam ya devam sorusu gelecek şimdi.
3: Hadi bakalım.
0: İşte final öncesi son sorumuz. Müziğin sevilen genç ismi, benim de arkadaşım aynı zamanda, sevgili Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz yarışmamıza. Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında BKM Atölye Oyuncular arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol aldı. 2010 yılında BKM Mutfak Oyuncularının yazıp yönettiği Çok Film Hareketler Bunlar filminde rol aldı. 2010 yılında 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle en iyi film müziği ödülünü aldı. 2013'te Ben Hala Rüyada adlı ilk stüdyo albümünü yayınladı. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen'le birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıktı. 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak'la başrol oynadı. 2021'de ard arda Hepsi Geçiyor, Bence de Zor, Yoksa Yasak ve Aşkın Mevsimi single çalışmalarına çıkarttı. Sorumuz gelsin. Oğuzhan Koç en iyi film müziği ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Final öncesindeki son sorumuz ve bakalım hangi yarışmacımıza veda edeceğiz? Bu cevaplar neyi değiştirecek? Buyurun göreyim lütfen. Selda Hanım.
1: 25 yaşındaydı.
0: 25
1: diye
0: dediniz.
1: Hatırlıyorum.
0: Metan.
2: Ben de 25 yazdım.
0: Benin Hanım.
3: 25.
0: Sizin de cevabınız aynı.
4: 25.
0: Ve Sezer Bey.
4: Ben de 25 diyorum.
0: Evet. Metan, herkesin cevabı eğer aynı ise. Bunun...
2: Hala bir şansım var demektir.
0: Var mı?
2: Hayır.
0: Özellikle Selda Hanım'ın ve Pelin Hanım'ın cevabı aynı ise tabii ki. Bu ne anlama geliyor?
2: Düştük hocam.
1: Öyle düşünmemek lazım.
0: Matematiksel olarak şu anda daha kalmadı. Doğru cevabı görmeden sana veda edeceğiz anlamına geliyor ama... Güzel bir şekilde veda edelim mi?
1: Tabii. Evet.
0: Buyurun görelim doğru cevabı. Doğru cevap 25 olacaktı. Finalistimiz zaten belli. Sezer Bey puanını arttırdı. Ama ikinci ve üçüncü yarışmacılarımız belli oldu. Pelin Hanım, ikinci olarak bitirdiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: İlk iki etap çok kötü geçmesine rağmen bu etapta çok büyük bir başarı vardı. Tebrik ediyorum. Selda Hanım 4000 puanla üçüncü oldunuz ve bugün beni en çok şaşırtan Metehan oldu.
2: Evet, vallahi ben de şaşırdım. Ama son soruya saklamıştım kendimi ama arkadaşlar da inanılmaz ya, yapmayın yani. Düşmeseydim bari ama düştük bakalım.
0: Ama eğer onlar yanlış cevap verseydi bu kez iki yarışmacımızdan birini gönderecektin.
2: Evet.
0: Ona da izin vermediler tabii ki.
2: Evet.
0: Yine de bizimle birlikte olduğun için teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
0: ederim. Dün finalde 5000 lira para ödülü kazanmıştın. Güle güle harca.
2: Çok sağ olun.
0: Aynı zamanda bir de kitap hediyemiz olacak
2: çok
0: tabii ki.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana başarılar diliyoruz. Umarım Sezer Bey'in tavsiyeleriyle ve onunla beraber yaptığınız sohbetin ardından belki yarın öbür gün sen de pilot olarak karşımıza çıkarsın. Aynı uçakta yolculuk yaparız.
2: Belki de, belki de beraber pilot olarak buraya geliriz Sezer Bey'le. Bir daha yarışırız.
0: Teşekkürler tekrar.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Pelin Hanım'la ve Selda Hanım'la yarın tekrar görüşeceğiz. Sezer Bey'le ikinci kez finaldeyiz. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı ki o bölümde puan rekoru kırmıştı. Bugün bir rekor yok ama ortada yine 5000 lira var. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. İki gün önce yine karşımda Sezer Bey vardı. Bugün yine finalde. Dün kötüydü. Değil mi? Yani...
4: Evet, dün genç arkadaşlarıma biraz fırsat vermek istedim. Onlar da dibine kadar kullandılar. Bugün geri alayım dedim. Elimden geleni yaptım, daha iyi konsantre oldum. Biraz dağıldım dün ama bugün iyi gitti.
0: Yani dün o kadar kötüydü ki hatta veda bile edebilirdik son soruda.
4: Evet.
0: O kadar kötü bir puan durumu
4: vardı. Arkadaşlardan biri giden Figen Hanım cevap verseydi veda ederdim çünkü kopmuştum yani. Ama bugün daha iyi konsantre oldum.
0: Bu ikinci final Sezer Bey. İlk finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştınız.
4: Doğru.
0: Hız sınırlarıydı konumuz.
4: Çok da emindim. %80 gibi bir rakam telaffuz etmiştim maalesef.
0: Evet.
4: Ama iyi ki cevap vermemişim. Bugün %100'ü yakalarsam cevabı vereceğim.
0: Dünkü finalde Metehan da bir ara gitti geldi.
4: Evet.
0: Hatta kulaklarını da çınlattık. Metehan %100 eminim dedi. Fakat daha sonra cevap vermemeye doğru yöneldi. Ardından tekrar kararını değiştirdi. Bir risk alacağım dedi ve o riskin karşılığında da 5000 lirayı kazandı ama bugün veda ettik tabii. Bakalım sen neler yapacaksın finalde?
4: Bakalım inşallah gözüm 5000 lirada. Almak için her şeyi yapacağım şimdi.
0: Konu başlığımızı görelim mi?
4: Görelim.
0: Bakalım finalde nasıl bir soru gelecek?

Finalde geçmiş dönemde İstanbul'daki bazı yangın felaketlerine bakacağız. Kayıtlara geçen ilk İstanbul yangını 1510 tarihinde yaşandı. Bir mahallede başlayıp Balat'a, oradan Bahçekapı'ya uzanan yangında 800 dükkan yandı. 1639'da Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın, Poyraz'ın etkisiyle sur dışındaki evlere, kısa sürede sur içine sıçradı ve sabaha kadar Balat semtini kül etti. İstanbul'un yaşadığı en büyük yangın olan 1660 yangını Ahi Çelebi Camii'nin yakınındaki bir sandıkçı dükkanında başladı. İstanbul'un ahşap yapılaşmasının da etkisiyle kısa sürede şehrin 1/3'ünü yok etti. 1756 tarihinde çıkan yangın 18. yüzyılın en büyük yangınıydı. Cibali yangınında 70 hamam, 1000 dükkan, 580 değirmen ve fırın, 10 han, 200 cami ve mescit, 800 mesken yandı. Osmanlı döneminin son yangını 1918'deki Fatih yangını oldu. 7500 yapı içlerindeki eşya ve aile birikimleriyle birlikte maalesef kül oldu. Final sorumuz gelsin. Osmanlı dönemindeki son yangın, Balat Kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangından kaç sene sonra çıkmıştır? Süreniz başladı.

0: Final sorumuz için süremiz sona erdi. Sezer, bir şeyler yazdın gördüm.
1: Yazdım.
0: Kaç tane tarih verdiğimi hatırlıyor musun?
1: 1510 dediniz. 1639, 1660, 1918 dediniz. Bir de 1756 dediniz. Ama hangisi hangi semtte onlar yok tam. Cibali dediniz, Balat falan, hepsi de birbirine yakın yerler. Biraz kafam karıştı oradan. Tarihleri tutarken semtleri kaçırdık biraz. Ama bir cevabım var. Emin olmamakla beraber sanki eminim de gibi.
0: Toplam 5 tane tarih verdin bana.
1: Evet, 5'ini de hatırlıyorum.
0: Tarihlerle ilgili emin misin tarihler?
1: Eminim.
0: Tarihlerle eminsin. Emin olmadığın konu semtler.
1: Semtler, evet.
0: Balat biraz kafanı karıştırdı.
1: Sanki Balat kapı dışındaki mumhaneden başlayan yangın sanki 1639 yılında olandı. 1756'daki Cibali'de demiştiniz, onu hatırlıyorum ama zaten son yangın 1918. Onu hatırlıyorum. Öyle bir tereddütteyim.
0: Peki 2 gün önce yüzde kaç eminsin diye sorduğumda %80 demiştin. Şu anda nedir bu yüzde? Aşağı mı yukarı mı?
1: %51 eminim şu anda.
0: %51'e mi indi?
1: Evet, indi. Ya karıştırdım çünkü semtleri. Sanki doğru gibi ama emin de değilim ya biraz. Kafam karıştı çünkü. Semt olayı aklıma da geldi kesin semt dersiniz ama böyle kafamda İstanbul haritasından böyle tutuyordum. Cibali, Balat falan derken birbirine girdi yakın yerler olduğu için. Öyle gitti yani. Biraz karıştı kafam.
0: Peki Sezer Bey, kafam karıştı bayağı diyor. %80 emin olduğu finalde son anda %20'yi tercih etmiş, cevap vermeme hakkını kullanmıştı. Şimdi %51 eminim diyor. Ve ben yine soruyorum tabii ki. Acaba bu kez tercihi ne olacak? %49 mu, %51 mi? Yani bir başka deyişle Sezer Bey, final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Maalesef veremeyeceğim, vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceksiniz.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum, evet.
0: Eminsiniz, son kararınız mı bu? O zaman 1000 lirayı veriyorum ben. 1000 lirayla kasada 2000 lira oldu. Ve yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Doğru.
0: Bir tahmininiz var.
1: Var.
0: Bakalım o %51'e neymiş?
1: 279 hesaplamıştım sanırım.
0: Eğer %51 tarafında olsaydınız 279'u bu şekilde gösterecektiniz. Ve cevabı vermeniz, vermemeniz hangisi daha iyi olmuş sizin için, bir görelim mi?
1: Görelim.
0: İşte final sorumuzun cevabı geliyor. ...279 doğru cevaptı. Fakat siz %49'da kaldınız. Ve 1000 lirayla yetindiniz. Eğer bu kez doğru cevabı verseydiniz 5000 lira para ödülünü kazanmış olacaktınız.
1: Sağlık olsun.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından merhaba. Ben deriniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji sorusunu ele alıyoruz ve ona cevaplar arıyoruz. Cevapları ararken tabii ki psikoloji biliminin bulgularından yararlanıyoruz. Sevimli tahtamızı kullanıyoruz. Sokak röportajlarımız var ve tabii ki sizden gelen soruları da cevaplamaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz vesveseler, takıntılar. Hatta bizim psikolojide kullandığımız ismiyle obsesyonlar, ruminasyonlar. Nasıl kurtulabiliriz bu takıntılardan? Nereden geliyor? Nasıl baş edilir? İşte bugün bu sorulara cevaplar arayacağız. Ruminasyonlar dedik, psikolojide kullanımıyla. Bazen insanlar geçmişinde yaşadığı bir takım olayları kafasına çok takabilir. Keşke burada şunu söyleseydim, keşke öyle davranmasaydım, keşke o gün şunu şöyle yapsaydım gibi düşünceler zihnimizden ne kadar çok geçerse günlük yaşam kalitemizde ne yazık ki o kadar düşürebilirler. O yüzden bugün izninizle gelin bunları hem tanıyalım hem de çözüm önerilerini bulmaya çalışalım. Hemen tahtama dönüyorum. Kategori kategori size takıntılardan bahsedeceğim önce. Birinci kategoriyi hemen yazayım, üzerine biraz konuşalım. Bu kategorinin içinde ki bir takım takıntılar hafif bende de olduğu için önemli. Ayrıca önemli benim için kontrol takıntıları. Yani böyle hani evden çıktınız, aklınıza bir anda takılıyor. Ya acaba ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim? Ya tam belli bir miktar gitmişsiniz, 5-6 dakika yolculuk. Geri dönüp bir kontrol ediyorsunuz. Ütü fişte mi? Tabii ki fişte. Sonra bir daha çekiyorsunuz. Yine aklınızda bir düşünce beliriyor. Acaba ütüyü fişten çektim mi? Bu o kadar yoğun oluyor ki artık zihninizde bir daha dönüp bakmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da şöyle olabilir bazen. Okula gittiniz. Bir öğretmensiniz, orada çalışıyorsunuz. Eyvah, ya kapıyı açık unuttuysam? Geri dönüşler. Bazı kişiler bunu o kadar yoğun yaşar ki gündelik aktivitelerini sürdüremeyecek kadar yoğunlaşabilir bu düşünceler. Mesela o gün derse gitmek istemiyorum. Bir öğretmen olduğumu düşünelim. O gün derse gitmek istemiyorum. Saat 1-1.30'da dersim başlayacak. Çıktım evden, bindim arabama. Böyle minik minik yolculuk yapıyorum. O sırada aklıma geldi. Ütü acaba fişte kaldı mı diye. Saate bir bakıyorum. Dersim 1.30'da. Saat 1:05 geçiyor. Bu düşünceden kesin kurtulmam lazım. Kendimi rahatlatmam lazım. Kendimi rahatlatmak için geriye dönüyorum. Bu arada o gün okula gitmek ve ders vermek hiç istemiyorum. Bu küçük detay önemli. Kontrol ettim, çıktım, bindim arabaya, gidiyorum. Bu sefer aklıma başka bir soru takıldı. Eyvah, ütüyü kontrol ettim ama ya kapıyı açık unuttuysam? Bu sırada 1:30'da dersim, saat 1:20 geçti. Bir daha kontrol edersem yetişebilir miyim, yetişemez miyim tam bilmiyorum. Hızlıca geri dönüyorum. Biraz trafikte sıkışıyorum. Umarım açık değildir ama bu düşünceyle okula gitme şansım yok. Gidiyorum, bir kontrol edeyim, rahat edeyim. Kapıyı kontrol ediyorum. Bir bakıyorum saat 1:30. Eyvah, geç kaldım derse. Hemen yazıyorum. Bugün şöyle bir problemden dolayı derse gelemeyeceğim.

Ben oturuyorum evde, çayımı demliyorum, televizyonun karşısına geçiyorum. Bir baktım, ben hiç istemediğim o gün okula gitmek ve o dersi vermek yükünden kendimi kurtarmışım. Şimdi unutmayın, obsesyonların ve takıntıların bazen hayatımızı zorlaştıran tarafı vardır. Ama bazen de hiç fark etmediğimiz açılardan hayatımızı kolaylaştırabilirler. Ben ütüyü fişte mi bıraktım diye düşündüm, kapıyı açık mı bıraktım diye düşünürken aslında gidip de öğrencilerin karşısına çıkıp o dersi verme stresinden kurtulmuş olabilirim. Her takıntının, her psikolojik problemin ardında bir de onun işlevi vardır. Psikolojik problem olarak gördüğüm şeyin işlevini tespit edemezsem ve o işlevi yerine getirecek başka bir etken bulamazsam o psikolojik problemden kurtulmam pek kolay değil. Hadi bakalım ikinci maddemize geçelim. Birincisi kontrol dedik. İkincisi birçok insanda vardır yine. Özellikle pandemi döneminde arttığını düşünüyorum. Şimdi temizlik obsesyonları çok artmış olabilir pandemi döneminde. Çünkü pandemi ilk başladığı zaman ne dediler bize? Bol bol elinizi yıkayın. El hijyeni çok önemli, çok kritik. Elimizi yıkamalıyız sürekli. Şimdi pandemi artık yavaş yavaş hayatımızdan çıkıyor ama el yıkama alışkanlıkları kalmış olabilir. Nedir buradaki takıntı? Ya elime virüs bulaşırsa? Bu düşünce bende kalıcı olarak oluştuğunda, şunu tutmak normalde hiç rahatsız etmeyecekken, şu elimdeki kartı bıraktığımda o karttan acaba virüsler, bakteriler elime bulaşmış olabilir mi düşüncesi zihnimde acayip büyük bir yer kaplamaya başlıyor. Şimdi bunun adı obsesyon. Acaba bana virüs bulaştı mı? Bunu, bu düşüncenin yarattığı stresten kurtulmak için yaptığım davranışa ise kompulsif davranış diyoruz. Nedir elim virüs bulaştı korkusuyla karşı karşıya kaldığımda yapacağım davranış? Gidip elimi yıkamak. İşte bir süre sonra ben her dokunduğum şeyden sonra acaba virüs bulaştı mı korkusu o kadar çok sarıyor ki zihnimi, sürekli olarak elimi yıkamaya başlıyorum. Önce günde 10 kere, sonra günde 20 kere, 30 kere derken normal bir yıkamaktan tatmin olmuyorum. İşte 2 kere sabunla yıkıyorum, kuruluyorum ellerimi, sonra şampuanla yıkıyorum, kuruluyorum derken acayip el yıkama ritüelleri giriyor hayatıma. Sürekli değiştiriyorum bu ritüelleri. Elim yıkadıkça yavaş yavaş elimde minik minik yaralar oluşmaya başlıyor. Yani derim buna bir takım cevaplar vermeye başlıyor. İşte o noktada benim obsesif düşüncelerim ve kompulsif davranışlarım benim yaşam kalitemi maksimum düzeyde düşürmeye başlıyor. En çok karşılaştığımız temizlik takıntıları özellikle pandemi döneminde bu el yıkama davranışları olabiliyor. Bunun dışında özellikle kadınlar gündelik hayatın bir sıkıntısıyla karşılaştığında sürekli evi temizlemeye başlıyorlarsa, o camlar defalarca siliniyorsa, evde en ufak bir toz zerresi bile yokken bütün ev baştan sona siliniyorsa, bunun altında da bir temizlik takıntısı ve temizlik davranışı, yani kompulsif davranış olabilir. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde herkeste kısmen vardır. Sakın bu bende var diye fazla endişelenmeyin. Sizin gündelik hayatınızı zorlaştırmıyorsa problem yok. Ama ben bu takıntılardan dolayı işlerimi yapamaz hale geldim, evden çıkamaz hale geldim, gündelik işlevselliğim düştü diyorsanız o zaman yardım almanızda fayda var. Üçüncü takıntılar ya yaparsam takıntıları. Ya yaparsam takıntıları şöyle geçiyor. Mesela normalde kimsenin aklına gelmez tabii ama ya bir anda çocuğuma zarar verirsem, ya arabayla giderken bir anda direksiyonu sağa doğru kırarsam, ya da çok önem verdiğim insanlara bir anda ağzımdan kötü cümleler, kelimeler çıkarsa gibi korkular, bu takıntılar, ya yaparsam takıntıları da bizi evin içine doğru hapseder, gündelik hayattan uzaklaştırır ve sosyal işlevselliğimizi düşürebilir. İşte bu noktada ya yaparsam takıntılarımız çok artarsa bunlar için bir yardım almamızda fayda var ama herkesin zaman zaman aklına bunlar gelebilir. Mesela düzen takıntıları yine başka bir model. Şurada yerde çizgiler var. Bazı insanlar çizgilere basmadan yürümek için elinden geleni yapar. Mesela bir misafirliğe gittiniz.
misafirliğe gittiğiniz evde bir tane resim tablosu var ve biraz yamuk duruyor. Sen dayanamıyorsun. Odada yalnız kaldığın anda koltuğa tırmanıp onu düzeltmeye çalışıyorsun. İşte bu bir düzen takıntısı. Sen tam koltuğa çıkardın, onu düzeltirken ev sahibi geliyor, seni koltuğun üzerinde onunla uğraşırken görüyor. Çok fena bir durum. Ne oldu? Yine sosyal işlevselliğimiz düştü. Bir süre sonra artık komşulara ziyarete giderken ya evde yamuk bir şey var ve ben rahatsız olursam diye gitmemeye başlıyoruz. Bakın temelde bu tür şeylerin sorun olduğunu, gerçekten büyük bir sorun olduğunu anlamak için şu soruyu sormamız lazım. Bu sorun beni eve kapatıyor mu? Bu sorun benim dışarı çıkmama engel oluyor mu gibi düşünün. Üç tane temel kategoriden bahsettik. Kontrol etme, check etme, ütüler, kapılar, bir yandan temizlik, sürekli

Yaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Diyorsunuz ki acaba bu tür dertlerden ben muzdarip miyim? Bu arada bir yandan da geçmişle ilgili hesaplaşmalarınız çoksa, keşke yapmasaydımlar çoksa bunlardan da kurtulmamız lazım. Çünkü keşke yapmasaydımlar bugünü düzeltmiyor. Sadece zihnimizde kapladığı yerle benim güne adapte olmamı zorlaştırıyor. Bir, ne yapmamız lazım vesveselerden, takıntılardan kurtulmak için? Bütün bunlar stresli durumlarda daha çok yaşanır. Stresi azaltmamız lazım. Dikkat edin. Sen ütü fişte kaldı mı diye düşündüğün zamanlar daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Kapıyı açık bırakmış mıyım zamanları daha çok stresli olduğumuz zamanlar. Ya yaparsam düşüncelerinin geldiği zamanlar daha çok stresli yaşamlar. Hayatın şurasındaki stresi benim zihnimde takıntılar oluşturuyor. Takıntılar bir belirti olarak ele alınırsa işte burada oluşan stresi azaltmam lazım. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Hayatta beni üzen, sıkan, hayata adapte olmamı zorlaştıran bir takım yaşantılarım var mı? Bunları minik minik azaltmanız ve hayatınızdan çıkarmanız çok önem arz etmekte. İkincisi, ne zaman obsesyonlar gelir biliyor musunuz? En çok karşılaştığımız obsesyonlardan biri aslında şu. Ya hata yaparsam? Ya beğenilmezsem? Hani şu ya yaparsamlardan bahsetmiş o kategoride. Orada hata yapmaktan korkmak ya da beğenilmemekten, kabul edilmemekten korkmak çok karşılaştığımız problemlerden biri. O yüzden size şunu öneriyorum. Hata yapabilirim. İşte bu düşünceye sahip olun. Kim hata yapmamış ki bugüne kadar? Hata yapmamalıyım, hata yapmamalıyım düşüncesi bizi korkunç bir mükemmeliyetçiliğin kollarına atar. Mükemmeliyetçilik eninde sonunda bize şunu söyleyecektir. Bir şey mükemmel olmayacaksa hiç yapma. Bir şey mükemmel olmasının pek mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyorsak hiç yapma bizi nereye götürür? Hiçbir şey yapmamaya götürür. Böylece eve kapatır kendimizi, başarısız olma korkusuyla kendimizi başarısızlığa mahkum ederiz. O yüzden şunu hiç unutmayın. Bizim problemimiz başarısız olmak değil, denememek. Denemek için de hata yapma korkusunu zihnimizden atmamız lazım. Bakınız o zihinsel virüsler, ya yaparsamlar, temizlik takıntıları, düzen takıntıları bunların tamamı özellikle hata yapmaktan korkan insanların zihninde daha çok kendine yer bulur. O yüzden size önerim hata yapabilirim deyin ve şöyle derin bir nefes alın ondan sonra ya ben de hata yapabilirim ama denedikçe hata yapma ihtimalimi azaltırım. Şu anda bu programı çekerken söylediğim her kelimede her cümlede bir hata olabilir ama ne olur hata yaparsam sizler bunu çok da ayıplamazsınız. Bunun rahatlığıyla hareket ediyorum. Hata yapmak hayatın içinde var. Tamamen hatadan arınmış bir hayat. Zaten çok da gerçekçi olmaz. Üçüncüsü, az önce bahsettik ya, bir takım obsesif düşüncelerimiz var. Yani işte ütüyü fişte bırakmış olabilir miyim, kapıyı açık bırakmış olabilir miyim diye. Gidip onları kontrol ettiğimizde de bunlara kompulsif davranış diyoruz. Elim kirlendi mi acaba, virüs bulaştı mı diye düşünürken elimi yıkadığımda buna kompulsif davranış diyoruz. Yani zihnimdeki o virüsü, O virüsün bende yarattığı stresi azaltan davranışlar, kompulsif davranışlar. O zaman ben takıntılarla ve vesveselerle baş ederken biraz da bunların stresini azaltmak için yaptığım davranışları fark etmem ve bunları da azaltmam lazım. O zaman buraya yazıyorum. Kompulsif davranışları azalt. Yani ben günde 50 kere elimi yıkayıp da artık ellerimi yara haline getirdiysem, bu el yıkama davranışını azaltırsam belki zihnimdeki bu obsesyonla da baş etme kabiliyetimi biraz daha arttırabilirim diye düşünüyorum. Ama asla şunu unutmayın. Ne olursa olsun bütün bu vesveseler, obsesyonlar, keşke şöyle yapmasaydım, o gün şunu söyleyebilseydim derin tamamı bir düşünce. Ve sevgili dostlarım, sizler düşüncelerinizden ibaret değilsiniz. Siz kendi başına bir zat-ı muhterem olarak kendinizi düşüncelerinizden ibaret zannederseniz düşüncelerinizin size verdiği zarardan kurtulamazsınız. Düşünceleriniz sadece bir düşüncedir. Onları durdurabiliriz. O zaman gelin dördüncü madde olarak son bir öneri olarak size düşüncelerle baş etme kabiliyetinizi arttırmayı önereceğim. Nasıl mı yaparız? Mesela benim İstemediğim bir düşünce var zihnimde. Ya elim kirlendiyse düşüncesi, ya virüs bulaştıysa düşüncesi, ya pandemi içerisinde bu Covid virüsü
beni yakalarsa düşüncesi. O yüzden sürekli elimi yıkıyorum. Hata yaptım.

0: biliyorum. Bu arada sevgili dostlar asla unutmayın. Bu vesveselerin, obsesyonların hatalı, yanlış, gereksiz olduğunu zaten biliriz. Birincisi şunu kullanabiliriz. Bir tane basit, bir tane şöyle bir bileklik alın. Takın ya. Buraya takın. Bileğinize takın. Bileklik hep görülebilir yerde olsun. Aynı saat gibi. Sonra aklınıza bu düşünce gelip de elinizi yıkamaya tam gideceğiniz sırada o bilekliği görün ve hatırlayın. Şunu hatırlayın. Şu anda gerçekten elimi yıkamaya ihtiyacım yok. Bu sadece bir düşünce ve bu düşünceyle başlayabilirim. Geçmişte ne yaptıysam hatalı ya da ne yaptığım hangi davranış beğenilmediyse beğenilmesin. Bütün bunlar geçti. Artık onu değiştiremem. Bakın bir bileklik size bunu hatırlatabilir. Ya da bir takım hatırlatıcı kartlar hazırlayıp telefonunuzun içine yerleştirebilirsiniz. Akıllı telefonlar zaten sürekli elimizde. Keşke olmasa ama sürekli elimizde. O akıllı telefonun arkasına bir küçük kart yazabilirsiniz. Şu anda ütüyü fişte unutmadığımı biliyorum. Bir tane kart bile aslında onu okuduğumuz anda bu saçma sapan obsesyonu yerine getirmemize ya da o kompulsif davranış uygulamamıza engel olabilir. Bu manada iki tane öneri. Bir, bileklikleri kullanabilirsiniz. Bunların amacı düşünceyi durdurmaktır. Biliyorsunuz ki artık obsesyonlar, vesveseler, bütün bu takıntılar sadece bir düşünce. Ve bunları durdurmak için hatırlatıcılara ihtiyacımız var. Bu hatırlatıcılar bir bileklik olabilir ya da bir hatırlatıcı kart olabilir. Şimdi isterseniz tabii ki bu programımızın en keyifli taraflarından bir tanesi sokak röportajları. Şimdi ben takıntıları kategori kategori anlattım. Takıntılardan kurtulmak için ne yapabiliriz diye 4 maddeyle anlattım. Ama bir de şunu soralım bakalım sokağa indiğimizde. Sizlerin ne tür takıntılarınız var? Nelere kafanızda fazlaca meşgul ediyor böyle zihninizi meşgul eden bu virüsler nelerdir? Size bir sorduk. Bakalım sokakta ne cevaplar gelmiş. Sizlerleyiz.
1: Evet, takıntım var. En yakın arkadaşıma bile mesaj atarken mesela kesme işaretini atladım diyelim ki gönderemem o mesajı çok acil olsa bile. Hemen oraya dönerim tekrar o noktalama işaretini koyarım öyle gönderirim.
2: Yapmak üzere olduğum bir şeyi hatırlattığı zaman birisi bana çok laf sokuyorum, iğneliyorum.
3: Mesela benim hakkımda ne konuşuyorlar diye sadece o başka yok yani ne.
4: Temizlik takıntım var. Vallahi öyle takıntım yok.
5: Vallahi her insanın mutlaka takıntıları vardır.
6: Düzen takıntım var.
7: Hiçbir sıkıntım yok.
8: Kapıdan çıkarken, evden çıkarken kilitledim mi kilitlemedim diye bakarım 2-3 kere.
9: Takıntılarım genelde güvensizlik üzerine takıntılar.
10: Simetri hastasıyım.
11: Müzik takıntım var. Daha ağırlıklı olarak rock müzik dinliyorum. Diğer müzik tarzları olduğu zaman zaman zaman rahatsız olup kendi özüme dönmek isteyebiliyorum.
12: Takıntılarım çok var. Özellikle para konusunda çok takıntım var veya başarı konusunda. Kafaya takıyorum. Başaracağım diyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Başaramıyorum genelde. Ya da para işinde de öyle. Kazanacağım diyorum, kazanamıyorum.
13: Takıntılarım bayağı var. Böyle arkadaşlarım mesela bir kusurumu söyleyince hemen onu bir takıntı yapıyorum. Geceleri çok düşünüyorum onu.
0: Gördünüz mü? Takıntılar o bahsettiğimiz kategorilere ne kadar da uygun çıktı. Kimisi simetri takıntısından bahsetti. Kimisi sık sık kafama bu acaba kapıyı açık unuttum mu gibi bir endişeyle dolduruyorum dedi. Aslında az önce bahsettiğimiz kategorilerin içerisinde birçok takıntılar var. Ama orada bir de şunu duyduk yani mesela... bazı işte müzik dinlemek, özellikle rock müzik dinlemeyi çok severim dedi birisi. Bazı takıntılar, bu tür bazı şeylerde işte bunu dinlemeliyim, bunu... bazen keyifli de olabilir. Aslında bütün obsesyonlarla baş etmeye, mücadele etmeye çalışmıyoruz. Bütün ruminasyonlar, keşke yapsalardım, keşke böyle olmasalardı sözlerimizin bazıları işlevsel de olabiliyor. Ruminasyonlar dediğimiz şey bazen olumlu bazen olumsuz olabiliyor. Olumlu ruminasyonlar bizim bir olayı çözmemizde yardımcı olan düşünceler olabiliyor. Yıllarca deprem alanında, deprem olaylarından sonra deprem yaşayan insanların psikolojik müdahalesini yaparak mesleğimi sürdürdüm. Orada da bazen depremle ilgili düşünceler iyileştirici olabilirken bazen depremle ilgili düşünceler depremin yarattığı psikolojik sıkıntıları arttırıcı özellikle olabiliyordu. O yüzden önce şuna karar verelim. Bu obsesyon bana zarar mı veriyor, fayda mı sağlıyor? Acaba bu düşünce sayesinde ben hayatımı daha mı kolaylaştırıyorum, daha mı zorlaştırıyorum? Hepsine topyekun de tabii ki saldırmaya, değiştirmek zorunda olduğumuzu düşünmemize gerek yok. Peki şimdi bu noktaya geldiğimizde biz dedik ki işte obsesyonlarla mücadele edin. Bir şekilde kompulsif davranışlarınızı azaltın. Ama bir de size soralım bakalım. Gerçekten bu obsesyonlarla karşı karşıya gelen sizler neler yapıyorsunuz? Obsesyonlarınızla baş etmek için neler yapıyorsunuz? Ama bir yandan da en ilginç takıntı olarak neler duydunuz? Nelerle karşılaştınız? Böyle sorduk, ilginç takıntılar vardır. Benim de meslek hayatımda çok karşıma çıktı ama şimdi hadi sokağa doğru yine bir gidelim ve size soralım. Karşılaştığınız en ilginç takıntılar nelerdi?
1: Belgeselde izlemiştim. İnsanlar böyle çok fazla biriktiriyorlardı. Ev böyle

0: çöplüğe dönüşmüştü. İnsanlar hala eşyaları böyle takıntı haline getirdikleri için evlerine doldurmaya çalışıyorlardı. Yer olmadığı halde böyle sıkıştırıp tıkıştırıyorlardı.
1: Sürekli ellerini yıkayan insanlar var. Temizlik takıntısı olan insanlar var.
2: Pipet takıntısı vardı bir arkadaşımın. Onları gördüğü zaman kaşıntı başlıyordu ve gidip doktora sorduğumuzda bunun psikolojik yani takıntı olduğunu söylemişti.
3: Yılan dediğim an böyle deliriyordu. Böyle saçma takıntıları vardı ya da kurbağa dediğimizde oluyor midesi bulanıyordu böyle.
4: Şimdi cevaplar arasında iki tanesi çok ilginç ama bunlar gerçekten takıntı mı? Bir gözden geçelim şimdi. Birincisi pipet. Pipet dendiğinde kaşınmak, diğeri de sürüngen. Bir sürüngenin adını duyduğumuzda ona böyle bir iğrenme tepkisi vermek. O sürüngenin adını söylemiyorum şimdi çünkü bu takıntısı olanları rahatsız etmeyelim diye. Çünkü duyduklarında gerçekten duramayabilirler. Ama bunlara genelde fobi diyoruz. Fobilerle takıntılar birbirinden farklı. Yani fobi karşılaşmamız durumunda asla baş edemeyeceğimiz, büyük bir endişeye sahip olduğumuz bir şeyle karşılaşmakla ilgili bir şey. Fobi bir korku. Yani mesela bir sürüngenle fobiniz varsa onunla karşılaşmaktan korkuyorsunuz. Bu fobiyle o yüzden takıntıları birbirinden ayırmakta fayda var diye düşünüyorum. Gelen cevaplar yine çok güçlü. Çok ilginç takıntılar vardır hakikaten. Ve bazen insanlar takıntılarını söyleyemezler, utanırlar. O kadar onlara garip ve karmaşık gelmektedir ki bu utanırlar. Oysa ki bu obsesyonlarla baş etmenin yöntemlerinden biri de birilerine söylemek. Çünkü biz psikoterapilerde de bunu hep sorarız. Acaba böyle bir takıntısı olduğunu bir arkadaşınız size söyleseydi ne yapardınız? Ona ne söylerdiniz? Obsesif insanlar, böyle obsesif kompulsif bozukluğu olan insanlara dediğimizde ya işte böyle bir takıntısı bir arkadaşınızın olsa ve size sorsa ne söylerdiniz dediğimizde esasında tam da bizim işimizi yapıyorlar. Bir terapist gibi o arkadaşlarına bunun ne kadar saçma, gereksiz, zaman alan, boş yere zihni dolduran bir şey olduğunu söyleriz diyorlar. Fakat kendi hayatlarında bunu pratik etmekte biraz zorlanabiliyor. O yüzden bütün psikolojik problemlerde, özellikle düşünce temelli psikolojik problemlerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Ya şu anda yaşadığım şeyi, şu anda aklımda geçen bu düşünceleri bir arkadaşım bana söyleseydi acaba ona ne cevap verirdim? Muhtemelen vereceğiniz cevap iyileştirici olan cevap olacaktır. Hatta bazen çok basit şu soruyu da sorabilirsiniz kendinize. Bence birçok şeyin tedavisi çok işe yarıyor. Böyle düşünmek acaba şu anda işime yarıyor mu? Keşkelerin çok yoğun olduğu bir gün düşünün. Sürekli aklınızda geçmişle ilgili bir keşkeler var. Keşkeler. Bir dakika durun ve şu soruyu sorun kendinize. Ya şu anda bunları düşünmek ne işime yarıyor benim? Buna biz esasında düşüncenin fonksiyonunu araştırmak deriz. Fonksiyon yoksa bir düşüncenin hayatınızda da olmasın. Şimdi tabii ki sizden gelen sorular çok değerli. Bugün de sorulardan bir tanesini seçtik. Bunları zarf sorusu olarak programımıza dahil ediyoruz. İsterseniz yavaş yavaş geriye doğru atılan adımlarla zarfımıza doğru gidelim. Bakalım sizden nasıl bir soru gelmiş. Evet. Soru şöyle söylüyor. Takıntılarımdan kurtuldum ama bu sefer de mide bulantılarım başladı. Ne yapmalıyım? İşte psikolojik problemlerde ne yazık ki böyle geçişler zaman zaman olabiliyor. Biz takıntıları çalışmaya başlıyoruz. Bu zihnimizi meşgul eden bir takım düşünceleri çalışıyoruz. Düşünce burada duruyor. Bu bir sorun gibi. Ama bu düşünceyi ortaya çıkaran hastalık bunun altında duruyor. Şunu ben semptom olarak görüyorum, tedavi etmeye çalışıyorum ama asıl sorun burada. Burada kocaman bir altyapısı var. İşte psikolojik müdahaleler bu altyapıya tam olarak müdahale etmezse, bunu temizlemezse ya da buradaki temel akışla ilgili bir çözüm üretmezse bu sorunu tam olarak hayatımızdan çıkaramıyoruz. O yüzden şimdi bu soruda demiş ki takıntılarından kurtulma ama mide bulantıları geldi. İşte bunlara biz psikosomatik yakınmalar diyoruz. Yani çözemediğiniz, baş edemediğiniz bir takım psikolojik problemlerin fizyolojik belirtiler olarak ortaya çıkması. Sürekli başı ağrıyanlar, sürekli midesinin bulantısından şikayet edenler, bir türlü uyku tutmuyor, uyuyamıyorum diyenler. Bakınız, aslında temel problem psikolojik bir sorun olabilir. Fizyolojik belirtilerle ortaya çıkan psikolojik bir sorun olabilir. Şimdi sizin bir takıntınız vardı, işte bir takım rüminasyonlarınız vardı, keşkeleriniz vardı, vesveseleriniz vardı. Bunları ortadan kaldırdık ama başka belirtiler ortaya çıktıysa demek ki bu alttaki sendromu çözmemiş olabiliriz. Şimdi Türkiye ne yazık ki özellikle kadınlar, bizi izleyen kadınlar size seslenmek istiyorum. Türkiye ne yazık ki dünyada Türk kadınlar psikosomatik problemleri ortaya çıkarma konusunda Hindistan'la beraber dünya lideri. Bununla baş etmek için bu takıntılar, vesveseler ve onların neden olduğu bir takım

0: fizyolojik belirtilerden kurtulmak için yapmamız gereken şey de duygularımız aklımıza geldiği anda onları ifade etmek. Çok fazla duygularımızı bastırıyoruz. İnsanın eşi, dostu, arkadaşı yani sosyal destek kaynakları söylemekte zorlandığımız şeyleri paylaşabilirim diye var. Siz arkadaşlarınızla, dostlarınızla sorunlarınızı paylaşırsanız ve onlara bir takım sosyal destek kaynakları olarak hayatınıza sokabilirseniz problem ortadan kalkacaktır. Evet, velhasıl şunu söyleyelim. Takıntılarınız geçti ve mide bulantılarınız devam ediyorsa o zaman o derindeki problemi çözmediğiniz anlamına geliyor. Biraz daha detaylı analiz edip böylece sorununuzdan kurtulabilirsiniz. Efendim, bir Ne Yapmalı programının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
2: Sen önüne bakmaz mısın ya?
1: Kabahat senin. Birden önüme çıktın.
2: Kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedin?
4: Ben Yasemin değilim
2: ki. İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
2: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
4: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık. Ne? 10.000 liracık mı?
4: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
6: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
7: Ya benimki?
8: O evin hizmetçisi.
9: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
10: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de, TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek,

0: Ben kefiniz Mutir.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-On Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
2: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
3: Yılbaşı gecesi için.
4: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
3: Bir gece için benim babam olur musunuz?
1: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
4: Baş üstüne beyim.
1: Memnun oldum.
5: Biz de memnun olduk.
1: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
6: İsmini ver yeter.
1: Kimden şüpheleniyorsun?
4: Hiç kimseden.
3: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
1: Kendini ateşe atmak demektir.
7: Beni tayyar kiraladı.
8: Pekala.
1: Fırtınadan kurtuluş yok.
2: Sen de onu seviyor musun?
8: Canımdan çok.
0: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te TV4'te.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltı'dan hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size gördüğünüz gibi fıstık ezmesi yapacağız. Fıstıklarımızı ben kavurmaya başladım. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli. Amerikalıların vazgeçemediği bir tarif. Ardından da hemen size pankek yapıyor olacağız. Pankekle fıstık ezmesini birleştireceğiz. Üzerine birazcık reçel dökeceğiz. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir sonuç ortaya çıkıyor olacak.

Fıstıklarımızı kavurduk. Fıstıkları, peki fıstık ezmesi yaparken ne kullanacağız? Fıstık, yer fıstığı, bal, tarçın ve birazcık da ayçiçek yağı. Fıstıkları kavurduktan sonra içerisine balı ekleyeceğiz, tarçınımızı ekleyeceğiz ve ayçiçek yağıyla birlikte mutfak robotunda bunu böyle sürülebilir bir hale getiriyor olacağız. Yapımı çok kolay, çok sağlıklı, hiç hazır bir ürün kullanmadan yapabileceğiniz bir besin. Kavuruyor olmamızın sebebi şu, kavuruyor olmamız bunların, fıstıkların yağlarını salıyor olması anlamına gelecek. Yağlarını salacaklar ve o yağları saldırdıktan dolayı da daha güzel ve daha lezzetli bir hale bürünecek. Gördüğünüz gibi şimdi ben önceden başladığımdan dolayı yaklaşık bir 7-8 dakika boyunca kavuruyor olmanız yeterli olacaktır. Fıstıklar şu an bakın üstünde böyle parlak parlak görünmeye başladı bile. O parlaklığı istiyoruz. O parlaklığı yani yağını salmasını istiyoruz. Bu bizim için önemli. Şimdi fıstıklarımızı aldık. Hemen mutfak robotumuzun içerisine yerleştireceğiz. Burada bir tahta kaşık yardımına ihtiyacım var. Tahta kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi mutfak robotumuza fıstıklarımızı ekliyoruz. Yağlı yağlı. Çok güzel fıstıklar. Amerikalıların çok enteresan beslenme şekilleri var. Birazcık böyle büyük porsiyonları seviyorlar. Bugün biz size büyük bir pankek yapacağız. Küçük küçük pankeklerdense büyük sandviç şeklinde olabilecek bir pankek yapacağız. Ve fıstık ezmesiyle bunu birleştiriyor olacağız. Hemen tüm fıstıklarımızı mutfak robotumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Tadına göre. Yani burada çok şekerli olsun istiyorsanız birazcık fazla bal koyabilirsiniz. Ama yok ben fazla şeker tüketmek istemiyorum derseniz sadece 2 kaşık koyuyor olmanız buna yeterli olacaktır. Tadına baktıktan sonra o bal oranını birazdan birlikte yine belirleriz. Ben tarçın seviyorum. Hemen tarçını birazcık fazla koydum. Birazcık da ayçiçek yağı koyuyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını da koydum. Mutfak robotumda çekme işlemine başlıyorum. Şimdi çekme işlemini yapmaya devam ederken kenarlara biriken bütün kalıntıları alın ve arada durdurarak çekme işlemine devam edin.

Evet. Ayçek yağına birazcık daha ihtiyacı var. Birazcık da bala da ihtiyacı var. Yağımızı ekledik. Balını arttırdık. Çekim işlemine devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi sürülebilir kıvama gelmeye başladı.

bu şekilde birkaç kere daha, yani bir yaklaşık 6-7 dakika boyunca bu işlemleri sürdürüyor olacağız. Ki ev yapımı fıstık ezmemiz hazır hale gelsin.

0: Evet, fıstık ezmemiş, istemiş olduğumuz kıvama geldi. Tadına bakalım.
1: Muazzam, çok güzel. Şöyle bir ortalığı toparlayalım, hemen pankeke geçelim. Şimdiki tarifimiz pankek.
0: Hemen
1: yumurtalarımızı kırarak tarifimize başlıyoruz.

Pankek, Amerikalıların vazgeçilmez bir kahvaltılık esini. Yumurta var, un kullanacağız, toz şeker kullanacağız, birazcık tereyağı kullanacağız. Kabartma tozu ve vanilya kullanıyor olacağız. Yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Yumurtayı çırptıktan sonra içerisine sütünü, kabartma tozunu ve vanilyasını ekliyor olacağız. Hemen sütümüzü ekledik. Çırpmaya devam ediyoruz. Pankekle krebin hemen hemen malzemeleri aynı. Ayrışan özelliği krepte kabartma tozu yok, pankekte kabartma tozu var. O yüzden krep birazcık daha akışkan, pankek birazcık daha katı bir halde. Hemen yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Bunu yaparken isterseniz iç malzemesine farklı şeyler de koyabilirsiniz. Örneğin yaban mersini koyabilirsiniz. Yaban mersinini keyifli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Yani o dolgusunda yani içinde yaban mersini çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Farklı meyveler de koyabilirsiniz. Yavaş yavaş çırpma işlemine devam ediyorum. Vanilya ve kabartma tuzunu da koyuyorum. Birazcık şeker koyacağım. 3 tatlı kaşığı şeker koydum. Hani bir çimdik denir ya annelerimizin deyimi. Bir çimdik de tuzunu koydum lezzet versin diye. Hemen çırpmaya devam ediyorum. Birazcık daha kıvamlı olmasını istiyorum. Unumuzu koyacağız. Normalde pankekler böyle ortalama şu büyüklükte yapılır. Biliyorsunuz ama ben bugün birazcık daha büyük bir pankek yapacağım. Çünkü onu tam olarak Amerikalıların yediği gibi böyle fıstık ezmeli ve reçelli halde sunuyor olacağız. Evet, istemiş olduğumuz kıvam tam olarak bu. Ocağımızın altını yakıyoruz. Böyle şekilli pankek tavaları da var. İsterseniz onları da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı koydum. Tereyağı eriyecek. Birazcık da ayçiçek yağı koydum. Şöyle tereyağını eriteceğiz. Bol yağlı yaptım.

hemen tavamıza büyük bir pankek dilimi koyduk. Dediğim gibi büyük bir pankek yapıyoruz. Şöyle hafif hafif yayalım.

İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra üzerine reçelini ve fıstık ezmesini sürüyor olacağız. Sonra da afiyetle bunu yiyeceğiz. Çok heyecanlı ve çok güzel bir tarif.

Bunu farklı malzemelerle renklendirip içerisinde mesela şöyle bir sunumla yapabilirsiniz. Tereyağı, bal ve haşhaşı bir arada eritip bunun üzerine dökebilirsiniz. Pankekin üzerine dökebilirsiniz. Haşhaşın o var olan vitaminlerini de bu sayede alabilirsiniz. Şimdi tek bir tane pankek yapacağım. İki tarafını da pişireceğiz. Hemen alt tarafını kontrol ediyorum. Evet, alt tarafı pişmiş. Hemen spatula yardımıyla çevirdim. Evet, diğer tarafını da pişireceğiz. Üzerine fıstık ezmesini, reçelini sürüp inanılmaz güzel bir sandviç yapacağız. Çok heyecanlı ve çok güzel. Böyle güzel şeyler yapıyor olmaktan inanılmaz mutlu oluyorum. Mutlaka bu tarifleri siz de evinizde deneyin ve Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Tüne Uludağ yazdığınız zaman böyle en tatlı çocuk benim tabii ki. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Arka tarafı nar gibi kızarmış durumda. Pankek gördüğünüz gibi kabarıyor yavaş yavaş. Piştikçe kabarıyor ve piştikçe güzelleşiyor. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. İç tarafı da pişiyor bunun. Hemen ocağımızın altını kapattık. Tabağımıza aldık. Bir kaşık yardımıyla fıstık ezmemizi bütün koyuyoruz. İnanılmaz güzel görünüyor. Ev yapımı fıstık ezmesi. Ev yapımı reçelle birlikte birleşecek ve ortaya muazzam bir görüntü çıkacak. Evet. Tamamını kullanacağım. Bol malzemeli. Hemen üzerine reçelini ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bütün mis gibi reçel. Dağıtalım. Çok güzel görünüyor böyle gerçekten. Hani çok çekici görünüyor. İnsanın yemeden duramıyor bunu. Birazdan afiyetle bunu buradaki arkadaşlarımızla birlikte yiyor olacağız. Fıstık ezmemiz de pankek de hazır. Üzerine reçelimizle birlikte inanılmaz güzel bir karışım yağı elde ettik. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
2: Hep kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedin?
4: Ben Yasemin değilim ki.
2: İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
6: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
4: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık!
0: Ne? 10.000 liracık mı?
4: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
7: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
6: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
8: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
9: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de, TV4'te.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
9: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
10: Yılbaşı gecesi için.
11: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
10: Bir gece için benim babam olur musunuz?
8: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
11: Baş üstüne beyim.
8: Memnun oldum.
12: Biz de memnun olduk.
8: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
13: İsmini ver yeter.
8: Kimden şüpheleniyorsun?
13: Hiç kimseden.
10: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
8: Kendini ateşe atmak demektir.
14: Beni tayyar kiraladı.
8: Pekala. Fırtınadan kurtuluş yok.
9: Sen de onu seviyor musun?
8: Canımdan çok.
15: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyeyim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Muhammed. Bir proje kapsamında buradayız. Sizlere denk geldik. Yarışmamıza katılmak istedik. Hangi proje kapsamında? Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir proje diyelim.
0: Siz görev alıyorsunuz orada?
2: Ben üniversitede akademisyenim. Öğrencilerimizle birlikte bu projeye dahil olduk.
0: Hangi üniversiteden geldiniz? İstanbul'dan mı? Hangi?
2: Yok, hayır. Şehir dışından, farklı bir üniversiteden İstanbul'da projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız. Öğrencilerimizle birlikte geldik. Yarışmanıza tanık olduk, katılmak istedik. Bir öğrencimizle katılmak istedik ve beni yenebileceğine inandığım öğrencimize katılalım dedik.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
2: Yok, daha önce de bulunmuşluğum var, evet.
0: İstanbul'da. Hoş geldiniz. O zaman öğrencinize, yani rakibinize geçiyorum ilk defa. Öğretmen öğrenci bir rekabet göreceğiz şu anda sevgili izleyenler ekranlarımızda. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Ben Gizem Nur, Diyarbakırlıyım. Hocamızla proje kapsamında buraya geldik. Yarışmak istedik, yarışmanıza katılmak istedik. Öyle.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce bir iddia duymam gerekiyor hocam.
2: Buyurun.
0: Sizce siz mi kazanırsınız, öğrenciniz mi kazanır? Ne diyorsunuz?
2: Yani öğrenciye yenilmek bir hoca prestij tarafından açısından çok hoş karşılanmasa da yenmek de ne kadar etik olur, orası da tartışılır.
0: Tartışılır diyorsunuz.
2: İyi olan kazansın diyelim.
0: İyi olan, şans biliyor musun?
2: Biliyorum tabii.
0: Peki, o zaman size geçelim efendim. Sizce kim kazanır?
1: Hocamız kesinlikle. Başka bir şey demiyorum.
0: Kendine inanmıyor musun? Kendine güvenmiyor musun? Güzel.
1: Kendime bu konuda hiç güvenmiyorum açıkçası.
0: Evet, gerçekten çok güzel bir rekabet görecekmişiz sevgili izleyenler. O zaman senin de şans dilediğini ve kendine güvendiğini düşünerek yarışmaya başlıyorum.
1: Başlayalım.
0: Peki. Hazırsanız efendim, ilk sorum geliyor. Butonlara ilk önce basan ve doğru cevabı veren bir puan kazanır. En fazla puanı toplayan da bir sonraki etaba geçmeye hak kazanır diyelim. Ya serbest değil. Eğer kopyadan yakalanırsak maalesef diskalifiye olursunuz. Sorum geliyor efendim. Mahalle maçlarında büyük taşlar ne için kullanılır? Tek ses geldi.
2: Kale direklerini belirlemek için.
0: Kale için kullanılır. Doğru cevap. Caman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Tabii siz kız çocuklar olarak çok da maç yapmıyorsunuz.
1: Evet,
0: çok da bilginiz olmayabilir bu konuda. Ama genelde izlersiniz erkekler maç yaparken.
1: Yok.
0: Erkek izlemiyor musunuz?
1: Yok.
0: Hiç maça, futbola alakanız yok.
1: Peki.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Tavuk, horoz, hindi ve tavşan gibi hayvanların barındığı yere nedir? Çift ses geldi.
1: Kümes.
0: Kümes. Doğru cevap. Alkışlarımızı Gizem Hanım'a göndermiş olalım efendim. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Geldik üçüncü sorumuza. Türkiye'de yoğurt ile yapılan ünlü soğuk çorbanın adı nedir? Henüz butonlara basan olmadı. Efendim?
1: Ezogelin.
0: Ezogelin, yoğurt ile yapılan.
1: Evet, bu değil miydi?
0: Yanlış cevap, gelelim hocamıza.
2: Ayran aşı.
0: Ayran aşı. Ayran aşı. Kaç cevabını alkışlarımızı göndermiş.
2: Mutfak olduğu için Gizem'e bırakmak istedim ama yine dönüp dolaşıp soru beni buldu sanırım.
0: Peki ezogelin nasıl yapılıyor biliyor musun?
1: Hiçbir şekilde yemekle alakam yok.
0: Yok mu? Peki. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuzla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin en kuzeyde yer alan ili hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler.
2: Ben kazanmak istiyorum.
0: Evet, Gizem. Yok mu? Evet, henüz butonlara...
2: Sinop.
0: Sinop. Doğru cevap. Alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım ve 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gizem Hanım'ı bu soruyla uğurlamış olacağız. Gizem Hanım...
2: Ben de taşımak istedim de olmadı. 2-2'nin son sorusu.

0: Buna finale kalsın istedim de olmadı. Hocalık pas geçemiyor tabii. Muydu bu arada?
1: Pas, ikiniz de bilemeseydiniz pas geçebiliyordunuz ama doğru cevabı aldığımız için peki. Maalesef pas geçemiyoruz.
0: Evet,
1: olsun sağlık olsun diyelim. Gizem bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Zaten hocamızın kazanacağını biliyordum. Hiç uzatmaya gerek yok.

0: tablosuyla mağlup etti. Neler söylemek istersiniz?
1: Yani başlangıçta da söylediğim gibi sonuç her ne olursa olsun bir tarafı mutluluk, bir tarafı da kısmen üzünlü olacaktı. Ben kaybetseydim prestij açısından sorun oluşabilecekti ama diğer taraftan öğrencimi de yenmek istemezdim doğrusunu söylemek gerekirse.
0: Ama yine de güzel.
1: Ama başlangıçta da dediğimiz gibi hak eden kazansın dedik. Hak ettiğim için İkinci tura ben geçtim.
0: Evet. Şimdi sağlık Muhammed Bey, diyelim. İkinci Buyurun. Turumuzda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ne düşünüyorsunuz bu etapla ilgili?
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Artık tek başına yarışıyorsun diyelim. Peki. Sizi daha fazla tanıyalım. Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Birazcık kendinizi bize anlatın.
1: Yani ben klasik bir erkek olarak futbol oynamak, izlemek, onun dışında müzik dinlemek, kitap okumak, bu tarz şeylerden hoşlandığımızı söyleyebilirim.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Peki. Peki o zaman hazırsak hızlıca yarışmamıza geçelim isterseniz.
1: Buyurunuz.
0: İlk sorum geliyor. Efendim ilk sorumuz bir şarkı sözü. Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, Leylim. Nenni de kınalım.
1: Yar kimi sever.
0: Yar kimi sever. Daha süreme başlatmadan cevap gelmiş oldu. Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şarkıyı da Muhammed Bey'den duyalım bence. Kocaman alkışlar Muhammed Bey'e gelsin sevgili izleyenler. Evet.
1: Dam üstüne.

0: Yani...
1: Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Sesiniz de çok güzelmiş bu arada.
0: Estağfurullah.
1: Ne kadar daha çakıyormuşsunuz Muhammed Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza, bir bilmecemiz geliyor efendim. Gelir geçer sahilden, tuzlu suyu taşır içinden. Süremiz başladı.
0: İpucu yok mu?
1: Aslında denizlerde olur. Nedir bu denizlerde olan şeyler?
0: Vapur.
1: Yani daha doğal olay, doğal bir olay efendim. Süremiz geçiyor.
0: Dalga.
1: Dalga. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirseniz efendim, hı-hı, üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksınız diyelim. Gelelim artık bu etabın son sorusuna. Sorum geliyor. Bağa bak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Hiç duymadım.
1: Hiç duymadım.
0: Evet.
1: Süremiz geçiyor.
0: Bir daha tekrar edelim.
1: Bağa bak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.
1: Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün
0: yüzündeki kafiyeden yakaladım sanırım. Ama bir kulak aşinalığı da ufaktan vardı diyebilirim de.
1: Oradan çıkartabiliriz. Evet. Evet. Bağdır, üzümdür. Efendim, kocaman alkışları tekrardan Muhammed Bey'e gönderdik. 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödüllerini kazanmış olduk. Hemen ben hızlıca ödülümüzü size takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dileğiyle. Efendim, isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam.
0: Öğrencilerimiz karar versin ona.
1: Arkadan devam sesleri geliyordu hocam.
0: Peki devam diyelim o zaman.
1: Efendim, bizler Muhammed Bey ile birlikte artık 3. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte artık 3. etaptayız. Muhammed Bey.
0: Evet.
1: 2 etaptır çok güzel gidiyoruz. Ne hissediyorsunuz, neler söylemek isterseniz?
0: Yani bence biraz şansım da yardımcı oldu diyebilirim. 2. etapta 3 sorunun 2 sorusunu... Biraz sizin yardımınız, biraz da şans yardımıyla diyelim. Geçtik bir şekilde hasbelkader.
1: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim, size bu etapta spordan mı soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
0: Genel kültür,
1: genel
0: rica edelim.
1: O zaman genel kültür zarfımı açıyorum ve bakıyorum bakalım bu etapta Muhammed hocamızı neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi... Bu etapta bizden bir

0: Joker hakkında kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli. Okay. Ve tek cevap hakkımız var. Yani verdiğiniz cevabın ardından eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Süremiz de bulunmamaktadır bu etapta.
1: Tamam.
0: Hazırsanız ilk sorumla başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir?
1: Tiyatro terimleriyle pek aram yok.
0: Joker hakkımız duruyor. İstersek ilk sorumuzu da kullanabiliriz.
1: Harf alamıyor muyuz?
0: Harf alamıyoruz ama Joker hakkımızı istersek ilk soruda da kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Burada herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım
1: uzun uzun söyledikleri...
0: Tiyatro terimlerini düşünün. Aslında gündelik hayatta da çok kullanılan terimlerden bazıları kulak aşinalığı olabiliyor.
1: Solfej hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama etrafta izleyenlere danışma Joker hakkını kullansam mı bilemedim.
0: Var mı? Evet, şu anda Muhammed Bey bir
1: evet,
0: düşünüyor
1: etrafta,
0: şu an Joker'imi
1: etrafta
0: kullansam.
1: İzleyenlerden
0: alalım mı Joker hakkını?
1: Cevap alma, ha, evet.
0: Kullanalım. Peki kime lütfen sormak istiyorsunuz efendim?
1: Kime sormak istiyoruz? Tiyatroyla arasının iyi olduğunu düşündüğüm öğrenciye sormak istiyorum.
0: Tamam, o zaman hanımefendiyi buraya alalım. Evet, tekrardan rakibinize sordunuz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Evet, ilk etapta kaybettik. Evet.
1: Hiç bilemese de bunu bilecektir diye umut ediyorum.
0: Evet, hocamıza yardımcı olmak için ilk sorudayız.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Tirat diye düşünüyorum.
0: Tirat diye düşünüyorsunuz, evet. Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, Muhammed hocam.
1: Evet.
0: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sorduk. Joker kullandık. Tirat cevabı geldi. Tirat cevabını kullanacak mısınız yoksa başka bir cevabınız
1: evet
0: var mı hocam?
1: Yok, öğrencime teşekkür etmekle birlikte cevabın tirat olduğunu söylemek istiyorum ve eminim.
0: Evet. Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sorduk. Joker'imizi kullandık. Tirat cevabı geldi. Acaba tirat doğru cevap mı sevgili izleyenler? Eğer doğru cevapsa ikinci sorumuza hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Joker'imizi kullandık ve artık bu etap bu sorudan sonra Joker hakkımız bulunmamaktadır. Efendim tirat doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
1: Joker'imize tekrardan teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bizler de teşekkür edelim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ülkemizde bulunan ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir?
1: Ülkemizde bulunan ve?
0: Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Aslında asma köprüleri düşünebilirsiniz.
1: Karşı orta açıklıktan kastımız eni mi? Hı? Yoksa uzunluğu mu?
0: Uzunluk olarak. Yani uzunluksa... Şey olarak yani orta açıklık dediğimiz olay...
1: Ya şerit uzunluğu mu?
0: Karadan karaya bağlantı olarak düşünebilirsiniz.
1: Osman Gazi mi? Köprüsü, Çanakkale ya da Osman Gazi. Boğaz Köprüsü olduğunu düşünmüyorum. 1,5 kilometre kadardı. 1450 metreydi diye hatırlıyorum. Çanakkale ya da Osman Gazi arasındayım. Ama sanırım Çanakkale Köprüsü daha uzundu.
0: Emin misin?
1: Cevabımı Çanakkale Köprüsü olarak söylemek istiyorum ve eminim.
0: Peki. Bir cevap geldi. Ülkemizde bulunan dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir diye sorduk. Çanakkale Köprüsü cevabı geldi. Eğer Çanakkale Köprüsü doğru cevapsa artık üçüncü ve son sorumuza geçmiş olacağız. Efendim büyük ödül için yarışıyoruz. Çanakkale Köprüsü doğru cevap mı? Doğru cevap 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır. Kocaman alkışlarımızı Muhammed hocamıza göndermiş olalım. Evet artık üçüncü etabın son sorusundayız. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
1: Sahra Çölü.
0: Sahra Çölü cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çok hızlı bir cevap geldi. Genel kültür olarak bayağı iyisiniz o zaman.
1: Yani teveccühünüz diyelim.
0: Tabii doğru cevapsa efendim. Dünyanın en büyük çölü hangisidir diye sorduk. Sahra Çölü cevabı geldi. Eğer Sahra Çölü doğru cevapsa büyük ödülü şu an bu etapta kazanmış olacaksınız. Efendim Sahra Çölü... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Muhammed Bey'e göndermek istiyorum efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabı da çok güzel ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebilirim. Ben artık büyük ödülü almak istiyorum efendim. Evet ödülümüz geldi.
1: Evet
0: efendim,
1: teşekkür ederiz.
0: Size bu ödülü vermeden önce isterseniz

0: bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Evet. Nasıl olacakmış?
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Nasıl olacak? Hemen hızlıca anlatıyorum. Son bir etabımız risk etabımız var. Risk alarak bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Hı-hı. Tek bir soru, tek bir soru, tek bir cevap ama cazip bir teklif olabilir diye düşünüyorum.
1: Parayı öğrencilere bağışlayacağım için kararı onlara bırakıyorum.
0: Tek bir soru, tek bir cevap, risk etabı, parayı ikiye katlamak da çok güzel geldi şu an kulağıma benim. Bilmiyorum sevgili izleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
1: Ben gerçekten samimi bir şekilde kararı gençlere bırakıyorum.
0: Risk etabına geçelim mi, geçmeyelim mi? Ama daha fazla kazanma şansı risk etabında. Tabii kaybetmek de var ama o da...
1: Yani aza kanaat etmek gerekir. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derler. Tabii meblağ önemli değil. Önemli olan burada sizlerle yarışmak ve sizlerle tanışmaktı. Ve güzel bir anı biriktirmekti. Sanırım onları da gerçekleştirdik.
0: Risk etabına dolayı... geçiyoruz yani anladığım kadarıyla.
1: Öğrenciler geçmeyin diyor. Ben kararı onlara bırakmıştım.
0: Peki hocam.
1: Geçmemek geçmeyelim. Daha sağlıklı duruyor.
0: O evet. Zaman güle güle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Kocaman alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok güzel yarıştık. 3 etabı da çok başarılı bir şekilde geçtiniz.
1: Teşekkür neler ederim. Böyle bir imkanı sunmuş olduğunuz için kamera arkasındaki çalışan arkadaşlara ve siz değerli sunucumuza teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Nurcan Polat, 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Neler yapıyorsun Nurcan?
1: Şu an çalışmıyorum. Bir çalışma sürecim vardı. Sonrasında dinlenmeye karar verdim.
0: Şu an dinlenme evresindeyim.
1: Evet, şu an dinlenme evresindeyim. Hobilerle uğraşıyorum. Seramik yapımıyla uğraşıyorum şu sıralar.
0: Ne kadar güzel.
1: Evet. O anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Bu şekilde. Hı-hı. Tekrardan hoş geldin.
1: Teşekkür
0: sefalar
1: ederim,
0: getirdin diyelim. Hemen rakibine geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Tuğba Candan. Marmara Üniversitesi'nde son sınıf matematik öğretmenliği okuyorum. Konyalıyım. Bu şekilde.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Nurcan Hanım.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır? Kim?
1: Yani sorularda talihli olan kazanır diye düşünüyorum.
0: İhtiyacın var mı?
1: Yani
0: rakibe bir bak bakayım. Rakibi güçlü mü?
1: Yarışmanızı çok izliyorum. Kanalınızdaki yarışmaları da çok izliyorum. Yani denk geldiği sürece yapabiliyorum, bilemiyorum. Rakibim de gayet başarılı.
0: Biliyorsun.
1: Evet, matematik okuyor zaten.
0: Ama matematikten soruların gelmesi lazım mı acaba?
2: Umarım öyle olur.
0: Gelelim rakibe. Şans bile dilemedi rakibin sana.
2: Yani...
0: Ne diyorsun? Bu rakip dişli gibi duruyor bak.
2: Dişli gibi duruyor, evet.
0: Evet. Çok da yarışma izliyormuş, tecrübeli. Sen izliyor musun yarışma?
2: Ben çok izlemiyorum açıkçası ama 4 sene önce arkadaşımla birlikte burada gezerken sizin yarışmanıza denk gelmiştik. Arkadaşım yarışmıştı sizin yarışmanızda.
0: Yine bizim yarışmamızda.
2: Evet, yine sizin yarışmanızda. Sizi görünce ben de aklıma geldi. Hemen ona attım, katıl dedi bana. Ben de katılayım bir deneyim
0: tekrardan
2: dedim.
0: Tekrardan hoş geldiniz
2: hoş
0: dedim.
2: Buldum.
0: Nasip demek ki 4 yıl sonraymış.
2: Evet.
0: Peki sence kim kazanır?
2: Yani umarım ben kazanırım. Şans diliyorum rakibime de.
0: Yine de şans diledi sana, biliyor musun? Sen dilemedin.
1: Ben yani aklımdan uçtu benim o.
0: Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Aman aman butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya? Daha sorumu okuyamadım. Kim bastım? Nurcan. Evet. Tuğba.
2: Tek bu oluyorsun.
0: Evet.
2: Hangi şehrimiz?
0: Evet. Duyduğun kadarıyla
2: Avrupa...
0: cevaplaman gerekiyor.
2: Aa,
0: evet.
2: Onu bilmiyordum ben.
0: Artık öğrenmiş oldun.
2: Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya'dadır?
0: Daha demedim. Diyemeden cevap geldim.
2: Bir cevap. Edirne diyeyim.
0: Edirne yanlış cevap. Nurcan Hanım'a soruyu okuyalım tekrardan. Risk almıştın sen. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür?
1: İstanbul.
0: İstanbul. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Demek ki neymiş?
2: Basmayacakmış değil mi?
0: Masada bilirsin. Risk almak tamamen
2: yani,
0: sende.
2: Bilmiyordum ben bunu işte.
0: Olsun öğrenmiş

0: derim.
1: Peki.
0: Evet, şimdi ikinci sorumuzdayız. Efendim, 1-0'lık puan tablomuz var ama önümüzde daha 4 sorumuz daha var. Hiçbir şey için erken değil, hiçbir şey için de geç değil derim efendim. Sorumuz geliyor. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir? Efendim, çift ses geldi.
2: Kanlıca yoğurdu.
0: Kanlıca yoğurdu, yoğurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Kaybediyorum.
0: Ne oldu sana?
2: Matematik soruları sorun.
0: 2+2 kaç eder falan?
2: 4. 5.
0: Doğru cevaptı. Ama şu anda matematik sorularım sanki çok yok gibi. Olsun. Belki gelir. Bir sonraki etapta gelir.
2: İnşallah.
0: Hiç belli olmaz. 2-0'lık puan tablomuz var. Bu soru senin için çok önemli. Hı hı. O yüzden yok bu soruya yani doğru cevap vermen rakibin açısından biraz kötü de olsa senin için çok önemli olacak. Efendim, sorumuz geliyor. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi işlemine dedik, kestik.
2: İcra.
0: İcra, doğru cevap. Ne denir olacak bu sorumuz? Kocaman alkışlarımızı Nurcan'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-0'lık bir puan tablomuz var Tuva.
2: Kaybettim sanırım.
0: Tuva sanırım değil, galiba kaybettim.
2: Evet.
0: Olsun Tuva, çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Evet.
0: Güzel de bana bırakmış oldun. Evet. Belki bir 4 sene sonra yine görüşürüz.
2: Yine belki, evet. 4'te 1.
0: 4 sene sonra evet. Belki bu sefer arkadaşını da birlikte alırız.
2: İnşallah.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin veya rakibine?
2: Yani tatlı bir anıydı benim için. Başarılar diliyorum ona da.
0: Çok teşekkür ederiz Tuva. Hoşça kal. Efendim, bizler Nurcan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurcan Hanım, rakibinizi 3-0'lık bir galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım.
2: Çok tatlı bir yarışmacıydı. Sorular benden yana çıktı. Yani çok okumaktan ve sürekli yarışma izlemekten kaynaklısın. Biraz antrenmanlıyım diye düşünüyorum.
0: Peki televizyonda izlemek mi daha zor, yarışmak mı daha zor? Genelde bunu soruyorum
2: televizyonda izleyen seyircilerimize. Televizyonda şu heyecan olmadığı için daha rahat tabii. Şu an birazcık heyecanım var. Evet. Artı soruları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Güzel bir yarışma oluyor Nurcan Hanım. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var efendim. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecemiz var. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
2: Hazırım, başlayabiliriz.
0: İlk sorumuz bir bilmece sevgili izleyenler, sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder.
2: Güneş.
0: Süren başlamıştı. Güneş, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Nurcan Hanım bu şekilde kazanmış oldum. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkılarla aranız nasıl? Sanki çok iyi gibi duruyor, ben öyle görüyorum.
2: Severim.
0: Seversiniz. Evet. Söylemeyi ve dinlemeyi.
2: Dinlemeyi severim.
0: Söylemeyi severim.
2: Söylemede biraz çekimserim.
0: Birlikte belki söyleriz, ne diyorsunuz?
2: Bakalım gidişata göre.
0: Peki o zaman efendim, sorum geliyor. Pazara kadar değil, mezara kadar, gelirim seninle fizana kadar, ayrılmak yok en son gün bile, nokta nokta bizi yazana kadar.
2: Tarih bizi yazana kadar.
0: Tarih bizi yazana kadar, süreni daha başlatamadan cevabı geldi. Efendim, doğru cevap tarihi olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Ve ufak da olsa bence Nurcan Hanım'dan bu şarkıyı duyabiliriz. Kocaman alkışlar Nurcan Hanım için gelsin. Buyurun efendim, nasıldı?
2: Pazara kadar değil, mezara kadar, gelirim senle fizana kadar, ayrılmak yok en son gün bile, tarih bize yazana kadar.
0: Kocaman alkışlar tekrardan Nurcan Hanım'a gelsin. Bu özgüvenim sesimizde gayet çok güzel. Efendim, ikinci sorumuzu bu şekilde geçtik. Artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Demir nokta nokta dövülür. Süremiz başladı.
2: Tavında.
0: Demir tavında dövülür. Doğru cevap. 3'te 3 yaptık. Bu sorunun ödülünü de kazanmış olduk ve ben artık bu etabın ödülünü size takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ben kocaman alkışlarımı sizlere gönderiyorum efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst

0: kitaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam edelim.
0: Edelim.
1: Edelim.
0: Efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Nurcan Hanım, nasıl geçiyor etaplar?
1: Keyifli geçiyor. Sorular bildiğim yerden geldi. Memnunum o konuda.
0: Bakalım 3. etapta sizi neler bekliyor? Kısaca evet, hızlıca anlatalım. Efendim elimdeki zarflarda size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim size bu etapta tarihten mi soralım? Hayvanlar alemine mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim?
1: Üçü de sevdiğim alanlar.
0: Peki hangisine daha iyisiniz? Hayvanlar alemi, tarih ve Yeşilçam.
1: Tarih demek istiyorum.
0: Tarih mi? Evet. Peki o zaman tarih zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım Nurcan Hanım'ı bu etapta nasıl sorular bekliyor? Çok güzel sorularım var bu etapta efendim. Şöyle bakalım, biz de bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İstersen takıldığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli ve cevabı almadan önce eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsınız. İlk sorumuza başlayalım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Heyecanlı mıyız?
1: Biraz daha söndü sanki heyecanım.
0: Evet artık çünkü son etaptayız. Kazanmak için aslında yarışıyoruz evet, diyelim. Sorum gelsin o zaman efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlerini mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir? Düşünebilirsiniz, sesi düşünebilirsiniz, yorum yaparak konuşabilirsiniz. Ne olabilir? Devlet görevlerini yetiştiriyor, mülki ve askeri idarecileri yetiştiriyor. Bu okulun adı nedir Osmanlı döneminde?
1: Enderun
0: mu acaba?
1: Enderun demek istiyorum, eminim.
0: Enderun?
1: Evet.
0: Bu kadar mı? Enderun demek istiyorsunuz, emin misiniz?
1: Evet.
0: Evet, bir cevap geldi efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlerini mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir diye sorduk. Efendim Enderun cevabı geldi. Acaba Enderun doğru cevap mı?
1: Umarım.
0: Enderun.
1: Hatırlıyorum. Doğru diye düşünüyorum.
0: Doğru cevap Enderun Mektebi olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir? Evet, Osmanlı'dan devam ediyoruz şu anda sevgili izleyenler. Var mı bir tahmininiz? Joker hakkınız yani, halen duruyor bu arada.
1: Son dönem padişahları olduğunu düşünüyorum. Abdülhamit bilgi var ama net değil henüz.
0: Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak isterim.
1: Joker kullanayım o zaman.
0: Kimi sormak istiyorsunuz?
1: Hemen şurada duruyor. Kardeşim.
0: Kız kardeşim. O zaman kız kardeşinizi buraya alalım. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler.
0: Ya, tanıyabilir miyiz?
2: Devran Şimşek. Nurcan'ın kardeşiyim.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Cevabım Sultan Abdülmecit.
0: Sultan Abdülmecit. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Hoşçakalın. Evet, bir cevap geldi kız kardeşinizden. Sultan Abdülmecit cevabını kullanmak istiyor musunuz yoksa başka bir cevap gelecek?
2: Kullanmak istiyorum çünkü son dönem padişahları olduğunu biliyorum. Yani mimari de oraya dayanıyor diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden Abdülmecit demek istiyorum.
0: Abdülmecit diyoruz o zaman, eminsiniz.
2: Eminim tabii.
0: Peki. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir diye sorduk. Abdülmecit cevabı geldi. Sultan Abdülmecit cevabı geldi. Joker hakkımızı bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Abdülmecit, Sultan Abdülmecit acaba doğru cevap mı? Çünkü jokerimizi de bu soruda kullanmış olduk. Bir sorumuz daha var doğru cevapta eğer. Efendim Sultan Abdülmecit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Nurcan Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim doğru cevap Sultan Abdülmecit olacaktı. Joker hakkımızı da bu soruda kullanmış olduk. Artık son sorumuzdayız. Büyük ödül için yarışıyoruz. Nurcan Hanım, heyecan biraz daha yükseldi sanırım. Son sorudayız çünkü. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyerek sorumu sizlere gönderiyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir?
2: Biliyorum.
0: Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanını sorduk. Sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'dan bir cevap bekliyoruz.
2: Gözümün önünde şu an adı ama okuyamıyorum.

0: isterseniz sesli düşünebilirsiniz. Hmm. Belki kendinize evet. soracağınız sorular sizi doğru cevabı yönlendirebilir. Maalesef Joker hakkınızda hı hı. bu soruda kalmadı sevgili izleyenler.
1: Saydam, soyisim Saydam sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle bir
0: şey miydi? Evet. Bilmiyorum.
1: KPSS'ye de çok girdiğim için biliyorum.
0: İlk aklınıza hangi isim geldi mesela?
1: Refik Saydam diye bir isim geliyor aklıma
0: Refik
1: ama.
0: Refik Saydam.
1: Evet ama...
0: Emin olamıyorsunuz.
1: Emin olamıyorum. Bilemiyorum çünkü.
0: Başka bir isim geliyor mu aklınıza?
1: Saydam.
0: O dönemi düşünürseniz işte bu Cumhuriyet tarihinin devletin erkanını düşünecek evet, olursanız kimler geliyor aklınıza sadece Refik Saydam mı?
1: Hatırlayamadım. B12 zayıflığım var. Hatırlayamadım.
0: Son soruda. Var mı bir cevap alalım sizden?
1: Bekir miydi acaba? Bekir Saydam olabilir diye düşünüyorum. Bekir olabilir. Yok yani.
0: Gelmiyor mu? İsterseniz gelmedi bir cevap alalım. Belki aklınıza ilk gelen cevap doğru cevap da olabilir. Olmayabilir.
1: Evet.
0: Midir acaba?
1: Genelde bir şeyler hatırlamam ama yanlış da hatırlayabilirim.
0: Süremiz sanırım daralıyor sevgili izleyenler.
1: Yani Refik Saydam demek istiyorum.
0: Refik Saydam evet. cevabından emin misiniz?
1: Eminim diyelim.
0: Hadi bakalım. Umarım doğru cevaptır. Efendim Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir diye sorduk. Refik Saydam cevabı geldi. Eğer Refik Saydam doğru cevapsa büyük ödülü alarak Nurcan Hanım'ı bu etapta uğurlamış olacağız. Efendim Refik Saydam doğru cevapsa eğer sizi büyük ödülü uğurlamış olacağız. Eğer yanlış cevapsa maalesef.
1: Nasip diyelim.
0: Efendim Refik Saydam.
1: Doğru.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Abdülhak Adnan Adıvar olacaktı.
1: Aa, evet, Adıvar. Doğru.
0: Biliyor muydunuz? Şu an aklınıza geldi.
1: Sanırım. Aklıma geldi.
0: O an Refik Saydam'a gittiniz aslında biraz daha.
1: Çok böyle yani defterimdeki notlarıma gittim. O isim gözüme parladı yani. O şekilde.
0: Olsun, sağlık olsun diye. Evet. Gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
1: Evet, sizlerle güzel oldu. Için.
0: Efendim ben ikinci etaptaki ödülü hemen sizde takdim etmek istiyorum efendim. Yine ikinci etapta görüyoruz. Elimizi boş göndermeyelim. Şöyle
1: teşekkür ederim.
0: Armağanımız
1: sağ
0: olsun
1: olun.
0: Sizlere. Güle güle güzel günlerde harcamanız kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Sizinle yarışmak zevkliydi. Bir anı eklemiş oldum kendime. Yarışmayı da istiyordum. Hani Kadıköy'e gelip de denk gelirsem uğrarım, yarışırım diye düşünüyordum. Denk geldi. Çok dilemişim herhalde.
0: Evet,
1: memnun
0: çok
1: oldum sizinle tanıştığımı.
0: Gerçekten yürekten istemişsiniz diyelim.
1: Sağ olun, İzler teşekkür ederim.
0: İzlerde sizin çok keyif aldık diyelim. Hı hı. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
1: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
2: Yılbaşı gecesi için.
3: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
2: Bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
3: Baş üstüne bey.
0: Memnun oldum.
4: Biz de memnun olduk.
0: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
0: Kimden şüpheleniyorsun?
3: Hiç kimsede.
2: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
0: Kendini ateşe atmak demektir.
6: Beni tayyar kiraladı.
0: Pekala. Fırtınadan kurtuluş yok.
1: Sen de onu seviyor musun?
0: Canımdan çok.
7: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisini?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
12: Senin patron zengin mi var?
13: Parasının hesabını bile bilmez.
14: Yok. yolda bu kızla çarpıştım.
15: Hepsi bizim mi?
16: Elbette bizim.
13: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
17: Maalesef doğru.
14: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
13: Parayı kaptırdınız.
16: Benim yanımda çalışmak ister misin?
13: Günaydın efendim.
16: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
13: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
18: Fadime birazdan TV4'te.

binde bir olacak, hatta milyonda bir olacak şey benim başıma geldi. Her iki kolumu kaybettim. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Yaşadığım acının bir tarifi yok. Ama asla pes etmedim.

0: Haluk Tokat, 1979 yılında Sakarya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gözlerini açtı. Babasını 6 yaşında kaybetti. Ardından ailesiyle Adana'ya göç etti. 20'li yaşlarda ailesiyle mutlu bir hayat süren Haluk Tokat, 2006 yılında çok sevdiği annesini kaybetmesiyle hayatın acı yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Acılara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Birçok farklı iş denedi. Adana'da kendisine ait bir şirket kurdu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapılarak iki kolunu birden kaybeden Haluk Tokat'ın zorluklarla mücadelesi işte o andan itibaren başladı. O asla pes etmedi. İstanbul'a gelerek kendine yeni bir dünya kurdu. İstanbul'da hayata tutunma mücadelesi 20 kiloluk kuru yemiş çantasını boynuna asmasıyla başladı. Azmi ve inancıyla 2002 yılında diğer engelli bireylere de umut ışığı olan markasını ortaya çıkardı. Bu yolculuğa tek başına çıktı. Fakat zamanla birçok engelli arkadaşının hayatına dokundu.
1: Ben Haluk Tokat. 1979 yılında Sakarya GV'de hayata gözlerimi açtım. Uzun bir dönem Sakarya'da yaşadım. Uzun dediğime bakmayın, sadece 6 yaşında baba vefat edince biz Adana'ya taşınmak, göç etmek zorunda kaldık. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Adana'da tamamladım. Kendime artık bir meslek seçmek isterdim ve bağlama işiyle uğraşmaya başladım. Çünkü eniştem ve ablamın Adana'da bir müzik akademisi vardı ve atölyeleri vardı. Düşünün, bir ağacı yontarak el işçiliğiyle bir enstrümana çeviriyorlardı ve ben buna aşık olmuştum. Türkiye'nin en büyük bağlama imalatını kurup öksüz ve yetimhaneden istihdam alıp onları bu mesleğe öğretecektim ve Türkiye çapındaki müzik marketleri, kurslara bağlama satışını gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Fakat 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra bu hayallerim de yıkıldı benim. Artık ne iş

yapmalıydım. Elektrik sektörüne geçtim. Benim eniştem ve abim bu sektörde olduğu için kısa süre bir eğitimini aldım, sertifikalarımı aldım ve artık kendi işimi yapmaya başladım. Kendi şirketimi kurduktan 6 ay sonra bir iş almıştım ben. Bu kazayı o zaman geçirdim. 2009 yılının Şubat ayındaydı. İşi bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Teslim edeceğiz. Fakat ufacık bir sorundan dolayı ben direğe çıkıp trafodaki seksiyonellerden birinin böyle çok ufak bir vidanın gevşemesi sonucu bu sorunu yaşıyorduk. Ama çok hızlı hareket ettim. Kaçak akım var mı yok mu kontrol etmedim. Hiç temas etmedim. 1,5 metreden 1000'de 1 olacak, hatta 1,000,000'da 1 olacak şey benim başıma geldi. Yüksek gerilim atlama yaptı bana. Ve bu olaydan sonra, hastaneci sürecinden sonra 10. günde her iki kolumu kaybettim. Artık bir dönüm noktasındaydım. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Bu konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Bu bir süreçti, 10 günlük süreçti. Hastaneye ilk yattığımda, ambulansı gözlerimi açtığımda bilincim gidip geliyordu benim. İlk devlet hastanesinde beni gören kafasını çeviriyordu. Neden diyordum, ne oldu bana diyordum yolda. Abi elektrik çarptı, inanmıyordum. İşte abilerim geldi, kardeşlerim. Bana denildi ki %5 yaşama şansınız var. Hemen apar topar ameliyata aldılar beni. Kollarım baştan başa amputasyon değil ama yararak ne kadarını temizlerler, ne kadarını kurtarabilirler, bunun mücadelesini verdiler. Tabii ben bunları sonradan biliyorum. O an kimse bana bir şey anlatmıyor. Bakın serumuma damla damla morfin damlatıyorlardı. Vücudum iki katına şişmişti. İç organlarım şişirmişti yüksek voltaj. Sedyeden düşsem kalbim, böbreğim, dalağım patlayabilirdi. Tabii ben bunu hep sonradan öğreniyorum. Bu dönemde ailem, yoğun bakımdayım. Kız arkadaşım gidiyor, geliyor falan. Ben her şeyi güldük gülistanlık. Çünkü kollarımın kesileceğini bilmiyorum ben o dönemde. Ameliyat esnasında bilgilendirmek zorunda, reşit olduğum için bilgilendirmek zorunda kaldı doktorlar. Dedi ki, Haluk, her iki kolunu maalesef kesmek zorunda kalacağız. Ama nereden keseceğimiz ameliyat sırasında belli olacak. Ben ilk defa duyduğum için orada, bakın 30 yaşındasınız, iki kolunuzu kaybetmek üzeresiniz ve çok sevdiğiniz bir kadından evliliğe 2 ayınız kalmış. Ben ne yaparım? Doktora direkt şunu söyledim, hiçbir şey düşünmeden. Doktor bey, ne olur kollarımı kesmeyin. Ben nişanlımı çok seviyorum ve ondan evliliğe az kaldı, ne olur kesmeyin. Bunu hatırlıyorum. Ve uyandığımda artık iki kolum yok, bandajlar içerisindeydim. Uzuvlarımı kaybettikten sonra hayat benim için rüya gibiydi. Artık sevdiğime sarılamayacaktım. Arabamı kullanamayacaktım. En sevdiğim bağlamamı çalamayacaktım. Uyandığımda Mine ablamı gördüm. Bütün kardeşlerimi severim. Ama Mine ablamın yeri ayrıdır çünkü o beni büyütmüş. O bana bakmış. O dönemki işte nişanlımı 10 gün sonra falan görebildim. Çünkü hayati tehlikem devam ediyordu. O dönemde de nişanlım geliyordu. Bu bana güç oluyordu. Yalnız bu ziyaretler yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Sonra haftada bire, sonra 10 güne bire. Benim hayatıma dahil olacak, beni hak eden biriyle artık yolunu yürüyecektim ben. En büyük zenginliğimiz sağlığımızdır ve inancımızdır. Ben bu kazayı geçirdikten sonra hep dayanağımı buralardan aldım. Ben hayır dedim, böyle yaşamayacağım. Hayata tutunacağım, mücadele edeceğim. Çocukluk arkadaşımı aldım yanıma ve evi terk ettim. Aniden, bakın şu kadar bir 15 santim uzuvum kaldı. Bununla her işimi yapmaya o kadar çok yardımcı oluyor ki. Öncelikle kalem satarak hayata tutunmaya başladım. Klasiktir ya. Sonra kalemin bitmeyeceğini düşündüm. Ne satarak?

0: bahsederim dedim. Kuru yemiş satmaya başladım. Tam 14 sene önce çantayı boyama astım. Tecrübeli. Adana'da, Mersin'de, Konya'da, Kayseri'de. Daha sonra pansiyon fiyatları yüksek diye bir tane minibüs aldım. Çok eski bir model. İçini ev haline getirdim. Ama minibüste yaşamak çok zordu. Gerçekten soğukta falan böyle çok zor oluyordu. Evet ben yapacağım dedim. Google haritaları açtım. En çok sanayi nerede var dedim haritalardan. Başakşehir'i buldum hemen iki tellide. Ve hemen burada bir ev tuttum. Tam 10-11 sene önceydi bu anlattıklarım. Tabii bunun üzerine başıma o kadar çok enteresan şeyler geldi ama ana hat olarak hayatımı artık Başakşehir'de idame ettiriyordum. Birçok kırılma noktam vardı ama benim hayatımı değiştiren, beni ben yapan, İstanbul'a gelirken bakın o günü ben hiç unutmam. Çok çalıştım, karnım acıktı. Hemen pansiyonun altında ev yemekleri yapan bir yer vardı. Abla dedim, ben bugün karnı yarık, pilav ve cacık istiyorum dedim. Kimse yok. Sadece streçlerini aç bana. Ben bunu bir şekilde yemeyi öğreneceğim bugün dedim. Şöyle yaptım. Kaşığı aldım, ısırdım. Tabak ya bu. Doldurdum, bıraktım. Pilavda. Kaşığın sapı tabaktan arttı ya, dattili valli gibi. Şöyle şundan, kolumla bastırınca dolu kısım kalktı. Eğildim, yedim. Ömrümde yediğim en lezzetli yemekti biliyor musunuz? Öyle bir duyguydu ki kendi başıma ilk defa yemek yedim. Çok mutluydum ve çok lezzetli. Hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi sanıyordum ama maalesef sonuçta seyyar satıcısınız o dönem. Ben daha sonra meyve satmaya başladım. Bir firma dedi ki bana sebze getirebilir misin? Hay hay dedim. Her gece oradayım lazım. Hem de en iyisini getiririm. Sağ olsun buradan Bayrampaşa Sebze Aydın'daki arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime bana malın hem en iyisini hem de ucuza veriyorlardı. Ben de bunu ticarete döktüm. Daha sonra bir lokanta beni aradı. Getirir misin dedi. Lokantalara verdim. Tam 1,5-2 sene içerisinde 52 tane lokantaya 4 araçla beraber tedarik işi yapıyordum. Sebze ve meyve satıyordum. Fakat hayatımın ikinci kırılma noktasına yaklaşmıştım artık. Haluk dedi, senin kimsen yok. Gel seni ortak edeyim buraya. Gittim adamla ortak olmayı kabul ettim. O zaman ciddi miktarda bir birikmiş param vardı. Ortaklık için verdim. Daha sonra ben bir sene dayanabildim. Hani İstanbul'a ilk geldiğimde parasız geldim. Sadece bir ev kiralayabilmiştim. Şimdi çok ilk kaza geçirdiğim dönemden çok daha ciddi eksideydim. 17 haciz sahibi oldum. Bilmediğiniz işe girmeyeceksiniz. Ben bunu öğrendim. Dedim ki bir daha asla çerez işinden başka bir iş yapmayacağım.
1: Bir tane şuraya koy hemen.
0: Burayı 2,5 sene önce kurmak nasip oldu. Ama artık bir amacım vardı. Sadece para kazanmak değil. Baktım ki çok zorluklarla ben bir yere gelebildim. Tek başıma. Ama umutsuzca evlere kapanmış bir sürü engelli kardeşlerimizi tanıdım ben bu arada. Onlara örnek olmak istedim. Bir işveren olmak amacındaydım. İşveren olduktan sonra kimleri çalıştırabilirim? Hayatlara dokunmak istedim. Engelli bireyleri ama ağır engelli grubuna, bakın hafif engelli arkadaşlarımız her yerde iş bulabiliyor. Ama ağır engelli arkadaşlarımıza kimse iş vermiyor. Hor görüyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bakın şu an biz burada 10 kişiyiz ve 10 kişinin %60'ı 6 tane engelli kardeşimiz çalışıyor. Bu bize acayip bir mutluluk veriyor. Bu mutluluğumuz da nereden geliyor? O arkadaşlarımız maaşını aldığı zaman, evine götürdüğü zaman, hayallerine bir tık daha yaklaştığı zaman. Evet ya, bu hayatta ben de varım. Evet, işe yarıyorum diyebilmeleri bizim için en büyük mutluluktur. Ve aynı toplumda yaşıyoruz bakın. Bunlar ailelerine, arkadaşlarını ve aynı toplumdaki temas ettiği her yere bu mutluluğu verebiliyorlar, çoğalabiliyorlar. Biz de kendimize amaç olarak bunu edindik. Kutsal bir amaç bu. Ve 2,5 senedir de şu an online

0: 20 çeşit kuru yemiş, kuru meyve ve tatlı atıştırmalıklardan oluşan ürünleri online satış sitemizde tüm Türkiye'yi de buluşturuyoruz.
1: Bu gelen siparişte nereden, kaç tane çeşit var?
2: Alo, kalbiyle başlayalım.

0: hayatımda çok güzel değişiklikler oldu. Hayatıma farklı bir pencereden bakabildim. Burada çalışmak, ekonomik özgürlüğümü kazanmak, diğer insanlar karşısında dimdik ayakta durabilmemi de sağladı aslında. Bu konuda benim için paha biçilmez bir duygu.
1: Nasıl cevizlerimiz? Beyaz mı? Yani.
2: Hep kendimi teskin ettim. Hayır Haluk dedim. Sen bunu başaracaksın. Sen bunu yapacaksın. Miktarı önemli değil. Bakın, büyük bir fabrikatör değilim şu an. Büyük bir fabrikam yok kureymiş üzerine. Ama şu imalathane ve ofisten oluşan, standlar adından oluşan şunca şeyi pek herkes başarılı olarak göremeyebilir. Ama benim için büyük başarı. Çünkü ben nerelerden geldim. Ama önemli olan bu zenginliği kaybetmeden farkına varmak. Bu da benim görevim. Benim görevim insanları hatırlatmak.
3: Haluk abinin yanında çalışmaya başladıkça özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ben daha önce hiç çalışmadım. İlk deneyimim bu. Kendi paramı kazandıkça daha bir özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha özgür bir birey olarak hissediyorum.
4: Haluk abinin yanında çalışmadan önce engelli bireylerin gerçek hayatta neler çektiğini, neler yaptığını, evde veya dışarıda nelerle karşılaştıklarını bilmiyordum. Haluk abiyle tanıştıktan sonra ve diğer engelli abilerimin, ablalarımın yaşadıkları sorunlara karşı nasıl yaklaştıklarını gördükten sonra onların bu hayata nasıl tutunduğunu, nelerle karşılaştıklarını daha yakından öğrendim, daha yakından gördüm.
5: Haluk abiyle birlikte yeniden başlamak isteyenlere ve cesaret edemeyenlere örnek olmak istiyoruz.
2: İdol olmak istiyorum. Diğer engelli kardeşlerimizi evden çıkartıp onlara hayata karışmasını sağlamak istiyorum. Biz 300 metrekareden, 350 metrekareden oluşan çerez kafe açacağız. Burada hep engelli kardeşlerim sizlere hizmet edecek. Siz arkadaşınızı ya da ergenlik buluğ çağına yeni girmiş evladınızı sopa göstermeden hadi oğlum, kızım ya da hadi arkadaşım, nezih bir yer açılmış bakın. Gidelim bir kahve içelim falan diye. Ücretsiz bir de hadi gel bir tadına bakalım. Çünkü neden ücretsiz? Bizim ana temamız evden çıkamayan engelli kardeşlerimiz, parası olmayan engelli kardeşlerimizi böyle bir ortamda buluşturmak, sosyalleştirmek.
6: Nasılsın abi? Teşekkürler abi. Ben de iyiyim. Sağ olasın.
2: Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayatınızdan, öz benliğinizden, hiçbir zaman fikirlerinizden kopmayın. Elinizden ne geliyorsa, fiziki durumunuz neye yetiyorsa asla vazgeçmeyin. O hayaller er ya da geç. Siz kafanıza koyduktan sonra gerçekleştirecektir. Ve hayatınıza bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için muhakkak küçük küçük nüanslar, muhakkak fırsatlar çıkacaktır. Ama o fırsatlar çıkana kadar sakın vazgeçmeyin.

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım. Ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali, balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

aşıp sevdi Ömer. Hergele Romeo rolü oynamaya bayılır. İşini bozacağım ama mecburum abiler, ekmek parası. Edeceğim Hana apartmanı, böyle üç arkadaşım olsun yeter. Böyle üç arkadaş bir orduya bedeldir.

0: Güle güzelim.
1: Lük gibisin maşallah. Kıvır yavrum, kıvır.
2: Helal abiler, helal.
1: Gel güzelim, bir öpeyim seni. Gel ya.
2: Ne oluyoruz be?
1: Öpmeden bırakmam.
2: Çek elini ulan. Ortamalı mıyım ben?
1: Meze yavrum.
2: Al sana meze.
3: Dükkanımı harf yerine çevirdiniz yeter be! Yapmayın! Yapmayın!
4: Hey, hey! Bana bakın, hesabı getirmediniz!
2: Ne hesabı amca?
4: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
0: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
4: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız! Bu ne kadar para be! İşte daha yok mu daha?
0: Daha, şimdi be! Birazcık düşünelim. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız.
2: Evet.
4: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şeyi alamazsınız. Hadi yallah! Yallah!
0: Aman aman, yallah.
5: Bana bakın, borcunuz nerede?
6: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı.
0: Evet, kalmadı.
5: Ben yemem bu numaraları.
0: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı.
5: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
6: Yürürüz, ne olacak, Allah Allah!

0: Vurun bakalım, önce para! Ya paramı verin, yahut defolun felaket. Elimden! Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden, hadi! Gidişinizi göreyim!
1: Bana bak, sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
0: Defolun! Gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın inşallah, defolun!
2: Dur, geliyorum!
0: Açın kapıyı diyorum size, defolun elimden, defolun!
3: Hadi Ömer, göster kendini! Hadi!
4: Ömer, hadi. Bu işi sen halledebilirsin!
1: Onu ancak sen kandırabilirsin!
2: Sakın ha, beni bu işe sokmayın! Ben böyle idare ederim işte, toponla!
0: Açın kapıyı, defolun elimden, Allah cezanızı versin! Ne olur,
2: hadi! Yok, sakın
4: ha! Aslansın sen Ömer!
2: Yok, yok, sakın ha!
1: Beni bizi ancak sen kurtarırsın Ömer!
2: Canım kudurmuş, beni karıştırmayın!
0: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım, fena yapacağım, açın diyorum!
3: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
4: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be?
1: Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
5: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haldını yiyin! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
0: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın yoksa kapıyı kıracağım!
6: Açın şu kapıyı, açın!
2: Ay, namusum sana emanet!
0: Nerede o köpekler?
2: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
0: Sen ne duruyorsun burada?
2: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
0: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecek misin sen bana? Otur şöyle, otur!
3: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
2: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
0: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
2: Seni Pakizeciğim, seni kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
0: Aa, üstüme iyilik sağlık, ben namuslu kadınım ayol, aa!
2: Sen bir iffet, sen bir namus sembolü! Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
0: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
2: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
0: Öyle mi canım?
2: Evet sevgilim!
0: Ah, civanım!
2: Ah, zarzavatım!
0: Kalbim, ciğerim!
2: Dalam, böbreğim!
0: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
2: Nasıl sevmem seni?

0: seni.
1: Bak hanım teyzeciğim, bunda bir şey yok.
0: Allah'ım ne sana.
1: Allah'ım bize de amortim istiyor.
0: El alemin kocasını baştan çıkarmaya utanmıyor musun? Senin anandır. Ele çamur atacağına kocanı tutmasını bil. Senin ağzını yırtarım ben Alim Allah.
2: Hadi be muş, buna suratlı sen de.
1: Hayır, yırtıyorsun su hoca karı. Patiskamı yırtıyorsun, ne olur başıya.
3: Yiyin, yiyin çocuklar.
4: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!
0: Bizim gariban takımının erkekleri de ama keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar.
4: Oy.
0: Hello!
4: Hello!
2: Mademoiselle, come on!
4: Hello diyen dilini yesinler!
5: Deliyiz bayan!
0: Tamam, Amerikan dostluğu başladı. Oldu olacak, sofraya buyur edin bari, hadi!
6: Hello darling!
5: Isır sevgilim, bana da bırak!
0: Ya bunlar bizden açmış be! Ulan ziftin pekini yiyin! Hadi eve gidelim, hadi kahve yürüyün be!
2: Hadi kapatalım cicim
1: gidiyoruz! Sen de gel!
0: Ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha!
7: Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
5: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
2: Benim de utum kaldı yukarıda!
5: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarını...
7: Yoo! Sonra... Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
2: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
5: Aman Ömer, göreyim seni! Pakizem,
4: canım, uzat bana altıdanı!
7: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
4: Aa, yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, fokustrot dersi!
7: Sen git de onu babana anlat!
2: Ne olur bizim sazlarımızı verin!
4: Kurbanın olayım, ne olur!
0: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
7: Geberin inşallah! Defolun evimden!
0: Sen geber, mendebur karı!
7: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
0: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
4: Bunca emeklerin seba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o pakize cadısının!
2: Tüm kabahat sende!
4: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
3: Tabii sensin kabahatlı! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
4: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
2: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
3: Senin vazifen kadını idare etmekti!
4: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatenleriniz yapsaydınız!
3: Canım, sen de hadi ben.
0: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
4: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
0: İyi geceler!
4: Sana da!
0: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
5: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
0: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: Suçlular getirilsin.
1: Suçlu yüksek huzurlarınızda sultanım. İşte buyurun sultanım.
0: Suçu nedir?
1: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda 4 garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
0: Korkunç. Doğru mu? Bunları yaptın mı?
2: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
0: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
2: Merhamet efendim!
0: Cezanı çekeceksin, götürün!
2: Merhamet sultanım!
0: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk malı 33 kuruşa satar.
0: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
0: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun!
2: Merhamet
0: getirin.
2: Sultanım! Ay!
5: Sultanım!
0: Bunun suçu nedir?
5: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
0: 100 sopa! Aa,
5: yandım! Aa.

0: okudu. Aa. Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah, nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim! Çabuk olun, vaktimiz kalmadı.
1: Tüh, Allah cezasını versin.

0: da cezasını verdikten sonra yakışıklı bir prens geldi. Hayret, size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yeller eser şimdi ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik, inşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadik.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım.

0: arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Öyle sayılırız.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzla ekmek parası kazanıyorum.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın, çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Üçüş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: susulan yerim seni öyle valla.
1: Pöh! Hayvan herif! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin, ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım. Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız. Bunu yapmaya hakkın yoktu Fadik, yoktu bunu yapmaya. Ah Fadik'cim, sensiz yaşayamayız artık Fadik.
4: Ne oldu?
0: Tamam reis!
4: Helal olsun be!
0: Buyur reis!
4: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız!
5: Bu ne bu? Oğlan hergele, sen mi koydun bunları buraya?
0: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım! Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
6: Koyduk!
5: Ne oldu paralar?
4: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
0: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
4: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
0: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak!
4: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşir! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
7: Çalınan paranın miktarı nedir?
8: 2.700.000 lira.
0: Aman, yemeklere bak be!
9: Buyurun baylar, benim buyurun! Dönerimiz nefis, buyursunlar!

0: mı sizin?
1: Aç olmaz olur mu? Sol canlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik mi abla?
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu.
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para?
0: Ha? Para kolay.
4: Buyursunlar, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
5: Oğlum, misafirleri iyi bir yere oturt, buyursunlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın.
6: Yavaş ya, boğulacaksın.
5: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha götür!
1: Getir, getir!
5: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşı başı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim.

0: Rush.
1: Chin-chin.
2: Ben halımıza bakayım. Sonumuz iyi olur inşallah.
0: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer burada bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim bu karaya.
0: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor fal?
2: Yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Ay, bir de yakışıklı kaytan bıyıklı delikanlı. Ne ister benden bilmem ki? Rüyam da karşıma çıkar, fal da karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi, adam bırak
2: bu
1: adamı.
2: Bu da ne?
1: Hesap işte, ne olacak?
2: Ne hesabı?
0: Yediğiniz yemeklerin hesabı.
3: Ben bir şey yemedim, hangi yemeklerin hesabı?
2: Ne kadarmış?
0: Tam 217 lira.
2: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz. Sudan ucuz, bedava. Ben bir 500'lüğü göz almıştım. Öyle ya. Teşekkür ederim, al şunu sende kalsın.
3: Rica ederim garson bey, buyurun sizde kalsın.
0: Ben ne yapacağım bunu?
4: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin.
0: Ha, anlamadım.
4: Anlarsın sonra.
2: Arkadaş! Açıkçası bizde metelik yok.
0: Ne? Paranız yok mu?
2: Yok.
3: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var.
4: Yaz tahtaya, al haftaya evladım.
1: Biz namuslu insanlarız. Bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette.
2: Belki bu sene, belki 10 sene sonra.
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
0: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar.
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
2: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil. Biz zaten ölmüşüz.
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
3: Ya, 200 lira bana ver!
2: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur.
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya, et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
3: Doğru, haklısın! Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
2: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım.
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
3: Aman mutfak! Cende de gidiyoruz!
5: Hadi!
3: Yemek var mı acaba? Yemek var mı da acaba?
1: Akşam yemeği de çıktı
3: sayın! Akşam yemeği de çıktı!
1: Aman aman!
3: Sağ ol, sağ ol!
5: Alın torbanızı da!

0: Hayret aman ustam sen yıkar.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
2: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
3: Ağlatıyor işte zamanlar! Ne yaptın Fadik, bu bizim ölümümüz demek!
1: Ya lan, tabaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim çiçek, yemeyeyim!
3: Bey amca, üç tane tabak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
3: Yapın, kurban
1: etmeyin! Efalan! Ne yaptın şey oldu? Torbanızı da alın! Bir daha dükkanıma ayak basarsanız kafanızı kırarım!
4: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun diyorum!
4: Patla, yağ dolu mu, ne olacak?
5: İştahsız şişko sen de! Bırak yakamı be!
6: Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
7: Maalesef doğru.
6: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
7: Üzülme dostum! Bu paranın çalınması beni yıkmaz.
6: Orası muhakkak, ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
7: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
4: Bıktım vallahi canımdan! Bizimkisi de hayat mı be?
5: Hadi, hadi, hadi! Deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
2: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
8: Orlanır, itilir, kakılırız ve hep biz haksızız.
4: Oysa biz de insanız.
5: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz, şu tabiatın güzelliğine bak! Hepsi bizim, parselle parselle zat!
2: Oh! Bizimkisi köpek yaşantısı!
5: Ne köpek yaşantısı be, sen de!
8: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et!
5: Ben hayatımdan memnunum!
4: Şu köpek kadar olamadık be!

0: yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım artık.
4: Bırak o kakaşıyı, bırak.
1: Torbayı unuttuk.
0: Aa, dur, oturun, ben gider alırım.
1: Siz de gitsenize torbayı almaya.
4: Canım, bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim. Aa, yemeyecektim.
2: Hadi, yürü be!
0: Allah'ım, sen bizi affet! Hakkınızı helal edin arkadaşlar!
1: Benden yana helal olsun bu!
2: Benden de helal olsun!
1: Helal olsun Fadik, helal olsun!
0: Ölüm bizim için bir kurtuluştur!
1: Çok doğru!
0: Önce kim kurtulmak istiyorsa?
1: Önce Ömer kurtulsun!
5: Yok, yok, ben değilim, ben değilim, bunu al!
2: Ömer, Ömer!
5: Ağaç, kurtar beni!
0: Ömer, bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum! Buyurun!
1: Korkma, arkanda biz varız Ömer!
5: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, nerelere kaçsam, nasıl kurtulsam, kıymayın bana çocuklar, Allah rızası için kıymayın bana!
1: Canım, bunda kıyacaklar var!
5: Çoluğunuza çocuk sadece yapmayın!
1: Düşün bak, cennete gidiyorsun, Ömer, bize ne yarar orada?
0: Ne mutlu sana!
1: Mutlusu bile var mı?
0: Çık şu idam torbasına!
1: Torba da mı var? Hadi cennetlik Ömer, hadi!
5: Buraya çıkın! Ben gidiyorum! Kimin gözü bu tarafta? Çocuklar! Sizden bir ricam var benim! Bileti gidip gelme alsanız olmaz mı, ne olur!
0: Para!
1: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini ha gayret, şimdi öleceksin!
2: Para! Para! Para! Para!
0: Allah'ım sana şükürler olsun! Aa, çocuklar! Ömer gidiyor, kurtaralım!
1: Ömer'i cennette unuttuk
2: Allah
1: ya!
2: Allah'ım kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni ya!
1: Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
2: Ne haber? Annenize hani paralara gidiyoruz Ömer!
1: Ama sen de lan para durdun, sıraya bakın!
0: Hayır, hayır, hayır! Ermenin sırası mı şimdi, baksana! Sen gibi oldun!
5: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim! Allah baba gönderdi bunları! Gördüğüm rüya gerçek oldu!
5: Allah babadan merhaba getirdim!
2: Şamaşırların hepsi para olmuş, şamaşırların!
5: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkarttı!
0: Kimse görmeden tüyelim buradan, çabuk! Tıkın torbaya paraları! Tıkın torbaya!
2: Aman bozuluyor,
5: tıkın! Ölseydim ben ne alt ederdim?
2: Al şu paraları!
5: Aman paraları!
1: Aman! Kaçırdın torba para dolu!
5: Orası 5 lira daha var, onu da koy!
2: Elini al,
5: ben bir şey yap. Aman, bir tane şurada kalmış.
1: Tamam.

0: sonlar. Koşun yakalayın.
1: Verin torbayı, çabuk!
2: Avcı diyorlar onları bize!

0: Gene kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Çok şükür atlattık.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler olurum.
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Canım, bıraksanız o paraları sen bakayım.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
8: Sen önüne bakmaz mısın ya?
7: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
8: Hep kabahat benim zaten.
9: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
8: Milyoner yeğen mi dedin?
10: Ben Yasemin değilim ki.
8: İyi ki de değilsin.
10: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
8: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
11: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
8: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
10: Benimkisi hayal sadece. Mektup

0: kitaplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
1: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
0: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık.
3: Ne? 10.000 liracık mı?
0: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
4: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
1: Ya benimki?
5: O evin hizmetçisi.
2: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
6: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
7: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
8: Tecrübeyle sabit.
9: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
10: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
3: tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirim.

0: sizsiniz efendimiz.
1: Sen aşçıbaşısın.
2: Baştın hanımefendi.
1: Sen kilerci başısın.
2: Lütfettiniz efendim.
1: Yalnız yürütmek yok ha.
2: Yoo, merak etmeyin efendim.
1: Sen etçi başısın.
3: Baş üstüne.
1: Sen de ibrikçi başısın.
4: Baş üstüne efendimiz.
1: Mayı yetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökeceksin.
4: Ne emredersiniz yapmaya hazırım.
5: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
1: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
6: Emredersiniz prenses.
1: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
7: Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
2: Benim mi? Nasıl olur?
7: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın.
5: Az dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler. Hadi bakalım yallah volta.
6: Her şeyi istediğiniz gibi halloldu kraliçem.
1: Şimdi söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
7: Nerede isterseniz orada.
6: Peki ama ya gangsterler? Yakalarlarsa bizi kıyma yaparlar.
1: Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: Majeste Kadra Sultanı ve maliyeti.
1: Emirleriniz Majeste.
2: Majeste Hazretlerin.
1: Yavaş. Baş üstüne.
3: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum!
2: Prensese yaklaşmak yasa!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
1: Yasakül azim, dayakül kerim!
3: Durun yahu, ben onu tanıyorum!
5: Bırakın, ben de onu tanıyorum!
2: Merhaba, aferin!
1: Merhaba, tanıdık!
3: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri!
5: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
3: Evet, ne yapalım, geçim dünyası! Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada!
5: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir! Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu!
3: Oo, ne mutlu size! Emin olun, çok memnun oldum! Tebrik ederim!
5: Teşekkür ederim! Darısı başına kaptan!
3: Bir dakika!
6: Hasretin yaptı beni, gel
3: bana... Ver elindeki servisi, ben yapacağım!
2: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
3: Ben beyefendi değilim, garson Erol'um burada! Vaziyeti iyi idare edersen seni memnun ederim! Al şimdi şunu!
7: Ya şeref!
8: Ya sıhhat!
7: Ya saadet!
3: Başka bir emrimiz var mı Majeste?
5: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
3: Ayda 1000 lira kadar.
5: Benim yanımda çalışmak ister misin?
3: Size hizmet benim için bir şereftir Majeste.
5: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
3: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz Prenses Hazretleri.
5: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
3: Memnuniyetle Majeste.
5: Ya çek.
3: İçkiniz Prenses Hazretleri.
5: Teşekkür ederim.
3: Buz ister miydiniz?
5: Lütfen. Nasıl? Yeni işinizden memnun musunuz?
3: Çok memnunum Majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
5: Neden acaba?
3: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
5: Teşekkür ederim. Ben de senden çok memnunum. Güvenilir bir şoföre ihtiyacım var. Tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
3: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben...

0: yaparım.
1: Nasıl? Şoförlükte mi var?
0: Var majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
1: O halde aylığınızı iki misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlümüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın Majeste.
3: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
3: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
3: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet Majeste.
3: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır Majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
3: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
3: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
4: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
5: Merak etme patron, onları bulacak.
6: Hemen parayı geri alacağız.
4: Ne zaman, ne zaman?
5: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
4: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
7: Allah gangsterler! Aman!

0: left.
1: Where are you going?
2: سلام عليكم يا رم عرب. سلام سلام افندي.
3: مع السلامه مع السلامه.
2: عليكم السلام. سلام يا صيدي كزغوني.
3: مع السلامه يا الفزفيه.
4: عليكم السلام.
3: Prenses Hazretleri, saat 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
5: Elbette! Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir!
3: Emredersiniz prensesim.
6: Hadi be! Hadi be, hadi!
7: Sorma, mahvolduk! Felaket!
5: Hayrola, bu telaşınız nedir?
6: Haydutlar!
7: Peşimiz neler, buldular bizi!
5: Ne diyorsunuz siz?
6: Bizi plajda kıstırdılar.
8: Az kalsın yakalayacaklardı.
7: Ellerinden zor kurtulduk.
5: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
6: Hayır.
7: Atlattık onları.
8: Plajda ektik enayileri.
5: Neyse, ucuz kurtulmuş.
6: Bağırsaklarımızdan kokoreç,
8: budumuzdan ızgara,
7: ciğerlerimizden tava yapacaklar.
5: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
3: Yok, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz, hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
5: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
3: Ya, düşmanlarınız mı var?
8: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
3: Allah sizi korusun majeste.
6: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmaz.
3: Evet, öyle ya.
8: Tabii, iyi.
3: Çayınız majeste.
6: Müsaade edin, soğumasın. Hoşçakalın.
5: Teşekkür ederim.
3: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
5: İzin mi? Niçin?
3: Görülecek bir hesabım var.
5: Ne hesabı?
3: Ufak bir alacak hesap. Bu yıl 12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz 5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 lira şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz. Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
9: Gazete ve mecmualarınız majeste.
5: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
9: Hayır majeste, daha gelmediler.
5: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
9: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
5: Ara telefonla, bana ver.
9: Emredersiniz efendim.
3: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento
5: Alo?
3: Fabrikasının...
5: Buyurun.
3: ...etütlerini tetkiklemek.
5: Kimi aradınız?
3: Şimdi bu
5: Erol
3: etütleri sizlerin tetkikine
5: acil edeceğim. Meşguller efendim. Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
10: Yanlış efendim. Burası 45-50-55.
5: Tamam işte! Bana verdiği numara da böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
10: Yanlışınız var efendim. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
3: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum.
11: Beyler, toplantımız sona ermiştir.

0: Çok affedersiniz. Sen miydin Erol?
1: Konuşmayı bırak da şu paketleri topla.
0: Allah aşkına ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Söylesene.
1: Sakın bozma, sonra anlatırım. Şimdi çok önemli bir işin peşindeyim.
2: Onu tanıdığım zaman zavallı, garip bir kızdı. Geceleri kayıkhanede motorların içinde yatıyordu.
0: Kayıkhanede mi? Çok acayip.
2: O kadar yoksuldu ki... onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki... pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası onu seviyorum.
0: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
2: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok affedersin, hemen gitmeliyim. Bu gece vazifeliyim. Prenses hazretlerini gece kulübüne götüreceğim.
0: Prenses hazretleri, ha?
2: Şerefinize majeste.
3: Şerefe.
2: Mahiyetiniz neredeler?
3: Onlar nedense lüks hayata bir türlü ısınamadılar. Böyle yerleri yadırgıyorlar. Bu akşam bir balıkçı meyhanesinde eğlenmeyi tercih ettiler.

0: sıhhatinize.
1: Mutluluğunuza majeste.
0: Bizimkiler ne yapıyorlar ki?
1: Kim bilir? Ama onların dalgaları yerindedir. Bir bakıma isabetli oldu.
0: Neden?
1: Sizinle baş başa kalmak fırsatını buldum.
0: Bu sizi çok mu memnun etti?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar.
0: Başım dönüyor, bana bir şeyler oluyor.
1: O halde artık içmeyin.
0: Yok, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy! Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor majeste.
0: Boş ver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikten!

0: Yes, darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya, o nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman!
3: Aman Ali ile Veli, beş de ondan evveli, sevgiliyi öfmeli! Aman!
1: Ah, nerede kalmak bunlar?
2: Bilmem, gidip bakalım.
1: Gidip bakalım.

0: çok içtiğini ondandır.
1: Canım sağ olsun. Ne güzel eğlendik değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım. Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldi.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok. Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be? Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım, gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol, gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Nihayet yakayı ele verdiniz. Konuşun bakalım, paralar nerede? Ay. Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
3: Benim paradan haberim yok.
2: Sen söyle, para nerede?
4: Ben para falan görmedim abi.
2: Ya sen?
4: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeyim.
2: Bir de sen konuş bakalım.
4: Bende metelik yok abicim, mangır, nanay. Ya bak, ayağının altına öpeyim, vallahi billahi yok para!
2: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!
4: Başlayın abicim, yapmayın, biz size ne yaptık? Ayağınızın altına öpeyim! Bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
3: Bizim ne günahımız var?
4: Sıymayın bizi abicim, yapmayın!

0: Devam edin. Hala konuşmuyor patron.
1: Merak etmeyin, konuşur.
0: Aşağı, hızlı. Patlayana kadar içirin.
2: Yapmayın yalvarırım. Acıyın bana, merhamet edin. Bu köleniz olayım.
3: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
4: Niçin zahmet ettin sevgilim?
3: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
4: Beni şımartıyorsun.
3: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
4: Canım sevgilim mi?
3: Hayatım.
4: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
3: Afiyet olsun.
5: Prenses! Prenses! Listen to me!
6: Ne oluyoruz be? Basıldık mı ne?
5: Ali, Veli, Ömer!
6: Anladım, bizim garibanlar! Ne olmuş onlara?
5: In trouble with guns! In great danger!
6: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
4: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar.
6: Tehlikede mi?
5: Yes!
6: Düşmanlarımızdır! Erol, ne olur kurtaralım onları!
4: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize!
7: Susamışım, biraz daha su!
8: Mübarek insan değil, su aygırı!
2: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, veriyorum!

0: kafasında saç olup döktü, yakalayayım!
1: Nihayet seni yakaladım!
2: Ne diyorsun be, ızmarık mı yakaladın?
1: Görürsün sen, gel!
3: Hadi çabuk, çabuk, çabuk çöz, çabuk hadi! Bunu da... Şimdi ben sana göstereyim! Hadi, gel de boyunun ölçüsünü gör!
4: Geçmiş olsun Prenses Hazretleri!
2: Teşekkür ederim, bize büyük bir hizmette bulundunuz! Aa, nasılsınız çocuklar?
5: Çok iyiyiz, demirimsi çelik!
4: bu adamlar sizden ne istiyorlar?
5: Bakın ben anlatayım! Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ya, büyük başın derdi büyük olur! Anladınız değil mi?
4: Majeste, her zaman emrinizdeyim!
6: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz!
7: Ne yapalım patron, baskına uğradık!
8: 10 kişi birden üzerimize hücum
5: ediyor! Kesme!
1: Deli işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi!
6: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
1: Her işe yararız, her işe!
6: Allah senin cezanı versin salak herif!
1: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler!
4: Ne yapıyorsun, ayıp ya!
9: Ayıp!
4: Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp! Ayıp!

0: ama.
1: Harika bunlar.
0: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
1: Masamıza buyurmaz mısınız?
0: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframızın süsü, paçımızın tacı olun.
3: Ne olursa böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
4: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
5: Üstelik yakışıklı da canım.
3: Ben Cevriye, ben Huriye.
4: Bense Lütfiye.
2: Ben Ömer.
1: Ben Ali.
6: Ben de Veli.
5: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
1: Aman yavrum, namusunu sevsinler senin.
4: Ben de aile karısıyım.
0: Belli belli ama ne aile.
1: Canım hayatım.
5: Rica ederim, çek elini, sunuluktan hoşlanmam.
7: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
3: Ben ağzıma başka bir şey koymam.
2: Aferin be, erkek karısının beş selamı.
4: Ben yalnız biçerim.
6: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim.
0: Tehlikesizdir elim, korkma.
5: Ben yalnız süt içerim.
1: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
5: Hayır, kuş sütü.
2: Emredin siz güzellerim, emret. Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam. Garson, getir getir de donat şu masayı. Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
3: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
2: Ömer kulum da sana feda olsun!
3: İçelim!
2: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
6: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, huri misin meleğim?
1: Emret güzelim sana! Han, apartman, kâşaneler alayım canım!
5: Önce nikah isterim!
1: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikahı basarım sana!
5: Düğün de isterim ama!
1: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım!
4: Demek ki çok zenginsin!
0: Ooo, denizde kum, bizde para!
2: Para babasıyız biz, para babası, para!
3: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben petrol kralıyım.
1: Ben de kereste kralıyım.
2: Ben...

0: de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
1: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
2: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
1: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
2: Ben de dünyanın en mutlu kızı.
1: Fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
2: Neden sevgili?
1: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki... Sen zengin bir prenses, bense yoksul bir uşak.
2: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
1: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
2: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
1: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
2: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: Haberimiz yokmuş.
1: Deli misin be? Bizim gibi erkekler kara borsada oğlum. Erkekmişler, vay sahtekarlar vay.
2: Erkek he, o

0: Ulan bu ne kılık? Utanmıyor musunuz? Ya sizin? Ne bu haliniz? Allah Allah! Ne maksatla bu kılığa girdiniz?
1: Paramızı bulmak için.
2: Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
0: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
3: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah!
4: Ne münasebet, biz hırsız değiliz!
5: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız!
0: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
6: 2,5 milyon lira.
0: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz!
2: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
7: Bu işin içinde iş var.
0: Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
2: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bir laf alamazsınız! Durun be!
0: Kes be!
2: Ser veririm de sır vermem ben!
0: Peki, paralar nerede şimdi?
2: Onu bana değil, bunlara sorun.
8: Ulan Allah!
0: Paralar sizde mi?
3: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik!
0: Kılığınız kıyafetinizden belli, cebinizin delik olduğu!
4: Açız, fakiriz biz komiser bey!
5: Evet, çok doğru! Berduşuz, garibanız!
0: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz!
3: İnanın ki aşk
0: yüzünden...
3: Sustum!
4: Ne yaptık?

0: Sahip bunlar için yaptı komiser bey.
1: Bin yıl yatsak feda olsun. Bu güzellere değmez mi komiser bey?
2: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı! Hepinizi tevkif ediyorum! Götürün!
1: Tevkif bey! Yapmayınız! Yapmayınız! Hiçbir suçumuz yok bizim komiser bey! Asmadı kızlar! Hapishanesi erkeğe
3: eşmeyiz! Ya beni götürmeyin bari, bırakın! Allah'a ısmarladık sevgili, mektup yaz! Mektup!

0: Alo, buyurun.
1: Nasıl?
0: Faruk mu? Fakat nasıl olur, o benim en iyi arkadaşım.

0: Paraları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarımı. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır! Erol!
0: Paralar nerede?
1: Erol!
0: Söyle yoksa gebertirim seni!
2: Masken düştü Faruk!
0: İkinizi de geberteceğim!

0: Tevkif mi edildiler? Peki peki. Teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum. Çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok toy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim senden.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi falan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik, çıldırdın mı sen?
0: Hayır, bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama, sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım, aşkımıza kıyma, hayatımızı yıkma, sana da yazık olacak bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

0: neden, neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu bilse daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadim, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum. Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme be Fadik!
3: Senin hiç kabahatin yok.
2: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden. Ben sebep oldum. O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecekti.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak, biz burada çok rahatız.
3: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası. Hepsi bedava.
2: İnan ki 1000 sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun.
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım bahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
2: Allah'a ısmarladık.
4: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam! O fırtına Kemal'se, ben de amansız tayyarım.
5: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
6: Yılbaşı gecesi için.
7: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
6: Bir gece için benim babam olur musunuz?
7: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
8: Başüstüne beyim, memnun oldum.
9: Biz de memnun olduk.
7: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
10: İsmini ver yeter.
7: Kimden şüpheleniyorsun?
10: Hiç kimseden.
6: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
7: Kendini ateşe atmak demektir.
11: Beni tayyar kiraladı.
12: Pekala.
7: Fırtınadan kurtuluş yok.
5: Sen de onu seviyor musun?
12: Canımdan çok.
13: Ayrı Dünyalar, bugün 16.15'te TV4'te.
14: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
15: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bu işte iyilik var.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
5: bankayız. Halkbank. Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
7: Tambi boş.
6: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
7: Tambi Bosch.
8: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
9: Pestisit analizi yapılmış.

Kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

0: yapmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun ama sonra...

0: sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
8: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
9: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın. Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2 milyon 700 bin lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
10: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
9: Peki, anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş?
10: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2 milyon 700 bin lirayı aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler.
11: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de.
12: Bizim bir suçumuz günahımız yok hakim bey.
13: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz.
9: Yani paraları siz yemediniz mi?
11: Hayır hakim bey, hayır.
12: Paraları biz yemedik hakim bey.
13: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların.
9: Siz oturun.
13: Oturalım.
10: Yalan söylüyorlar sayın yargıç. Parayı hep beraber yediler. Esas parayı alan da bu kızdır.
9: Doğru mu söylüyorlar kızım?
14: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
11: Hayır hakim bey, hayır.
12: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz.
14: Yalan hakim bey, paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim.
11: Yalan hakim bey, yalan söylüyor.
12: Paraları biz bulduk, biz yedik. Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince.
14: Hayır hakim bey, onlara inanmayın. Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan söylüyorlar. Tek suçlu benim. Hiçbir şeyden haberleri yok. 1 yıl hapis yatmaya razıyım. İsterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın.
9: Anlaşıldı, oturun. Davalı Erol Başar.
15: Erol Başar!
9: Buyurun sayın yargıç.
10: Kasası soyulan Başar fabrikasının sahibi sen misin?
9: Evet sayın yargıç. Benim paralarım çalındı.
10: Ya, iyi. Sanıkları tanıyor musun?
9: Evet, tanıyorum.
10: Bunlar kasayı soymuşlar. Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek ancak...

0: davayı bulup arkadaşlarıyla 500 bin lirasını sarf eden bu hanım, sen davacı olduğun takdirde ceza görecek. Ondan davacı mısın?
1: Davacıyım sayın yargıç. Yalnız sayın reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.

daha değerli bir şeyi. Kalbimi çaldı sayın yargıç. Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Beli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralama olaylarında suçlu olmadığı anlaşıldığından beraatlerine, diğer sanıkların 18 sene ağır hapis cezası ile tezyiyelerine oy birliğiyle karar verildi.

0: öyle sayın seyirciler. Fadik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Saraydan bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Ufak'la programından sevgiler.
0: Ella ile sizlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığım yine sizler için bugün şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar?
1: Sağlıklı gofret, bir de sağlıklı loko.
0: Evet, gofret sevenler ama paketli ürün yedirmek istemeyenler, kahve ya da lokumdan vazgeçemeyenler, bu iki tarif tam size göre. O zaman ne yapıyoruz? Biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimizde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çünkü bu tarif gerçekten çok güzel. Çocukların çok seveceği şahane bir tarif geliyor. Hem de glutensiz bir tarif olacak. Ela önce bize malzemeleri saysın bakalım.
1: Karabuğday patlakları, bir de...
0: Kakaolu fındık kreması.
1: Bir de fındık.
0: Evet, bir de fındık. Ela'nın en sevdiği yine fındık olduğu için biz bu gofretimizi fındıklı yaptık. Şekersiz bir fındık kreması da kullanmış olduk. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı Ela, ne dersin? Nasıl yapıyorduk, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıl yapıyorduk? Söyle bakalım. Onları önce böyle minik minik minik minik parçalıyoruz. Hem de çok güzel oluyor. Bu arada buradaki patlaklarda biz karabuğdayı tercih ettik.
1: Ben Ali Akife'ye öğrettim bu tarifi.
0: Öğrettin mi? Ay şahane, çok iyi yapmışsın. Ela'nın en sevdiği arkadaşlarından bir tanesi. O da hep Ela'yı izliyor değil mi Ela'cığım? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bu karabuğday patlaklarını seviyoruz. Çünkü glutensiz bir ürün. Aynı zamanda çok da sağlıklı bir alternatif. Lif oranı çok yüksek. Ve Ela ile bu tarifi yaparken çok da eğleniyoruz. Böyle bir sürü, yani böyle bir şeyi parçalamayı seviyorsa, yırtmayı seviyor çocuklar bu tip şeylerde. O yüzden bu çok
1: ama
0: lezzetli oluyor.
1: Ama ben yırtmayı o kadar da çok sevmiyorum. Kesmeyi seviyorum.
0: Evet, senin en sevdiğin aktivite değil mi? Kesmek ya. Makasla bir şeyleri kesmeye bayılıyorsun gerçekten. Ben şöyle parçalıyorum.
1: Ama şurası birazcık büyük gelmiş.
0: Hiçbir şey olmaz. Onları zaten birazdan tekrar küçültürüz. Ya burada tabii kullanabileceğiniz farklı alternatifler de olabilir ama bu gerçekten güzel. Yulafla da yapılabilen bir tarif aslında ama karabuğday patlağı gofret tadını daha çok verecek size. Nasıl oldu sence Ela? Güzel güzel bence parçaladık. Yap bakalım. Oo, çok güzel oluyor.
1: Sen de öbürünü parçala. Aa,
0: sen de bunu yap, bunları da yap bir tane. Hadi bakalım, hepsini güzelce parçala bizim için. Evdeyken de biz bu tarifi yapıyoruz. Sonra bunu, bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra güzelce kaplara, böyle bizim işte burada kullanacağımız bir kalıp var, gofret şeklinde veriyor. Ama buna ihtiyacınız yok, tamamen top haline getirebilirsiniz, farklı dizayn edebilirsiniz.
1: Anne, büyük koymuşsun.
0: Büyük mü koymuşum? Tamam, sen küçült o zaman birazcık.
1: En büyüğünü.
0: En büyüğünü koymuşum, evet ya. Hadi bakalım.
1: Galiba elinden düşmüş.
0: Güzel oldu ama bak, benim küçük yardımcım da biz bunu yaptık, denemiştik, çok lezzetli oldu.

0: sonrasında o tam kalıbın şeklini alsın diye Ela dondurmadan da tüketti ve çok beğenmişti gerçekten. Hani o yüzden belki öyle deneme şansınız o şekilde de olabilir. Bitirdik mi?
1: Bekle onu da ben parçalayacağım.
0: Bir de orada minik bir tane daha var, onu da verir misin?
1: Ben parçalayacağım onu.
0: Parçala, parçala, parçala, parçala güzelce. Şimdi senden ne rica edeceğimi biliyorsun değil mi?
1: Kakaolu. Diğer...
0: Evet, kakaolu fındık kremamızı dökeceğiz içerisine.
1: Ben.
0: Evet, sen.
1: Ben dökeyim. Sen tut, ben kaşıkla dökeyim.
0: Hadi bakalım, getir bana, yaklaştır o zaman.
1: Şöyle yaklaştır.
0: Evet, şunu alayım elime istersen. Gelmesin. Diye. Gelmesin tabii.
1: Sen tut, ben kaşıkla koyacağım. Tamam, ama şöyle şu kaşığı yapacağım. Var.
0: Tamam, eğdim. Sen dök bakalım hadi. Ortaklaşa çalışma yapalım. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Evet, evet. 3 yemek kaşığı kadar burada kakaolu fındık kremamız var. Ela şimdi bizim için onları ekliyor. Şekersiz versiyonlarını kullandık.
1: Hı, çok güzel görünüyor evet. Kakaolu fındık kreması.
0: Alabilir miyim şimdi? Çünkü neden?
1: Ben de tutayım.
0: Elin çikolata, kakaolu fındık kremasında bulanmasın istedim işte. Sen bunu bir karıştır bakalım.
1: Karıştıralım.
0: Karıştır bakalım. Karıştır karıştır güzelce. Şimdi biraz da fındıkları koyalım içerisine, olur mu? Ne dersin?
1: Bekle ama hemen de koyamayız anne.
0: Tamam tamam. İsterseniz fındıkları önce böyle kalıbın altında güzelce ekleyip üzerine de bunu dökebilirsiniz. İçerisinde böyle daha az da kıtır kıtır geliyor. Ya da işte biraz daha böyle minik, biz burada fındığı çok küçük bir hale getirdik. Daha büyük topları anne de bırakabilirsiniz. Sen bana istersen artık fındığı getir bakalım oradan.
1: Fındığı getireyim, ben dökeyim mi?
0: Dökebilirsin bence. Oo. En sevdiğin alternatifleri eklemiş oldum.
1: Ben yapacağım, ben yapacağım.
0: Yap bakalım o zaman. O zaman ben de kalıbımı getireyim. Bütün işi sen yaptın Ela. Ben seni güzel de seyretmiş oldum böylece.
1: Ama sen de karıştırdın.
0: Tamam, sen de karıştır. Şimdi artık kalıplara dökme zamanı geldi, ne dersin?
1: Yok efendim, o kadar.
0: Güzelce bir karıştır bakalım. Ama. Ya güzel oldu.
1: Ben yaparken önce gitti. Kez evet. Bu daha da çok şekil.
0: Şimdi
1: bir
0: bu...
1: de badem koysaydık.
0: Ela'cığım bir şey söyleyeyim mi? Bir iki dakika şunu şöyle güzelce bir karıştırabilir miyim? Fındıklarla özdeşleşsin diye. Ne dersin?
1: Yok, ben de seninle karıştıracağım.
0: Hadi karıştır bakalım. Karıştırırken biraz daha ezilmiş
1: hani
0: oldu zaten.
1: Şunu şöyle kaşıkla ayarlayabilir misin?
0: Tabii ki. Çok bütünleşmiş değil mi? Şöyle evet, güzelce karıştırdık. Şahane oldu.
1: Ben ne acaba?
0: Şimdi şekil bulup bu. Gördüğünüz gibi biz bunu bir kalıbı gofret şekli olarak kullandık. Bunda çok güzel granola barlar da yapılabilir.
1: Granola.
0: Ama şu an ne yapacağız? Evet, sen seviyor musun öyle şeyleri de?
1: Hiç denemedim.
0: Bak Ela, döküyorum, gördün mü?
1: Belki de öbür tarifimizde onu yapayım.
0: Bir dahaki sefer öyle bir şey mi yapalım diyorsun? Hı. Yapalım, sen istemişsen. Şimdi ben sana tatlı kaşığı vereyim. Benim koyduğum yerlerin üzerine biraz böyle bas, olur mu, bastır?
1: Tamam.
0: Tam şekillenmiş olur böylece.
1: Alışıkermiş. Sen de beğenmeyin.
0: Evet, sen de bana yardımcı olursun. Gerçekten sağlıklı, şekersiz, rafine şeker içermeyen bir alternatif olmuş oluyor
1: rafine
0: aslında.
1: Rafine şeker.
0: Çocuklar için de güvenle tüketebilecekleri bir şey.
1: Rafine şeker sağlıksız mı?
0: Tabii ki, şeker sağlıklı mı sence?
1: Ama bu da şeker.
0: Bu şeker değil işte, biz buna şeker kullanmadık, onu söylüyorum ya. Güzel oldu, şundan birazcık daha alalım. Kalıplarımıza şöyle güzelce yerleştirelim. 1-2 saat kadar buzlukta bekletin. Tam böyle kalıbın şeklini alıyor. Çok da lezzetli oluyor. Şuna dolduruyorum. Ela'cığım elini çekebilir misin oradan?
1: Çekelim.
0: Teşekkür ederim. Ben senin için kalıba şöyle güzelce yerleştirdim. Bak yine birazcık arttı.
1: Evet. Çünkü çok 3 tane kayabuday koymuşsun.
0: Yok, çok güzel oldu bence. Şimdi üzerine sen çok güzel bastırdın zaten. Ela'nın yaptığı gibi böyle biraz daha tam böyle kalıba yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Çok da güzel oldu. Yeter bence Ela'cığım. Alabilirim onları da.
1: Yaptım.
0: Gördüğünüz gibi Ela'cığımın da sizlere yaptığı gibi çok güzel gofretlerimizi kalıplarımıza güzelce yerleştirdik. Şimdi ben bunu buzluğa götüreceğim. 1-2 saat kadar bekleyecek ve biz şimdi hangi tarafa geçeceğiz Ela'cığım?
1: Evet, ya da aklıma bir fikir.
0: Şimdi biz, ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi biz lokum tarifine başlayacağız. O zaman bunu hemen ben dolaba götüreyim.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Söyle bakalım.
1: Belki bunu biz gofret şeklinde getirdik ya.
0: Evet.
1: Biz paket alıyız.
0: Aa, paketi.
1: Biz kendimiz paket yapıyoruz.
0: Aa, çok güzel fikir oldu gerçekten. Eğer illaki bunu paketli yemek istiyorsa arkadaşlarım diyor, kendiniz bunu paketleyip yapabilirsiniz diyor. Güzel fikir oldu gerçekten.
1: Evet, yapabiliriz gerçekten.
0: Tamamdır. Elan'ın bu güzel fikir için teşekkür ediyoruz ona. Ben hemen şimdi bunu buzluğa götürüyorum ve lokum tarifi için tekrardan burada buluşacağız.
1: Hadi anneciğim, sağlıklı lokumumuza başlayalım.
0: Evet, çok güzel bir lokum tarifi geliyor. Gerçekten çok sağlıklı, sadece 4 malzemeli. Çok da güzel bir tarif olacak. Ela o zaman önce bize bir malzemeleri saysın bakalım, neler kullanacağız?
1: Hindistan cevizi.
0: Evet.
1: Rafle peyniri.
0: Evet.
1: Bir de fındık, bir de neydi?
0: Ne o? Bal.
1: Bal,
0: evet. Ve de bal kullanacağız. Senin en sevdiğin şeyi nasıl unuttun? Bir de balımız var tatlandırmak evet. için. Çok daha tatlı bir tat istiyorsunuz. Buradaki bal miktarını tabii ki arttırabilirsiniz elbette ama...
1: Biz bir tarifte arttırmıştık.
0: Evet, sen yine bir çikolata tarifi yaparken arttırmamı istemiştin. Hatırladın mı gerçekten? Ama evet. bunu da arttırmadım çünkü buna gerçekten çok yeterli oldu. Çok da güzel oldu. Çok beğeneceğiniz evet. bir tarif. Kahve evet. yanı alternatif bildiğimiz fındıklı evet. lokum tadında evet. olacak. Şimdi şu bana kırmızı tabaktaki Hindistan cevizini bunun içine dökebilir misin?
1: Dökeyim, basit.
0: En son de Hindistan cevizini bulamak için kullanırız üzerine. Dökelim içerisine şu bir mi? Su bardağı kadar. Dök bakalım onu. Evet, güzelce döktük. Şimdi labne peynirimizi alacağız. Burada un dediğim şey aslında Hindistan cevizi olmuş olacak burada.
1: Suyunu alabilir. Suyunu alacak mısın?
0: Şöyle yapayım istersen. 2 yemek kaşığı demiştim. Ölçülü koymaya çalışalım şöyle.
1: Ama bir tarifi hep ben yapacağım.
0: Şöyle
1: sadece yapalım. Bir tanesini sen yaptın değil mi? Bir ben de balı koyacağım.
0: Evet, şimdi balı getirebilirsin.
1: Aa bak nasıl.
0: Getir bakalım balımızı da. Bal da hem bu malzeme tutmak için de iyi fayda sağlar.
1: Hayır, ben yapacağım.
0: Şöyle kaşığa dök ama 1 yemek kaşığı olmuş olsun, olur mu? Dök bakalım güzelce.
1: Yeter mi?
0: Dök dök dök dök, tam kaşıkla olsun. Dök. Evet, bırakabilirsin. Tamam. Şimdi alalım onu da. Yetmezse ben de ekleme yaparım. Karıştır bakalım. Karıştır bakalım, karıştır. Nasıl olacak? Labne peyniri aslında burada hem de biraz protein açısından da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu tarifi biraz bağlama özelliği de oluyor. Diğer peynirlere göre aslında bir tık daha yağlı peynir ama çok da hani böyle bilindiği kadar çok yağlı peynir grubundan biri de değil aslında. Çocukların sevdiği bir peynir türü. Ama biz de bu tarifte çok beğendik. Özellikle kahve içenler bunu çok sevecekler. Bir alabilir miyim? Şöyle yapalım istersen. Ben onu güzelce bir karıştırayım önce. Sonra yuvarlama kısmında senden yardım isteyeyim.
1: Evet,
0: ne dersin?
1: Fındığı ne için kullanacağız?
0: Fındığı da bunun arasına koyacağız. Fındıklı lokum o şekilde olacak. Şimdi ben bunu bir hamur kıvamına getireyim.
1: Fındıklı sağlıklı lokum bu.
0: Evet.
1: Evet. Adı mı öyle?
0: Yani fındıklı sağlıklı lokum dedim ben. Sen başka bir isim düşündün mü? Aklına gelen başka bir isim var mıydı? Ne olabilirmiş?
1: Lokum tarifi.
0: Tabii lokum tarifi hoşuna gitti.
1: Efendim bu lokum. Sadece lokum.
0: Şöyle de yapabilirler. Onlara güzel bir şey daha söyleyeyim mi izleyenlerimize?
1: Lokumlu bal.
0: Burada içerisine muz da ekleyebilirsiniz. Muz da güzel soft bir tat veriyor. Muz biraz yulaf ve biraz da yulaf unu ve birazcık insan cevizini karıştırdığınız zaman da ortaya güzel bir şey çıkacak aslında. Şimdi bakın böyle şey bir kıvam oldu. Yani içimi yuvarlamaya müsait bir hamur gibi kıvam elde etmiş olduk.
1: Sonra ben söyleyebilirim.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Ben bunun adına ballı lokum.
0: Ballı lokum.
1: Baldık olduk.
0: Doğru, çok mantıklı oldu. Ballı lokum olsun. Hem sağlıklı olmuş olduğunu ortaya çıkartıyor. Evet ya.
1: Ballı da az koyduk
0: sen
1: ya.
0: Sen sevmiş miydin, tadına baktın mı sen bunun hiç?
1: Ben ne yapacaktım bu işle?
0: Şimdi ben bunları yuvarlayacağım ya. Aralarına fındık koyarak yuvarlayacağım. Sen de onları o gördüğün şey içinde, insan cevizinin içerisinde böyle bulayacaksın. Yanıma bak şöyle
1: ya
0: göstereyim.
1: Ya ben bulmayı anlamadım.
0: Anlamadın değil mi? Çok haklısın. Bana fındıkları verebilir misin orada?
1: Fındık. Ay fındık yetiştim.
0: Evet. Yetiştin ya, harikasın. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle minik bir parça alacağım ya. Bu parçanın içerisine, evet bak bu parçanın içerisine şöyle fındık ekleyeceğim içine. Gizleyeceğim o fındığı. Fındık saklandı, gördün mü?
1: Fındık saklandı.
0: Evet, şimdi o insan cevizi kabını bana getirebilir misin?
1: Ya ben de yapacağım bu işi.
0: Şimdi bunu böyle yuvarla.
1: Tamam.
0: Her tarafı insan cevizi olsun, tamam mı?
1: Bulunmayı şimdi anladım.
0: Yap bakalım nasıl bulanıyor, gör bakalım. Ben şöyle fındıklarımı koyayım arasına.
1: Benim de elim birazcık kirlenecek.
0: içip bunun üzerine koyabilirsin yaptıktan sonra. Koy direkt içine, bir şey olmaz. Evet, ben sana şöyle şekillendirip içerisine atayım. Sen de o sırada onları güzelce, tam bir lokum olsun yani. Lokum nasıl olur biliyor musun? Etrafı tamamen Hindistan ceviziyle kaplanıyor.
1: Bazıları öyle olmaz.
0: Tabii hepsi olmayabiliyor ama fındıklı lokumlarda bunu çok fazla görüyoruz. Biz de ona benzetmeye çalıştık burada tarifimizi. İçine bunu da koydum. Oluyor mu? Nasıl oluyor?
1: Bunu da yaptım.
0: Oo, çok da güzel yaptın Ela. Bunu şekile bir böyle kalıp şeklinde koyup minik bir pasta da yapabilirsiniz. Mesela güzel bir kaseye koydunuz.
1: Evet, güzel fikirmiş. Evet. Ya da kaldırmadan.
0: Değil mi? O da çok mantıklı. Üzerine kar yağmış gibi olur. Çok iyi fikir Ela. Böyle yani bir tariften aslında bir sürü farklı motifler çıkartabiliyoruz. O da çok güzel olan kısmı zaten. Şimdi ben içine fındık koydum. Biraz daha fındığı arttırıp veya parça fındık da olur muydu? Olurdu. Ama böyle yerken bütün bütün o ağza gelme tadı çok güzel oluyor. İçine verdim, bunu koydum.
1: Tamam.
0: Çok da güzel yuvarlanıyor. Kıvamı tam, yani ölçüyü tam ölçü gibi düşünebilirsiniz.
1: Ben şöyle yapacağım, yuvarlamayacağım şöyle.
0: O da olur. Üzerine serpeceksin.
1: Yanlarına sadece öyle yapacağım.
0: Tamam. Sonra bunları hani hafif böyle dolapta, işte yine normal dolapta 1-2 saat beklemesi yetiyor aslında. O zaman da çok lezzetli oluyor. Eğer çikolatalı lokum isterseniz bunu kakaolu da yapabilirsiniz bu arada.
1: Evet, kakaolu iyi fikirmiş.
0: Beğendin mi fikirlerimi bugün? Bunu da sana veriyorum.
1: Ben yuvarlak yapacağım.
0: Güzel bir alternatif oldu. Evet, yuvarlıyorsun onları. Yuvarlayıp içine koyduğun zaman üzeri tamamen Hindistan ceviziyle kaplanmış oluyor. Hem içi hem üzeri böyle çok lezzetli bir tarif olacak bence.
1: Bence kaldırmadan da biz yaparız.
0: Evet. Son iki tane kaldı benim yaptığımdan. Seninkisi ne durumda? Bitiyor mu?
1: Benimkisi de bitiyor.
0: Fındıklarımı da koyuyorum. İşte bu kadar. Gerçekten çok pratik, çok hızlı olan. Yani anında yapabileceğiniz, evinizdeki 3-4 tane malzemeyle bile çok rahatlıkla yapacağınız bir tarif aslında. Bula bakalım. Ben bitirdim gibi. Son fındığımı da koyacağım şimdi arasına. Boşluklara koyabilirsin bence. Nasıl oldu sence? Güzel oldu mu? Görselleri de çok yakıştı. Şimdi sunumlardan önce ne yapalım biliyor musun? Ben bunu hemen dolaba götüreyim Ela. Dolapta
1: sunumlarda
0: güzelce
1: bitiyoruz değil mi?
0: Evet, sonra çok güzel olacak. Peki. Koy bakalım içerisine. Harika yaptın ya. Hem Ela'sın ellerini yıkarsın orada. O halde sunumlarda buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, bugün sizler için iki tane güzel tarif yapmıştık. Bir tanesi sağlıklı bir lokumdu. Labne'den, Hindistan evet. cevizinden ve bağdan oluşan çok lezzetli bir alternatifti. Diğeri neydi Ela'cığım?
1: Sağlıklı gofret.
0: Diğeri de gofretti. Bu da yine glutensizdi. Karabuğday unundan hazırlanmış bir gofretti. İçerisinde kakaolu fındık kreması vardı.
1: Şey
0: çok güzel oldu bence. Sen peki hangisini tatmak istersin?
1: Bu aslında şöyle değildi.
0: O tek tek ayrılıyor zaten. Şu an birlikte görünmüş ya. Ayrı ayrı o zaten.
1: Evet.
0: Şimdi hangisini tatmak istersin? Lokumda başlamak ister misin?
1: Evet, lokumda
0: tabanı bana getir istersen. Ben sana bir tane lokum vereyim. Evet, ve tadına bak bakalım beğenecek misin? Ay, fındığı da ortaya çıktı, gördün mü? Bak bakalım sevecek misin? Nasıl olmuş lokumumuz?
1: Bilmiyorum da.
0: Daha bakıyorsun.
1: Fena değil, güzel.
0: Güzel, evet. Ela'dan geçer not aldığımıza göre bu tarifleri mutlaka deneyin diyorum. O halde ne diyoruz? Bugünlük?
1: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Ayşe Çelişalak. 9 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 4. sınıfa geçeceğim. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. Bu yarışmayı başından beri takip ediyorum ve katılmak çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlara ve kendime başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Güneş. Soyadım Tanel. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ailemle birlikte video yarışmalarını severek izliyoruz. Ve ben de neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum gerçekleşti. Teşekkür ederim.
3: Merhabalar, ben Elçin Erergin, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Yarışmanızı her akşam, her gece izliyoruz. Çocukların da yarışmaya katıldığını görünce ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, ben Toprak Yeni Ocak. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, karate yapmayı ve davul çalmayı seviyorum. Ailemle bu yarışmayı severek izliyorduk. Ben de katılabileceğimi öğrenince çok sevindim ve hemen başvuru yaptım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Güneş, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Toprak ve dördüncü masamızda da Hira var. Nasıl, heyecan gitti mi?
5: Evet.
0: Var mı?
5: Yok.
0: Yok, hiç heyecanlı görmüyorum sizi. Şimdi Güneş'le başlayalım o zaman. Güneş'cim, seni bir kez daha tanıyabilir miyiz?
5: Evet. Ben Güneş, soyadım Taner. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ben de ailemle birlikte bilgi yarışmalarını severek izliyorum. Neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum kabul oldu.
0: İyi ki geldin, evet. Güneş'cim. Şimdi işaret dili dedin. Aslında az önce seninle de konuştuk. İşaret dilinin bir hikayesi var. İşaret diline başlamanın. Senden dinleyelim.
5: Ben bir kere sokakta aslında heveslendim. Birinden gördüm. Sonrasında da öğretmenime Öğretmenler Günü için bir şarkı hazırladım ve bu şekilde bir eğitime katıldım. Bu şekilde.
0: Öğretmenine bir şarkı hazırladım ve öyle başladım.
5: Evet.
0: Peki hangi şarkıydı? Belki bizim için burada birazcık işaret diliyle bunu söylemek, anlatmak istersin.
5: Öğretmenime yaptığımı yapabilirim.
0: Tamam, hadi bakalım o zaman.

0: artık bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güneş. Harikasın. Bu duyarlılığından ötürü de seni kutluyorum.
0: Teşekkür
1: Güzel
0: ederim.
1: Bir program diliyorum. Çınar'cığım hoş geldin.
0: Ben de 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim karate, futbol. Mimar olmak istiyorum. Futbolculuğa da ilgim var.
1: Çınar'cığım birazcık heyecan var galiba değil mi?
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu fark ettim. Aslında az önce biz Çınar'la da konuştuk sevgili izleyenler. Bütün ekip çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik ve öncesinde sohbet ettik uzun uzun. Heyecanımızı atmıştık diye düşünüyordum ama Çınar işte burası böyle bir yer. Birazdan geçecek o heyecan ama senin heyecanın da bu arada zaten normal hayatında da çok varmış.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Bir doğum günü hikayem vardı. Biraz anlatsana bize.
0: Şimdi ben doğum günündeyim. Böyle çok sabırsızımdır.
1: Evet.
0: Pasta geliyor, tam dilimliyorlar, yalamak istiyorum. Çok canım çekiyor böyle.
1: Peki o kadar heyecanlanıyor musun?
0: Evet.
1: Peki yemek konusunda da böyle misindir? Hani yemek gelirken böyle bir iştahlanır mısın, heyecanlanır mısın?
0: Evet.
1: Heyecanlanırsın. Bu arada kalemim de böyle oynuyor. Çok teşekkür ederim. Bugün çok özel bir hediye aldım Çınar'dan.
0: Bir şey değil.
1: Çok teşekkür ederim Çınar'cığım. Şans getirsin, uğur getirsin programımıza. Ve hızlıca Toprak'a geçiyoruz. Toprak'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Toprak. 9 yaşındayım. Ben de 4. sınıfa gidiyorum. Ben de futbol oynamayı ve karate yapmayı seviyorum. Ayrıca davul da çalıyorum.
1: Ve senin de galiba gelecek planların arasında bir liderlik söz konusu.
2: Evet.
1: Sınıf başkanlığına aday olmuşsun. O çok tatlı bir hikaye. İzleyicilerimiz adı paylaşır mısın Toprak'cığım?
2: Şimdi şöyle oldu. Ben katıldım. ama acayip bir stresim var yani. Böyle mesela konuşmaya çıkıyorum. Tir tir titriyorum böyle.
1: Bu şey mi? Başkanlık adayıyken mi? Hani
2: evet.
1: Oy verilecek size
2: konuşmaya
1: değil mi?
2: Konuşmaya çalışıyorum.
1: Öncesinde tamam evet.
2: ama böyle her yerim titriyor. Videoda falan da belli oluyor.
1: Kaç adaydınız?
2: İki.
1: Kim başkan seçildi?
2: Ben.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Heyecan bitti arkadaşlar. Hira ile devam ediyoruz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Hira'cığım.
3: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
3: Ben Ayşe Hira. Soyadım Çolak. 9 yaşındayım. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. İleride olmak istediğim meslek savcı. Savcılığı araştırdım ve gerçekten kendime uygun buldum.
1: Nasıl peki? Neden kendine uygun buldun savcılığı?
3: Çünkü
1: daha önce dansçı olmak istiyorsun diye biliyordum değil mi? Dansçı olmaktan
3: evet.
1: Sonra vazgeçtim dedin ve...
3: Onu hobi olarak
1: hobi
3: yapmaya
1: olarak
3: karar
1: devam
3: verdim. Savcılığın böyle hani çok iyi bir havası olması çok hoşuma gitti o yüzden.
1: Heyecan biraz var mı Hira'cığım?
3: Biraz.
1: Atlatıyoruz değil mi? Çok yok. O zaman bize böyle bir heyecanımız geçsin diye. Acaba küçük bir şarkı söyler misin? Çünkü sesin de güzel biliyorum. Ne söylemek istersin? Ne gelir içinden bizim için? Böyle bir heyecanımız gitsin, bir yükselelim.
3: Ama beraber söyleyelim.
1: Tabii tabii. Biz değil mi arkadaşlar? Hepimiz katılacağız. Hadi bakalım bekliyoruz seni.
3: Ne söyleyelim?
1: Ne olsun? Sizin bu aralar sevdiğiniz bir grup vardı galiba. Onların şarkılarını söylüyorsun.
3: Manifest.
1: Olabilir, olur mu? Ben de onu biraz öğrendim.
3: O zaman zamansızlığı söyleyelim.
1: Tamam peki.

0: Lokman. Bravo Hira. Arkadaşlar heyecan geçtiyse ben yavaş yavaş başlamak istiyorum artık. Bir moral alkışıyla hadi bakalım başlatalım. Sorularımızı. Ve güneş için geliyor harf tablomuz.
1: Kırklareli'nin K'si.
0: Kırklareli'nin K'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Gitardan daha küçük olan 4 telli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: çocuk çalışması derken topraktan?
1: Ukulele.
0: Ukulele mi doğru cevabımız görelim? Bravo, ilk 60 puanımızı attık. Güneş ve toprağın ortak çalışması. Çınar toprağı tebrik ediyor. Harika başladık arkadaşlar ve ukulele de yanımızda. Var mı çalmasını bilen hiç? Çünkü aramızda galiba piyano çalan değil
1: Benim
0: mi?
1: Benim arkadaşım Sen davul. Biliyordu oradan.
0: Peki şey var mıydı grubunuz toprak?
1: Nasıl yani?
0: Bir grubunuz var mı? Sen davul çalıyorsun işte arkadaşların başka enstrüman çalıyor.
1: Kurmaya çalıştım.
0: Evet ne oldu?
1: Olmadı.
0: Toprak'cığım sen hep bir liderlik. Olmadı mı? Neden olmadı?
1: Vallahi bilmiyorum. Kimse şey yapamadı. Kaldıramadı.
0: Zor mu geldi saatlerim?
1: Ya ben sözü yazıyordum. Arkadaşlar bunu çalabilir misiniz diyordum. Böyle yapıyordu. Ya biz anca böyle ring ring ring yapamıyorum.
0: Sen peki söz de yazıyorsun. Bravo. Evet. Var mı hiç yazdığın bir söz şu anda aklında?
1: Yok, şu anda aklımda
0: belki,
1: yok da
0: Belki yazıyorum. Şu an düşün bir program esnasında da bir şeyler yazabilirsin.
1: Belki.
0: Hadi bakalım Çınar'la devam ediyoruz.
2: Babam Ünal'ın üyüsü.
0: Ünal Bey'in üyüsü 50 puan değerinde ve gök biliminden geliyor. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegendir. Süremiz başladı.
2: Uranüs.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar var mı cevap?
2: Satürn.
0: Doğru cevabımız Satürn mü görelim? Bravo. Ben hemen bir bilgi vermek istiyorum. Güneş'e yakınlık bakımından gezegenlerin sıralaması arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'müş. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk ve toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Aslan'ın ağası.
0: Aslan'ın ağası 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, kuzey, güney dışındaki bir ana yöndür. Süremiz başladı.
1: Batı.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo toprak. Hire için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Berna'nın B'si.
0: Berna Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı ve ateşli bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir harf? Fikir var mı? Fikir yok. Hadi bir harf açalım. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren. Böyle ne olur arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi ikinci kısmı böyle kafamızda olan bir yer. Oradan düşünelim. Acaba ne? Hadi bir kutu daha açalım derken güneşten cevap geliyor mu?
4: Kaba kulak.
0: Acaba doğru cevabımız kaba kulak mı görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. İlk 4 soru bitti. Merak ediyor muyuz kumbaramızda kaç puan birikti?
4: Evet, evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızdaki anlık puanımız 190, hedefimize kalan puansa 2310. Daha çok yolumuz var, yaparız arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ve hızlıca güneşle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
5: Babam Eray'ın E'si.
0: Eray Bey'in E'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızına verilen addır. Süremiz başladı.
5: Tempo.
0: Hızlı bir cevap Güneş'ten. Acaba Güneş kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 60 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Ne canı var ne kanı. 5 tanedir parmağı. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Güneş.
5: Eldiven.
0: Acaba doğru cevabımız eldiven mi görelim? Bravo, harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Arkadaşım Nilceren'in N'si.
0: Nilceren'in N'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Balıklı Göl ve Göbekli Tepe gibi tarihi yerleriyle bilinen ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Şanlıurfa.
0: Topraktan gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Şanlıurfa'ya gidenler var mı arkadaşlar içinizde?
1: Benim babam gitti.
0: Baban gitti. Peki neler anlattı? Bak yanımızda hemen
2: ben
0: görüyoruz
2: gittim.
0: Göbekli Tepe ve Balıklı Gölü. Sen de kim gitti?
2: Ben.
0: Ha sen de gittin Çınar'cığım. Nasıldı?
2: Güzeldi.
0: Nasıl deneyimledin? Balıklı Göl'de balıklara yem attın mı?
2: Ya, Balıklı Göl'e değil de Göbekli Tepe'ye doğru gitmiştim.
0: Okulla mı gittiniz geziyle?
2: Yok.
0: Yoksa ailenle mi?
2: Evet.
0: Peki nasıl bir deneyimdi? Çok güzel
2: güzeldi.
0: Yerler değil mi?
2: Evet.
0: Böyle çok değişik hissetmiyor musunuz öyle yerlere gittiğinizde arkadaşlar?
2: Böyle,
0: değil mi? Çünkü başka bir dünya, başka bir kültür görüyoruz ve o bizim kadim kültürümüzü görüyoruz. O yüzden çok kıymetli. Buradan da Şanlıurfa halkına da, oradaki kardeşlerimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve Hira için gelsin harf tablomuz.
3: Babam Yunus'un yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. İçinde doğal mineraller bulunan bir içecektir. Süremiz başladı.
3: Limon suyu.
0: Doğru cevabımız limon suyu mu? Görelim. Olmadı Hira, emin değildin cevabından değil mi? Söyledi ama kafayı da bir sallıyor. Güneş.
5: Maden suyu.
0: Acaba doğru cevabımız maden suyu mu? Hira ve Güneş'in ortak çalışmasıyla doğru cevabı bulur muyuz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
5: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Komik, hoşa giden veya tuhaf durumlar karşısında genellikle sesli biçimde duyguyu açığa vurmaktır. Süremiz başladı.

0: neydi? Ekip çalışması Toprak?
1: Gülmek.
0: Acaba doğru cevabımız gülmekse herkes gülecek, tamam mı? Bir bakalım doğru mu cevap? Bakalım nasıl gülüyorsunuz? Harika gülüyorsunuz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Geminin G'si.
0: Geminin G'si 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Güneş.
3: Beşgen.
0: Doğru cevabımız beşgen mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Var mı? Ben bir kutu açmak istiyorum sizin için. Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Toprak?
1: Çokgen.
0: Doğru cevabımız çokgen mi görelim? Bravo! Harikasınız. Kaldı son iki soru. Harf tablomuz Toprak için geliyor.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Çizim ve ölçüm için kullanılan tahta ya da plastik gibi maddelerden yapılan araçtır. Süremiz başladı.
1: Cetvel.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Ve son harfimiz Hira için geliyor.
4: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Güney Amerika'da yaşayan, rahatsız edildiğinde tükürmesiyle bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
4: Lama.
0: Otuz puanımız. Bu etabın son 30 puanı Hira ekler mi kumbaramıza görelim. Bravo, şahanesiniz. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Lamalar sürü halinde yaşayan hayvanlardır. En bilinen özellikleri de zaman zaman tükürmeleridir. Bunu genellikle kendilerini tehlikede hissettiklerinde ya da diğer lamaları besinlerden uzaklaştırmak istediklerinde yaparlar. Lamalar rahatsız edilmedikleri sürece insanlara tükürmezler. Şimdi ben lama, aslında hepiniz bildiniz bu cevabı diye hissettim gözlerinizden, evet. Değil mi? Herkesin böyle bir eller butonda hazır bekliyordu. Acaba Hira bilemezse yardım edelim diye. Gördünüz mü hiç lama? Önce onu sorayım.
5: Ben gördüm.
0: Ben de gördüm. Çınar çok
5: hayvanat bahçesinde görmüştüm.
0: Peki tükürdü mü?
5: Ya abime ve anneme ve birine tükürmüştü bizim aileden.
0: Değil mi? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bir itiraf edeyim, bana da tükürdü. Şimdi ben bu bilgiyi okuyunca acaba onu rahatsız mı ettim diye düşündüm. İracığım gülüyorsun. Ama şöyle oldu. Besliyorduk onu aslında. Onu beslerken
1: zararlı
0: bir şekilde. Evet, doğal bir ortamındaydı aslında. Onu beslerken bir şekilde herhalde öbürlerinden korumak istedi. O zaman şimdi bir puanlarımıza bakalım mı?
5: Evet.
0: Hadi bakalım, bir tahmin alayım önce Güneş'cim.
3: 250.
0: 250 Çınar'cığım.
1: 580.
0: 580 Toprak'cığım.
1: 352.
0: 352 Hira'cığım.
4: 350 ile 400 arası.
0: 350 ile 400 arası. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda arkadaşlar, değil mi? 610 puan birikmiş. Ve hedefimize kalan puansa 1890. Kutluyorum sizi. Nasılsınız? Nasıl geçti bu tur?
3: Bence güzel geçti.
0: Aynı heyecan gitti. Evet. Şimdi
3: aynı
0: ikinci tura hazırız.
3: Edersek, evet.
0: Hadi hazırız. Bakalım, hızlı bir şekilde ikinci tura, evet. Gideceğiz. Çınar'cığım.
5: Evet, güzeldi bence de.
0: Heyecanın gitti mi?
5: Ya gitti.
0: Gitti, hadi bakalım Toprak.
1: Vallahi güzeldi. bütün sorular bence gayet kolaydı.
0: Bence de güzel de bir ekip çalışması yaptınız. Onun için de ayrıca kutluyorum. Bir de birbirinizi bir sürekli tebrik işte. Ettiniz. Evet, o birazcık zor oldu. Haklısın Hira'cığım.
4: İyiydi, birazcık heyecan yaptım ben biraz yani sanırım. Ama ikinci turda daha iyi olacağımı düşünüyorum.
0: O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
2: İkinci tura.
0: İkinci turda görüşmek üzere. Hadi bakalım hızlıca. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım güneşle başlıyoruz. Gelsin harf tablomuz güneş için.
3: Pınar Hisar'ın P'si.
0: Pınar Hisar'ın P'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine pirinç, soğan ve baharat karışımı eklenerek yapılan zeytinyağlı bir yemektir. Süremiz başladı.
3: Yaprak sarma.
0: Bu hızlı cevapla güneş kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo. Güneş'in çok hızlı bir cevap geldi. Görselimizde görüyoruz. Yaprak sarması sevmeyen yoktur herhalde değil
4: ben
0: mi?
4: Ben sevmiyorum.
0: Kira sevmiyor musun? Neden?
4: Bilmem, sevmiyorum.
0: Ben de çok seviyorum. Bir de yapımı onun hep çok zordur ya. Hep anneme söylerim böyle benim için yap diye ama hani o da der ki biz bunu yapıyoruz işte çok uzun saatler sürüyor ama yemesi de 2 dakika sürüyor hemen bitiriyorsun.
1: Zeytinyağlı sevmem ben.
0: Sen zeytinyağlısın sevmiyorsun. Kıymalısını
1: evet.
0: Seviyorsun.
1: Evet.
0: Çınar?
5: Ben her türlü yerim.
0: Her türlü yersin. Ben de çok seviyorum. Güneş'cim hemen bildin seviyorsun herhalde.
3: Seviyorum ama içine tarçın koyunca...
0: Evet onu da değişik değişik yapıyorlar. Evet. Haklısınız. Peki yemeklerle aranız nasıl arkadaşlar? Yapar mısınız yemek?
3: Evet.
0: Ne yaparsın ben... Güneş mesela?
3: Ben anneme yani ben elimden geleni yaparım mutfakta. Yani.
0: Böyle öyle sevdiğim bir yemek var mı? Hadi anneciğim gel bunu beraber yapalım ya da sana yardım edeyim dediğin.
3: Yani ben ödevimi yapıyorum. Sonrasında da her yemekte elimden geldiğince yardım edeyim.
0: Şahanesin. Annene sürekli yardım ediyorsun. Seni alkışlıyorum. Çok tatlısın Güneş'im. Peki sen Pınar Hisar demiştin bir de. Neden Pınar Hisar dedin?
3: Çünkü Pınar Hisarlıyım.
0: Pınar Hisarlısın. O zaman memleketine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Oradaki kardeşlerimize de, büyüklerimize de. Çınar'cığım senin var mıdır böyle yemeklerle ilgin aran?
5: Ya ben anneme böyle tava sofrayı açarım. Anneme yardım ederim.
0: Aferin, bravo. Seni de kutluyorum. Toprak'cığım. Artık etmiyorum demezsin.
1: Ben şey makarna yapıyorum bazen kendim.
0: Şahane.
1: Bir de menemen.
0: Menemen ama tabii.
1: Sevmem ama yaparım.
0: Menemeni ben de çok severim ama şimdi arkadaşlar bir de şunu unutmuyoruz. Tek başımıza mutfağa girip ocaklarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz bu konuda. Bunu da unutmayalım. Sen zaten sevmiyorum dedin ama mutlaka sevdiğim ve yaptığım bir yemek vardır diye düşünüyorum Hira'cığım.
4: Ben yemekler çok yapmıyorum da böyle kektir, pastadır onları
0: güzel.
4: Yapıyorum.
0: Sen
4: da.
0: Bugün pastacımız oldun. O zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar bu bilgiler için ve Çınar'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: Annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Türkiye'nin güneyinde yer alan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim güneyde neler var? Coğrafi oluşum. Çınar?
5: Ya yanlışlıkla aslında.
0: Bir fikir yok mu?
5: Yok.
0: Çınar yanlışlıkla basmış o zaman. Açayım mı bir kutu sizler için?
5: Evet.
0: Tamam,
5: evet.
0: Bir kutu açalım. Türkiye'nin güneyi. Bir düşünelim Türkiye'nin güneyini. Neler var orada? Denizler var.
5: Evet.
0: Başka neler var? Denizler var. Topraklar var. Kara parçaları. Başka nelerimiz
1: ya
0: var?
1: Bütün bizim? Dünyada var.
0: Hani çıkarız yukarı.

0: yukarıya doğru çıkarız, tırmanırız. Neler var?
1: Dağlar var.
2: Hah. Ama ne dağ işte?
0: İşte hadi bir kutu daha açalım.
2: Aa,
0: yaklaştık mı?
1: Toros Dağları.
0: Doğru cevabımız. Toros Dağları mı görelim? Bravo ekip. Çınar yaklaştım dedin, cevap?
2: Ben dağları buldum da.
0: Oradan Toros'u da eklemiş olduk. Güzel bir ekip çalışması oldu. Yine sizleri kutluyorum arkadaşlar. Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Babam Umut'un U'su.
0: Umut Bey'in U'su 80 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. İtalya'da eğik durmasıyla bilinen turistik yapıdır. Süremiz başladı.
1: Pisa Kulesi.
0: Hızlı bir cevap. Gördün mü? Hı? Gördün mü hiç?
1: Gördüm ama gitmedim.
0: Emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Toprak, süpersin. Çok ilginç değil mi? Arkadaşlar sizce neden eğik böyle?
2: Bir yanlış yapmış. Bunları böyledir bence.
0: Yanlış mı yapmışlar?
1: Cetvel yokmuş.
0: Toprak dedi ki cetvel yokmuş, yanlış yaptılar. Hiracığım.
2: Bence tasarım öyledir.
0: Tasarım yani. Öyle diye düşünüyorsun. Çınar'cığım bir fikrin var mı?
2: Hani tarihi eser olsun diye.
0: Öyle değil mi? Dikkat çeksin diye.
2: Evet.
0: Sen de öyle düşünüyorsun. Ben... Güneş'cim.
3: Tasarımından dolayı olabilir.
0: O zaman hemen ben yine TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İtalya'daki Pisa Kulesi eğikliğiyle ünlüdür. İnşa edilirken kasten eğik yapılmamıştı. Kasten yapmamışlar. Ancak altındaki zeminin yumuşaklığı nedeniyle zamanla yan tarafa doğru yatmaya başladı ve yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki kule bugün 4 metreye yakın eğik duruyormuş.
1: Ya ben bir şey okumuştum, ne kadar
2: düşmez
1: doğru
2: mi
1: bilmiyorum da.
0: Düşmüyormuş, öyle kaldı.
1: Eskiden daha yamukmuş.
0: İşte yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Hayır, bizim aldığımız bilgiye göre, bu TÜBİTAK'tan aldığımız bilgi arkadaşlar. Zeminin yumuşaklığı nedeniyle yavaş yavaş.
1: Ha.
0: Ve 56 metre yüksekliğindeymiş.
1: O zaman.
0: Evet, daha düzmüş, yavaş yavaş böyle şu anki halini almış. O zaman bu bilgiyi de verdikten sonra Hira için geliyor harf tablomuz.
2: Okulun O'su.
0: Okulun O'su 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Nasıl aramız?
2: İyi.
0: Hadi yani. Bakalım iyi. Gelsin sorumuz. İyi beslenmenin önemini vurgulayan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Güneş'ten cevap geliyor mu?
2: Evet, can boğazdan gelir.
0: Doğru cevabımız can boğazdan gelir mi görelim? Hira ve Güneş'in ortak çalışması.
1: Hiç bilmiyorum vallahi.
0: İlk 4 soru bitti arkadaşlar. Haydi puanlara bakalım mı? Bir tahmin alayım önce Güneş'ciğim.
2: 700.
0: 700 Çınar.
1: 900.
0: 900 Toprak.
1: 950.
0: 950 Hira.
2: 1000.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 950. Toprakçım seni kutluyoruz ve hedefimize kalan puanımızsa 1550. Bravo arkadaşlar. Daha çok sorumuz var ve hedefe yaklaştık. Çok güzel gidiyoruz. Gelsin harf tablomuz Güneş için.
2: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek anlamına gelen deyimdir. Nokta nokta nokta nokta varmak. Süremiz başladı.
2: Ağzı kulaklarına varmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Güneş, süper. Hadi bakalım Çınar için geliyor harf tablomuz.
1: Kasımpaşa'nın K'si.
0: Kasımpaşa'nın K'si 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Havuzda veya denizde uyarılarda bulunan, tehlike anında müdahale eden kişidir. Süremiz
2: can...
0: başladı. Başlamadan bir
2: can kurtaran.
0: Geliyor mu derken Çınar'dan? Çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo Çınar, süpersin. Ve Toprak için geliyor harf tablomuz.

0: Kuzenim Vera'nın V'si.
1: Vera'nın V'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl 19 Mayıs'ta coşkuyla kutladığımız bayramdır. Atatürk'ü anma nokta nokta nokta nokta nokta nokta bayramı. Süremiz başladı.
0: Gençlik ve spor bayramı.
1: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekliyoruz. Görelim. Bravo Toprak. Hemen bir bilgi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım. Ve yine için gelsin harf tablomuz.
2: Hangisi? Fatma'nın F'si.
1: Fatma'nın F'si 90 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Üstü kapalıyken aynı görsellerin eşleştirildiği, oyunda kullanılan kağıtlara verilen addır. Süremiz başladı.
2: Neydi?
1: Biliyorsun, aklına geldi ama değil mi?
2: Evet.
1: Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip Güneş.
3: Hafıza kartı.
1: Aa, arkadaşlar sizde de var mıydı?
0: Şimdi geldi aklıma ya.
1: Var mıydı Hira?
3: Ne kartı?
1: Hafıza kartı ben mı acaba? Çınarcı?
3: Ben ismini yapmışım.
1: O zaman ben bunu Toprak ve Güneş'in ortak çalışması olarak kabul ediyor muyum?
0: Kağıt bir bakalım. Demesebilirdim.
1: Bir bakalım doğru muymuş görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum kumbaramızda acaba kaç puan birikti görelim mi? Arkadaşlar kumbaramızda 1370 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1130. Bravo, kutluyorum. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
3: Mandalın M'si.
1: Mandalın M'si 110 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Açıl susam açıl sözünün geçtiği masaldır. Ali Baba ve nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu Toprak.
0: Kır karamiler.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza bir 110 puan daha ekliyoruz. Güneş ve Toprak kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Çınar için geliyor harf tablomuz. Çınar'cığım heyecan geçti değil mi biraz?
2: Evet.
1: Tamam hadi bakalım.
2: Şekilin şeysi.
1: Şekilin şeysi 90 puan değerinde ve mutfak eşyalarından gelecek sorumuz. Genellikle küçük porsiyonlu yiyecekleri tüketirken kullanılan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Küçük. Ne yeriz biz? Böyle ne yeriz? Küçük. Biliyorsun gelmişti, gördüm. Gelmemiş. Güneş, herkes cevap vermek istiyor. Güneş'cim.
3: Tatlı kaşığı.
1: Doğru cevabımız. Herkes katılıyor mu?
3: Evet.
1: Hira.
3: Ben de tatlı kaşığı.
1: Çınar.
4: Ben de katılıyorum.
1: Herkes katılıyor mu? O zaman Hira, Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz.
0: Annem Demet'in D'si.
1: Demet Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. El çabukluğuyla yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
0: Abrakadabra.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Süpersiniz. Var mı böyle ufak tefek o sihir numaraları yapmayı bilenler?

0: Güneş, Çınar ne yapıyorsunuz? Hira, herkes burada sihirbaz çıktı. Ne yapıyorsun yani, Güneş'ciğim? Küçükken değil mi hepimiz böyle yani, onu yapmak isterdik. Bir şeyleri gizlerdik böyle paraları. Değil mi
1: yani,
0: öyle?
1: Evet ben parayla. Bir şeyler yap yani aslında şöyle. Ben yıl sonu partisi yapmıştık. Orada da bir sihirbazlık gösterisi düzenlemiştim.
0: Sen düzenledin. Sen yaptın yani. Şahane yani biliyorsun. Yapmayı.
1: Yani.
0: Peki Çınar'cığım?
2: Ben de eskiden böyle parmak çıkartma numarası yapardım.
0: Nasıl? Bize gösterir misin?
2: Şu an tam hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyor musun? Tamam peki.
2: Ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta falan yapıyordum.
0: Değil mi? Evet onu biz de yapıyorduk. Bak ben de şu anda hatırlamam yani. Toprak'cığım?
3: Ben de öğretmenime yapmıştım. Parmak çıkarma yine.
0: Biliyor musun? Bakalım.
3: Oluyor mu bilmiyorum ama.
0: Bilemedim oldu mu? Nereden çıktı parmak?
3: Eskiden yapıyordum.
1: Ben de.
0: Olsun biz çıktı farz edelim onu Hira'cığım.
1: Ya ben de hani böyle bir şey yok edip başka bir yerden çıkarma gibi var ya.
0: Ha evet evet. Böyle tavşan falan çıkarıyorlar değil mi?
1: Mesela bir tane parayı yok edip başka bir yerden çıkartma yapabilir.
0: Aa güzel. O zaman herkes yine çok yetenekli arkadaşlar. Ve son harfimiz Hira için geliyor.
1: Üsküdar'ın Üyüsü.
0: Üsküdar'ın Üyüsü 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 4 yılda bir düzenlenen ve milli takımların katıldığı futbol turnuvasıdır. Süremiz başladı.
1: Dünya Kupası.
0: Bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar harika gidiyoruz. Şahane gidiyoruz. Şimdi ben merak ediyorum. Önce bir kumbarayı görelim. Sonra da sizin için nasıl bir turdu? Onları öğreneceğiz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1750 puan biriktirmişiz arkadaşlar. Ve hedefimize sadece 750 puan kalmış. Yani bu ne demek oluyor? 750 puan. Kaç soru finalde cevaplarsak?
1: 4.
0: 4 soru mu? O zaman şimdi Güneş'cim çok mutlu oldun 4 soru olduğu için. Belki hepinize birer tane olacak.
1: Evet.
0: Anlat bakalım senin için nasıldı bu tur?
1: Benim için çok güzel geçti. Final turunda da aynı başarıyı göstereceğimizi düşünüyorum.
0: Harikasınız Çınar'cığım.
2: Benim için de güzel geçti. Yani heyecan gittikçe daralıyor.
0: Azalıyor değil mi?
2: Evet.
0: Evet evet onu ben de fark ediyorum. Başta çok heyecanlıydın ama şu anda bence heyecanın kalmadı Çınar'cığım.
2: Çok az var.
0: Çok azıcık tamam onu biz finalde yok edeceğiz Toprak'cığım.
3: Bence de güzeldi. Sorular yine kolaydı aslında.
0: Evet.
3: Performansımızı beğendim.
0: Harika bir ekip olmadınız mı?
3: Evet.
0: Şahanesiniz Hira'cığım.
1: Ya benim hala heyecanım birazcık daha var.
0: Gerçekten mi?
1: Ama iyiydi.
0: Acaba
1: ama
0: böyle bir şarkısı falan bir şeyler daha söylesek geçer mi bir ekipçe?
1: Bence üçüncü turda geçer diye düşünüyorum.
0: Üçüncü turda geçecek mi? Tamam geçmezse şarkı söyleyeceğiz. Söz mü?
1: Söz.
0: Hadi bakalım. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla final turumuza arkadaşlar hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Duyamadım.
4: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Güneş için geliyor kategorilerimiz.
1: Bilmeceler.
0: Araç gereçler, eş anlamlar ve genel kültür hangisi olsun?
1: Bilmeceler E harfi.
0: Bilmeceler E harfi. Görelim sorumuzu. Kırmızı topu almışlar, üzerine çiller kondurmuşlar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Böcek.
0: Böcek. Görelim bakalım doğru cevabımız böcek mi? Olmadı Çınar.
2: Çilek.
0: Çınar'cığım sen çok ısrarla bir yarış vardı orada. Bu tuvalet Hira'da da vardı. Toprak'ta da vardı. Bakalım doğru cevabımız çilek mi görelim? Bravo! İlk 200 puanı. Final turunda attı kumbaramıza. Ben merak ediyorum şimdi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1950 puanımız birikti ve 550 puan sadece ihtiyacımız olan 3 soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım Çınar için geliyor kategorilerimiz.
2: Genel kültür, A, A

0: Bu kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
2: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
1: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
0: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
1: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
0: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
1: 10.000 liracık!
3: Ne?
1: 10.000 liracık mı?
0: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
1: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
4: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Ya benimki?
5: O evin hizmetçisi.
6: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
7: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik...

0: için cifre gitsin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin.
11: Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
16: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
17: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
18: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
19: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
20: Gençler.
21: Buyur abi.
20: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
21: Çok iyi.
20: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
21: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder

0: ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.

0: Özellikle afet ve acil durumlarda insani yardımlarda bulunan kuruluştur. Süremiz başladı.
1: Yeşilay.
0: Yeşilay mı cevabımız, görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Güneş.
1: Kızılay.
0: Çınar ve Güneş'in, Çınar'ın da aklına geldi. Galiba diğer arkadaşlarımıza da cevap vardı.
1: Benim de aklıma.
0: Ortak çalışmasıyla, o zaman Hiro, Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım mı bir daha kumbaramızda kaç puan birikti?
1: Bakalım.
2: Bakalım.
0: Hadi bakalım görelim. 2150 ve hedefimize kalan puan 350. Hızlıca toprağa geçiyoruz ve toprak için geliyor kategorilerimiz.
3: Genel kültür, Duru'nun D'si.
0: Genel kültür, Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Tiyatro sahnesinde olayların yaşandığı yerdeki tüm eşya ve aksesuarlara verilen addır. Süremiz başladı.
3: Dekor.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 200 puan daha toprak ekler mi, görelim. Bravo toprak, şahanesin. Tiyatroyla aranız nasıl bu arada arkadaşlar? Tiyatroya gider misiniz?
1: Evet.
0: Neler seversiniz Güneş'ciğim?
1: Yani biz aslında sınıfımızda bazen yapıyoruz.
0: Aa, kendiniz de oyun yapıyorsunuz. Şahane. En son mesela hangi oyunu oynadınız?
1: Keloğlan'ı yaptık.
0: Keloğlan'ı, çok güzel.
1: Biz de okulda şey yapmıştık. Ben şey hazırlamıştım. Okula ödev. Kukla böyle. Bir adını unuttum. Bir kukla hazırlamıştık.
0: Hacivatlı, yok, Karagöz'ün gösterisini hazırladınız aslında.
1: Onları oynatmıştık.
0: Böyle oynattınız. Peki Hacivat'la Karagöz'ü kukla haline mi döndürdünüz?
1: Evet.
0: Elinizde mi?
1: Yok, elimizde değil, çubuk yaptık.
0: Aa, tamam, çok güzel. Orta oyunu yaptınız siz bayağı.
1: Evet.
0: Bravo, tebrik
1: Perde
0: ederim.
1: Perde falan yapmıştık.
0: Perde de koydunuz. Tebrik ederim Çınar'cığım, Toprak'cığım.
3: Ben çok gitmem ama genelde biz okulda yapıyoruz. Mesela ben İki kere Atatürk oynadım. Bir de bir kere korsan oynamıştım.
0: Bir kere de korsan oynadın.
3: Evet.
0: Orada da Atatürk'ü oynadın. Teşekkür ediyoruz Hira'cığım.
4: Ben okulumuzdaki tiyatroları izlemeye gittim. Gelen hani dışarıdan gelen tiyatrolar. Evet.
0: Kendin yaptın mı peki?
4: Ben kendim yapmadım.
0: Yapmadın. Hadi bakalım, belki yaparsın. Şimdi heyecanlı mıyız arkadaşlar?
3: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler Hira için?
4: Evet.
0: Kaldı bir soru eğer bilirsek, daha sorularımız var. 4 sorumuz daha var. Bunu bilemezsek ama bakalım. Hira bu cevabı verebilecek mi? Görelim sorumuzu, kategorilerimiz gelsin.
4: Eş anlamlılar ve.
0: Eş anlamlılar ve. Görelim sorumuzu. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu yer manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
4: Vatan, yurt.
0: Ödül bizim mi acaba? Görelim, ödül bizim mi bu cevapla? Harikasınız.

0: Bugünkü birincisi Güneş. Kutluyoruz Güneş'i. Harikasın. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Kutluyoruz Çınar'cı. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Toprak. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Hira. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Bravo, çok güzel geçti. Dansınız da çok güzeldi bu arada. Güneş'cim, nasıldı senin için bugün?
1: Çok güzel bir gün geçirdim. Bence çok güzel, yani çok
0: eğlendik mi?
1: Evet, çok eğlendik.
0: Peki böyle ekip ruhunu yaşadık mı? Arkadaşlarımızla bir takım olduk mu? Hissettik mi bunu?
1: Evet.
0: Yardımlaştık birbirimizle, değil mi?
1: Evet.
0: Yeri geldi, birimiz bildi cevabı, diğeri ona yardım etti. Bazıları yarısı bildi cevabının, diğeri diğer yarımı tamamladı. Bence çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bunu düşünüyorum. Senin için nasıldı?
2: Benim için de çok güzel bir gündü. Ya, hatıra oldu bizim için de.
0: Harika.
2: Güzel de.
0: Güzel bir hatıra oldu. Sana da çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğun için. Toprakçığım.
3: Valla çok güzeldi. Çok iyi bir grubumuz vardı bence. Buradan bütün izleyenlere selam gönderiyorum.
0: Evet, buradan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hiracığım.
4: Çok iyiydi. Ben çok beğendim. İyi ki gelmişim. Öneriyorum.
0: Evet, şarkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz size arkadaşlar. Güzel düşünceleriniz için. İyi ki burada, iyi ki buradaydınız bugün bizimle. Şimdi ben merak ediyorum. Ödül ne tarafta, gören var mı?
2: Şu ödül tarafta.
0: Var mı? Gelmiş mi ödül? Gidiyorum ödüle doğru. Duygu ablamız burada her zaman olduğu gibi ödüle. Duygucuğum, sana ödül abla desek mi acaba? Duygu ablamız burada ödülleriyle. Hiracığım. Ben birazcık topukluğumdan bugün yavaşlıyorum. Kusura bakmayın. Koşmak istiyorum yoksa size doğru Toprakcığım.
3: Teşekkürler.
0: Çınarcığım. Teşekkürler. İyi ki geldiniz hepiniz.
1: Teşekkür
0: ediyorum. Hoşça kalın. Hadi beraber.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda doyasıya doyabilmeniz için Aizanay'dayız.
1: Hocam Aizanay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin yani bugünkü anlamda Koca Çay'ın
2: iki yanında
1: iki yanına
2: burası.
1: Konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato ile işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya.

0: Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine ait.
0: Evet. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor.
1: Çok görkemli yapıları var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus Tapınağı çıkıyor karşımıza.
0: Galiba benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
2: İlk yıl aslında Aizanoi'yu ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizanoi'yu anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent ve üzerinde kırsal dokunun, çavdar hisarın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizanoi gerçekten Frigya mı yoksa Aizanoi'nin biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
0: Çünkü bu yapı Zeus Tapınağı Aizanoi kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizanoi denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
0: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelstaunene ana tanrıçasının bulunduğu yer.
0: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
0: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Stünlü Caddesi var.
0: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
0: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
0: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
0: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Girelim hocam ya. Aizanoi, Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman arkeoloji.
0: Alman var, Posementir, evet, ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler, hı hı, resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtlar.
0: Duvardaki. Mi? Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet, dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda, buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince...
0: Direnince icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla...
1: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet,
0: toplayın.
1: Paraları toplayın ki kutsal alanı tamamlayalım. Diye.
0: Aslında Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Hı-hı. Nereden, hı-hı, nereye kadar uzanıyor ve, hı-hı, ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere. Evet,
0: tabii.
1: Biraz, evet, önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya. Evet. Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar. Ha, şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Böyle bir şey kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribatı uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacı daha
1: değil,
0: yeni.
1: Değil,
0: bu
1: değil,
0: daha eski,
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını döktü.
1: Anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet. yani. Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış figürler.
0: Tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilir.
0: Bizans aslında. Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonozlu, galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş figürleri görüyoruz. Savaş Onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Yani. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun Benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. o yazıtlardan, resimlerden.
0: Veya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani şüphesiz. Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihte geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz
1: çizili
0: var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Bana iyi geldi o.
0: L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet,
0: oraya da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu
1: tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes. Evet, aa, evet. Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama

0: kas var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya yani biraz kas evet ya yani. Ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
1: Doğru.
0: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet çok kötü çizmiş. Vandallık falan diyoruz ama bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
1: Doğru yani böyle de düşünülebilir.
0: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
2: Yok yok çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar.
1: Alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan evet. Getirilmiş ama burası.
0: Güzel bir müzeye dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele
0: ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Alınıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela hı-hı. Deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim. Böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde bunu evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani.
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da
1: ve
0: güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız
1: evet,
0: hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay Kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden de
1: yani
0: olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion küçük, için küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur yok.
1: Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak bir alanı var ama küçük evet. Bir yer tabii.
0: Bir
1: yani.
0: De Boleterion için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora.
1: Evet.
0: Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
1: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
0: Çok güzel böyle
1: çok bir mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
0: Evet, çok mantıklı.
1: Yani çok, çok yönlü mantıklı.
0: Evet. Daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
1: Evet. Peki. Köprüye doğru yürüyelim.
0: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın.
2: Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi? Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
2: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
1: Ortak
2: ocak
1: bir
2: varmış.
1: Mülk yani burası.
2: Ortak bir imece usulü evet. Geliniyor burada. Kimin işi varsa. Çok da kolay hocam. Böyle kapısını açıyorsunuz.
1: Tabii isteyen girebilir.
2: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek evet. Kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenmiş o gün, nasıl olmuş bunlar, nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş. Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözüm

0: kendi canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
1: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık, açma ne demek, işte neden Nivo kuruyoruz, neden biz Aizanoğlu'da çalışıyoruz. Burada Yunanlılar yoktu, hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı, bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarıslar ama geçmişte Aizanoğlu'ydu. Ama aslında sizler gibi insanlardı, onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
0: Üçüncü, dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisi ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi, hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
2: Burada 13. yüzyılda...
3: Beylikler döneminde.
2: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
3: Tatar galiba.
2: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
3: Burada yaşamışlar galiba.
2: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar. Evet. Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
3: ilk kurulduğu dönemde
2: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
3: Evet.
2: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
3: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
2: Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de o müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
3: sanıyorum.
2: Benim
3: annem Eskişehirli ve Tatar.
2: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş olduk.
3: Evet, yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
2: Evet.

0: ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum onun için.
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Penkalas yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Origenes. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri. Herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Örikles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat oluyor.
1: Kurtuldum sevinciyle. Ve korkulukları tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Örikles denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun
1: tuhaf
0: için acaba?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda.
1: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde... Burada bir nehir var, Penkalas ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta, hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu
1: oraya yola, ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa.
0: Evet. Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
2: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
2: yuvarlak bir
1: yuvarlak
2: şeyimiz var.
1: Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
2: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
2: Evet.
1: Evet, et, balık evet. Pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. Olmalı. Onu bak, onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et
1: aslında.
0: Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok müsait
1: bir yer. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet. Dükkanlar herhalde yine bunun zemininde yükseliyor. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. Böyle. Tahta barakalardan oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor. Efendim şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde sıfırı sakınıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
2: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frigya valisine. Ve Frigya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu kadar satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprüye çok yakın.
0: Evet.
1: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. Orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in şeyi köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Ve tarihleri de çok yakın. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
0: hareketliymiş o zaman.
1: Ya yani birdenbire demek ki bu şehir
0: Roma döneminde şey almış.
1: Aniden ayağa evet. Kalkan bir şehir evet. Yani bu.
0: Sınırlarını genişletmiş
1: çok,
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede
0: imar almış.
1: Evet.
0: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O mimari yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
1: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
0: devşirme bir, taşlarla yapılmış bir...
1: Çok yeni bir cami evet. Olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
0: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
1: Ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
0: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeyi de bulunuyor. Orada
1: evet,
0: sütunlar
1: evet.
0: Bulunuyor.
1: Ya bir şeyin açılıyor. Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
0: Göz atalım
1: borsa
0: hocam.
1: Borsa dediğin duruma
0: evet, bir göz
1: bir yakından
0: atalım.
1: Bakalım.
0: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
1: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
0: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
1: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
0: evet.
1: Buna, değil mi?
0: Mesela bir köle iki eşek.
1: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim...
0: Ekmeğe, buğdaya
1: ekmeğe,
0: kadar.
1: Buğdaya kadar
0: hepsi
1: hepsinin
0: var.
1: Burada fiyatları yazılı.
0: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
1: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar
0: evet.
1: Demek ki.
0: Yani evet.
1: Bir işte
0: ekonomik bir durum söz konusu.
1: Yani enflasyonu önlemek falan
0: evet.
1: Gibi bir takım tabirler geçiyor.
0: Evet.
1: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
0: bu çok
1: böyle
0: önemli
1: alıyorlar.
0: Bir şey. Evet. Devam.
1: Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamam.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı yani geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz tek için buraya. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok naif ama ince. İyon üslubunda yapılmış. Yine böyle üstlerdeki kabartmalar da çok güzel.

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: edebiliyor.
0: Onların
1: da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Hı hı. Kocaçayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Meteştanene, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı doğru. Yıkılarak bu caddenin sütunları
1: milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında...
0: Müzeyyar.

0: Araştırmalarında
1: bu cadde
0: oluyor.
1: Ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler, yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için, bu arası bozulup buraya getirildiği için, burada taşların yerleştirildiği

0: işte Eisenhower'daki Eisenhower'lilere bir kilise, şey kilise diyorum, tapınak, Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
1: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
0: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
1: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
0: İşte 450 diyorlar ama evet, nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatronun oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu satirle menat arasındaki bir diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos kültüne ait bir şey.
0: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, dondan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
1: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
0: Dini adamların olduğu bir yerim buraya.
1: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olunca böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
0: Sadece
1: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor.
0: Evet.
1: İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Hı hı. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
0: Evet, evet.
1: Bu binada öyle olmuş.
0: Baksana Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
1: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
0: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
1: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
1: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.

0: birdenbire tiyatro başlıyor.
1: Ve sahnede buluyorsunuz
0: kendinizi. Evet, sahnede yani. Buluyorsun çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait, diğer tarafıyla da
1: sahne duvarı.
0: Sahne duvarı tiyatroya ait. Gerçekten,
1: çok acayip gerçekten ya.
0: Bir tuhaflık var.
1: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken açmam! O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım!
1: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım!
2: Yılbaşı gecesi için!
3: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
2: Bir gece için benim babam olur musunuz?
4: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız!
5: Başüstüne beyim!
4: Memnun oldum!
6: Biz de memnun olduk!
4: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler!
7: İsmini ver yeter!
4: Kimden şüpheleniyorsun?
8: Hiç kimseden!
2: Hep seninle beraber olmak istiyorum!
4: Kendini ateşe atmak demektir!
9: Beni tayyar kiraladı!
10: Pekala!
4: Fırtınadan kurtuluş yok!
1: Sen de onu seviyor musun?
10: Canımdan çok!
11: Ayrı Dünyalar, bugün 16.15'te TV4'te!
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Debişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
14: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Siparişiniz
20: ve Pepsi'niz.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama...

0: Ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Haydi.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: Çatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

abla, kolay gelsin. Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul'da değiliz. İstanbul dışına çıktık. Bursa'ya geldik. Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalı Kızık köyündeyiz. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle Bursa Yıldırım ilçesinde Cumalı Kızık köyünde başlasın.

0: Sevgili seyirciler, gezmek olsun, bütün güzel enerjimizle başladı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Cumalı Kızık köyündeyiz. Buraya nasıl gelindiğini program içinde anlatacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum size. Dar sokaklarından yürürken hem sağınızda hem solunuzda alışveriş yapabileceğiniz birçok tezgah var ve kahvaltı yapabileceğiniz birçok mekan var burada. Şimdi biz birazdan kahvaltı yapmaya gideceğiz. Burada betonerme binanın neredeyse hiç olmadığını söyleyebiliriz sizlere. Cumalı Kızık'ın tarihi 1300'lü yıllara dayanıyor. Çok çok eski bir köy. Şimdi şöyle gezdiğimizde, ki zaten ziyaret edeceğiz, böyle taze taze ürünler satan tezgahlar görebilirsiniz. İçeride bir abla var, erişte kesiyor. Ben ilk kez erişlerin bu şekilde kesildiğini gördüm açıkçası. Gidelim içeriye, biraz sohbet edelim. Sonrasındaysa güzel bir yerde kahvaltı yapalım, Cumalı Kızık'a gelmişken. Yardım edeyim mi?
1: Kesebilecek mi?
0: Şöyle kollarımızı sıyıralım. Ben hayatımda abartmıyorum, İlk kez bu şekilde erişlerin kesildiğini gördüm.
1: Evet, çok güzel ama.
0: Çok mu güzel?
1: Evet, bir de yemesi var.
0: Yemesi var, yemesi daha güzel. Şöyle tereyağlı, cevizli, oh, mis gibi değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bir şey söyleyeceğim, biz normalde alıştık böyle makinelerde kesilmesine erişlenin. Mithat, biliyorsun değil mi?
1: En güzeli elde kesilmesi.
0: En güzeli elde mi kesilmesi? Evet. Peki.
1: Bol yumurtalı.
0: Evet.
1: Tazecik.
0: Tazecik. Ne kadar sürüyor bunu böyle hazırlamak?
1: Sabahtan akşama kadar sürüyor.
0: Sabahtan akşama kadar bunu mu yapıyorsunuz?
1: Öğlene kadar açtım. Öğleden sonra da keseceğim.
0: Öğlene kadar açtın, öğleden sonra da kesiyorsun. Taze taze de insanlara satıyorsunuz.
1: Taze taze de insanlara satıyoruz.
0: Ne kadara satıyorsunuz peki?
1: Yarım kilosu 15 lira.
0: Yarım kilosu 15 lira. Bir kilosu 30 lira.
1: Evet.
0: Gayet de güzel kesmişsin vallahi. Helal olsun sana. Sevgili seyirciler, gerçekten gördüğünüz gibi buraya geldiğinizde doğal ürünleri böyle büyük emek karşılığında alıyorsunuz. Yardım edeyim mi? Şöyle kollarımızı sıyıralım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım, bir deneyelim. Erişte kesmedim demeyeyim Cumalı yani. Kızığa gelip de. Şöyle mi başlayacağım?
1: Bak şöyle başlayacağım.
0: Şöyle.
1: Kes.
0: Abla helal olsun sana. Sana helal olsun diyecek hiçbir şeyim yok. Zormuş. Benimkiler kalın oluyor herhalde.
1: Bunları sana pişireyim mi?
0: Yerim, sen pişir yeter ki, yemem mi? Valla ben kestim ama benimkiler şöyle oldu. Gene güzel olmuş. İçine karışır gider mi? Şöyle ince ince. Tabii bu hızla keserseniz bu akşama kadar bitmez. Ablanın kestiği gibi daha hızlı keseceksiniz. Ben işi en iyisi bilene bırakayım.
1: Bilene bırak ablacığım.
0: İsim ablacığım.
1: Sacide
0: ablacığım, elin emeğine sağlık. Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim, gerçekten de çok büyük bir emek varmış yediğimiz erişte de.
1: Evet,
0: paket paket marketlerde gördüğümüz erişte de.
1: Evet. Aynen, paket paket marketlerde de var.
0: Sevgili seyirciler, Sacide ablanın yanından çıktık. Hemen sattıkları ürünleri göstermeye geldik. Bakın burada aradığınız her reçel var. Çilek, ahududu, portakal reçeli, silor. Yine şöyle görmüş olduğunuz gibi el yapımı tarhana. Yine şurada hediyelik eşyalar da var ve kendi ördükleri patikleri de buralara koymuşlar. Önce buraya kadar gelmişken bir kahvaltı yapalım. Sonrasında alışveriş bir yere kaçmıyor. Burada ne kadar neler satılıyor hepsini sizlere göstereceğiz. Ve tabii ki Cumalı Kızık'ın tarihinden de bahsedeceğiz. Tarihi 1300'lü yıllara dayanan Cumalı Kızık, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı ve UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul ediliyor. Bunu da belirtmek lazım.

Hafta sonu geldiğiniz zaman şu anda benim oturduğum gibi burada rahatça oturamazsınız. Çünkü genelde Bursa ve çevresindeki iller buraya hafta sonu kahvaltı yapmak için geliyorlar. Ve hafta sonu kahvaltı zamanında burada fazlasıyla kalabalık bir ortam oluyor sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size, ama hafta içi geldiğiniz zaman rahatlıkla oturup herhangi kahvaltı yapılacak bir yerde karnınızı doyurabilirsiniz. Ben kahvaltı yapmak için burayı tercih ettim. Burası çok güzel ve çok eski bir yer. Kahvaltısıyla da fazlasıyla meşhur bir yermiş. Cumalı Kızık köyünde. Genellikle burada kahvaltı yerlerinin yani %99'unun hepsi evin içinde. Hem yaşıyorlar hem de restoran olarak hizmet veriyorlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım ve serpme kahvaltımızı bekleyelim.

Kahvaltı gerçekten çok güzel geldi. Dolu dolu geldi. Dolu dolu gelmesinin sebebi öncelikle şunu söyleyeyim. İki kişilik serpme kahvaltı veriliyor sevgili seyirciler burada. Ama biz şu an ekip olarak dört kişi olduğumuz için o yüzden her şeyden dörder tane var. Bunu belirtmek isterim size. Hemen şunu yemek istiyorum. Patates köftesiymiş bunun ismi. Dışı patatesten, içi de peynirdenmiş. Şöyle hemen açayım bunu. Patates köftesi gerçekten çok lezzetliymiş bu arada. Hayatımda ilk kez yiyorum. Buradaki bütün ürünler doğal. Kendi yaptıkları ürünler. Örneğin şu kabak reçeli. Onun da tadına bakalım hemen. Çok lezzetli. Yumurta mis gibi tereyağı kokuyor. Hemen şöyle yumurta.

hafta sonu gelebilirsiniz. Evet. Genellikle şöyle öneriliyor zaten. Buraya gelecekseniz mutlaka rezervasyon yaptırıp gelmenizi tavsiye ediyorlar. Hafta sonu gelecekseniz o zaman ben kahvaltımı yapmaya devam edeyim.

Çok güzel bir kahvaltı yaptım. Eğer kahvaltı yapmak için bir yer arıyorsanız Cumalı Kız'a geldiğiniz zaman benim kahvaltı yaptığım yeri tercih edebilirsiniz. Şimdi karnımız doydu ve Cumalı Kızlık sokaklarına kendimizi bırakıyoruz.

0: Ana Kız'ın aslında bu kadar meşhur olmasının sebebi sevgili seyirciler arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi. Kınalı Kar'ın çekildiği konak bu konak. Bu konakta istiyorsanız kafe restoran hizmeti de veriliyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat zaten gösteriyor. Buraya geldiğinizde isterseniz alışverişinizi yapabilirsiniz. İçerideki doğal ev yapımı ürünlerden isterseniz de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Dizi 2002-2003 yılları arasında çekilmiş. Zaten tekrar belirtmek istiyorum. Bu kadar buraya ziyaretçi akınının gelmesindeki asıl sebep arkamda görmüş olduğunuz Kınalı Kar dizisi.
1: Merhaba. Ben Ali'nin evini soracaktım. Misafiri sayılırım da

0: gezerken birçok tarihi ize rastlamak mümkün burada. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Cumalı Kızık Tarihi Hamamı. Yine gezerken Cumalı Kızık Tarihi Hamamı'nı da ziyaret edebilirsiniz sevgili seyirciler. Osmanlı döneminden kalma bu hamamda sokak aralarında fazlasıyla alışveriş yapabileceğiniz böyle dükkanlar var. Yukarısı ev, aşağısı görmüş olduğunuz gibi teyzemin dükkanı.
1: Evet, hoş geldin.
0: Hoş buldum. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ediyorum. İsim?
1: Hatice.
0: Hatice teyzeciğim. Oh, stresini atıyorsun vallahi örgüyle.
1: Hem para kazanıyorum hem stresimi atıyorum.
0: Ne kadar güzel. Burada birbirinden güzel danteller var. Dantelin modası geçti demeyin. Şöyle bakın, hepsi el emeği. Göz nuru. Sizinde ayrı bir emek var. İşin gücün rast gitsin. Kolay gelsin. Haftanın 7 günü burada mısın?
1: Buradayım.
0: O zaman haftanın 7 günü geldiğiniz zaman hamamın hemen karşısındaki bu güzel teyzemizi de ziyaret edebilirsiniz. Hatice teyzemizi ziyaret edebilirsiniz. Kolay gelsin Hatice teyzeciğim. Hoşça kal. Dediğim gibi adım attığınız her yerde, bakın mesela şöyle karşıda alışveriş yapabilecek bir mağaza, dükkan ya da yemek yenecek bir kafe, restoran görüyorsunuz. Şimdi yürümekte bu sokaklarda biraz zorlanabilirsiniz. Nedenini söyleyeyim sevgili seyirciler. Çünkü sokaklar burada hep şöyle taştan ve araba göremezsiniz bu sokaklarda. Evler de fazlasıyla şöyle orijinalliği bozulmamış şekilde bizleri bekliyor. Mavi, mor şekle boyanmış, orijinalliği hiçbir şekilde bozulmadan restore edilmiş evler. Şimdi ara sokaklarda şöyle gezmeye devam edelim.

Osmanlı kızı şöyle bir gezeyim dediğinizde köyün tam meydanında camiyi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi kameraman arkadaşım Mithat size camiyi gösteriyor. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve yaptırana dair net bilgi bulunmuyor bu camiyle ilgili. Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılmış yaklaşık 300 yıllık bir cami olduğu söyleniyor bu caminin. Osmanlı döneminde bir tarafı mescit, bir tarafı medrese olarak kullanılmış. Ama bakarsanız basit, mütevazı bir köy camisi. Kubbesi olmayan caminin doğu cephesindeki çift merdivenin altındaki tonozlu nişin içinde de Zekiye Hatun çeşmesi yer alıyor. Şimdi sizlere çeşmeyi gösterelim. Biraz önce bahsettiğimiz Zekiye Hatun çeşmesi de bu çeşme oluyor. Biz caminin hemen diğer tarafındaydık. Köy kahvesinin olduğu taraftaydık. Şimdi bir diğer tarafa geldik. Bu geldiğimiz tarafta da aynı zamanda muhtarlık ve cumalı kızık müzesi var. Köy müzesi var. Şu an müze kapalı olduğu için gezemiyorum ama siz buraya geldiğiniz zaman pazartesi günleri hariç müzeyi gezebilirsiniz. Müzede ne mi var? Hemen bilgisini vereyim size. Geçmişte cumalı kızıkta işte tarımda, çiftçilikte, hayvancılıkta kullanılmış olan eserler var. Merak ediyorsanız yine müzeyi de gezebilirsiniz. Hemen şöyle caminin alt tarafından yürüdüğümüz zaman bakın yine birbirinden güzel tezgahlar bizi karşılıyor. Tarihi evlerin arasında yürüyorsunuz. Cumalı kızığa geldiğiniz zaman fotoğraf çekmeye merakınız varsa, tarihi yapıların arasında kaybolmak istiyorsanız mutlaka Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalı Kızık köyüne gelebilirsiniz diyelim ve sizi bu güzel köyle biraz baş başa bırakalım. Sonrasında da köyle ilgili biraz tarihi bilgiler verelim. O zaman önce köye şöyle göz atın, sonrasında tekrar sizleri karşılayayım.

0: Hep hediyelik eşya ve doğal ürünler satan dükkanlar var. Bu dükkan birazcık onlardan farklı bir dükkan. Burada genellikle antika ürünler satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat gösteriyor. Örneğin şöyle bir sandık var. Şöyle içini açalım. Eski bir bavul var. Yine bakın şöyle eski bir radyo var. Sizin dükkanınız bize biraz farklı geldi. Neler satıyorsunuz?
1: Köyde kullanılan, daha önce yaşanmış eşyaları hem tanıtıyorum, hem satıyorum. Hem dekor amaçlı kiraya veriyorum.
0: Dekor amaçlı kiraya da veriyorsunuz. Peki örneğin soralım mesela. Bu eski bir radyo yanılmıyorsam.
1: 1940-1950 bir radyo, Alman malıdır.
0: Peki şu eski bir sandık?
1: Bunu Çanakkale'de bir teyzenin oturuyordu üstüne. Dedim teyze neye oturduğunun farkında mısın dedim. Bu bomba sandığıdır.
0: Öyle mi?
1: Evet, biraz tadilat ettim. Buradan hava aldığı için şey koyabilirsiniz. Buru bakliyatların hepsini koyabilirsiniz.
0: Gerçekten de çok güzel bir dükkanınız var. Ben çok sevdim burayı. Sanat ve çok teşekkürler. Sanat ve nostalji köşesi yazıyor zaten hemen dükkanın önünde de. Farklı bir dükkan olduğunu hemen fark ediyorsunuz sevgili seyirciler. Bir de buraya gezmeye gelen hem yabancı hem de yerli turistleri görmek mümkün. Hafta içi olmasına rağmen şu an yine fazlasıyla kalabalık ki hafta sonu burada adım atılacak yerin olmadığını düşünüyorum.

0: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
1: Hep kabahat benim zaten.
2: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma, yarın bütün para...

0: Paranı faiziyle ödeyeceğim.
1: Milyoner yeğen mi dedin?
2: Ben Yasemin değilim ki.
0: İyi ki de değilsin.
2: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
0: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
3: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
0: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
2: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
4: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
2: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
0: 10.000 liracık!
1: Ne? 10.000 liracık mı?
2: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
5: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
4: Ya benimki?
0: O evin hizmetçisi.
6: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
7: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de, TV4'te.
8: Kalp limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Ne var ya bu?
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
20: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
21: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
20: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
21: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
20: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
21: Ceviz de buna çok yakışır bence.
20: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
21: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta, cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyor.

0: Var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
6: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Bu haftanın kazandıran Vin ürünleri. Leo zeytin çeşitlerinde %20 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Vin, Vin,
5: Vin. İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Teknoklub üyeleri kazanmaya devam ediyor. İstediğin teknolojiyi şimdi al. İndirimini 1-15 Ekim tarihleri arasında yapacağın 15 bin lira ve üzeri alışverişte kullan. Teknoklub üyelerine özel 5 bin liraya varan indirimi kaçırma. Teknoloji.

L'Oréal. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici kremi. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz, hep
2: ucuz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
7: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: burada yine satın alabileceğiniz doğal kestane balığı. Şöyle arı sütü. Hemen yan tarafında polenler. Yine şalvarlar. Burada fazlasıyla şalvar satılıyor sevgili seyirciler. Neden? Çünkü her sokak arasında şalvar satıyorlar. Her sokak arasında böyle patik, mutlaka örgü ören teyzeler görüyoruz. Ya da işte dantel yapan teyzeler görüyoruz. Ama şalvarı çoğunlukla daha çok gördüm.
1: Şalvar yöresel olarak, Cumalı kızımızın yöresel şalvarı.
0: Satılıyor mu fazlasıyla? Satılıyor. Turistler mi alıyor? Yerli turistler.
1: Araplar bile alıyor.
0: Araplar alır.
1: Onlar yerli alır, sen de alırsın.
0: Alırım. Yıldız, sen böyle şalvar giyer misin falan diye kafanızda soru işareti vardır belki. Ben böyle şalvar giydim, bir gün şirkete gittim. Benimle dalga geçti arkadaşlarım gerçekten de. Ama ben de onu söyledim. Söyle, söyle.
1: Bir ara modaydı, moda.
0: Hala moda, hala moda. Hala moda. Bunu ünlü bir marka çıkarsa wow. Ama Cumalı Kızık'ta satılıyor ya da pazarda satılıyor ama ben şalvar giymem, ben şalvar almam, değil mi?
1: Alırlar.
0: İsim?
1: İsim Ayşe abla.
0: Ayşe abla, sen satıyorsun balları, evet, balları, değil mi? İşler nasıl?
1: Çok güzel, Rabbim meşguller olsun. Yani ballarımız organik, doğaldır, kendimiz üretiyoruz biz.
0: Evet.
1: Arıcılık yapıyoruz, kestane balından, çiçek balından, sedir balından, çam balından hepsi var. Polenlerimiz var, arı sütü var, propolis var. Tamamen doğaldır.
0: Genellikle turistler mi alıyor yoksa yerli gelenler mi?
1: Biz turistler önce kendi şeylerimiz, yerlerimiz lazım. Turist gidecek, bir daha gelmeyecek. Ama halkımız sürekli burada olacak, değil mi?
0: Doğru söylüyorsun.
1: Doğru
0: söylüyorsun.
1: Bize bizden fayda var.
0: Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Başka?
1: Dokuzköy'den kovarlar.
0: Ay sorma, beni de Dokuzköy'den kovuyorlar. Ben de çok doğrucu Davut'um ya. Ay sorma, ben de. Haftanın 7 günü burada mısın?
1: Sürekli.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: 6.30.
0: İstanbul'da zaten bir yerden bir yere gitmek 2 saat. Aynen. Çıkıyorsun, geliyorsun Bursa'ya 2 saatte. Aynen. Bu güzel köyü ziyaret etmiş Aynen. oluyorsun.
1: Havası.
0: Başka?
1: Doğallığı.
0: Başka?
1: Havası. Yani kültürümüz, her şeyimiz güzel.
0: Tabii Osmanlı'dan yani kalma Osmanlı. Bize en büyük aynen miras ya. Burası.
1: Evet,
0: en büyük miras. Burası ziyaret edilmez mi sevgili seyirciler?
1: Her zaman
0: mutlaka seyirciler. Çıkın gelin. Peki gelmek isteyenlere ne söylemek istersin?
1: Yani buyursunlar, gelsinler. Hepsini güzel bir şekilde ağırlarız.
0: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, işin gücün rast gitsin. Çok teşekkür ederim. Ben bugün burada çok keyifli vakit geçirdim. Belki izleyenler ilk kez burayı görüyordur. Ben de sizin gibi ilk kez buraya geldim. Buraya tekrar gelinir mi derseniz kesinlikle ben gelirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi. Gezi rehberinize mutlaka Cumalı Kızık köyünü ekleyin. Hoşçakalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün Bakırköy İstanbul Caddesi'ndeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Büşra ben, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum. Yani bu yıl, bu sene.
0: Hangi bölüm okuyordun?
2: Biyoloji okuyordum. Mezun oldum, bu şekilde.

0: Okumaya devam ediyorum. Öğrenciyim. Aktif olarak da öğrenciliğimi devam ettiriyorum. Şu anda zaten tanışıyoruz. Beraberiz. Güzeldi.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nerede tanıştınız? Okuldan mı tanıştınız?
0: Eski üniversiteden. Zaten ben biz dönemdeydim. Aynı seneye girdik ama hazırlık okuduğu için beraber aynı senelerde mezun olduk. Aslında ben bir sene önce mezun oldum ama o bu sene mezun oldu. Aynı dönemde denk gelmiştik. Öyle tanışmıştık.
1: O zaman bugün iki sevgiliyi rakip yapacağız diyebiliriz sevgili izleyenler. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ellerimizdeki butonlara sorumu sorduktan sonra basmanız için var. Sorumu sorduktan sonra ilk önce kim butona basarsa o artık o soruya cevap vermeye hak kazanmış oluyor. Peki Büşra, sence kim kazanır?
2: Tabii ki de ben kazanırım.
1: Süleyman'ın şansı var mı?
2: Yok gibi gözüküyor.
1: Yok gibi gözüküyor. O zaman Süleyman'a şans bile dilemeden geçtik Süleyman'a.
0: Bence ben kazanacağım. Biraz kendisi fazla iddialı. Ama oynadıkça, yaşadıkça oyuna dahil olduğumuzu düşünüyor. Bakalım nasıl olacak.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, bir bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye başlayan türkü hangi geleneğimizle özdeşleşmiştir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
0: Süleyman. Kına geleneğiyle özdeşleşmiştir.
1: Kına, yani ne? Kına nedir? Kına hangi gün?
0: Kına gecesi.
1: Kına gecesi. Doğru cevap. Koy canan alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, rakibi de şu anda Süleyman'ı alkışlıyor diyelim. Yani bunu senden beklerdim açıkçası bu sorunun cevabını.
2: Daha önce bastığı için
1: mutlaka. Evet, biraz daha hızlı olmak gerekiyor çünkü.
3: Parmağım bilmek hazır bekliyorum.
1: Evet, Süleyman çok hırslı. Bak dikkat evet. Etsem Süleyman'a. Ben sana söyleyeyim.
2: Hırs. Evet, gördüm.
1: Var ben var de. Bir hırsı var. Evet, Süleyman da alttan at. Bıyık altından.
0: Bıyığım da yok ki.
1: Evet oğlum, küçük bıyık altından giriyorsun. Diyeyim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Çiğ köfte servis edilirken kullanılan yeşillik hangisidir? Tek ses geldi Büşra.
2: Marul.
1: Marul doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Büşra'ya göndermiş olduk sevgili izleyenler. Bire birlik bir puan tablomuz var. Diyelim şu anda bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele oluyor. İki tarafta çok hırslı diyelim. Efendim üçüncü sorumuzdayız. En büyük 3 basamaklı çift doğal sayı kaçtır? Çift ses geldi.
0: 998.
1: 998 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Rakibi ne kadar da rakibi olsa alkışlamaktan asla çekinmiyor. Ama az önce ben Süleyman'dan o erdemliği göremedim sevgili izleyenler. Göremedim. Çünkü Büşra soruyu bildiği zaman...
0: Ben biraz fazla hırslandım şu anda.
1: Evet, fazla hırslandın diyebiliriz şu anda. İkiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza efendim. Dün çarşamba ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
2: Dün çarşamba ise bugün hangi
1: gündür? Yarın hangi gündür?
2: Yarın. Perşembe.
1: Dün çarşambaysa yarın hangi gündür? Perşembe. Yanlış cevap.
0: Cuma.
1: Cuma doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş oldu. Kocaman alkışlar da Büşra'dan gelmiş oldu sevgili izleyenler. Şu anda 3 birlik bir puan tablomuz var ve maalesef Büşra bu etapta elendi diyebiliriz.
3: Çünkü sayısı olarak kaybetti.
1: Evet olsun. Süleyman, hiç arkadaşına şans tanımadın. Rakibine gerçekten çok
0: aslında
1: hırslı
0: bekledim.
1: Olduğunu burada görüyoruz senin.
0: Çiğ köftede bekledim bilerek.
1: Bir centilmenlik yapayım dedin ama... Evet.
0: Sonraki soruda da bekledim. Perşembe Cuma muhabbetinde de bekledim ama...
1: Ama olmadı diyelim. Peki Büşra, neler söylemek istersin maalesef bu etapta elendin?
2: Kafam böyle bir anlık karıştığı için yanlış cevaplandırdım. Aslında kolay soruydu.
1: Bir buradan... de hızlı basamadın. Butonlar da biraz geç kaldın ama olsun, sağlık olsun diyelim Büşra.
2: Tebrik ediyorum buradan. Hırsı, çok hırsıdır kendisi.
1: Evet, hırsıyla yola devam etsin diyoruz.
2: Bundan sonra da güzel yapacağına inanıyorum.
1: Peki diyelim. Büşra çok teşekkür ederiz. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Efendim bizler Süleyman'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Süleyman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Süleyman rakibin Büşra'yı 3 birlik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
0: Yani güzel bir yarışma oldu ilk etap için. Biraz şans tanıdım ama kendisi bu şansları kullanamadı. Olsun. Ben devam ediyorum. Bakalım nasıl olacak? Soruları merak ediyorum.
1: Evet Süleyman, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan süper. Bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyinlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz de olacak yine bu etapta. Süleyman, her sorumuzun toplamda 10 saniyelik cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da yine ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Süleyman, hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
0: Hazırım.
1: Bir bilmecemiz gelecek. Hazır mısın? Sorum geliyor. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Süremiz başladı.

0: Bu bir meyve aslında. Genelde kiraz. Yani.
1: Efendim?
0: Kiraz. Kiraz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Süleyman ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü.
1: Hadi bakalım.
0: Nasıl aran şarkı sözleriyle? Söyler misin, sever misin?
1: Severim. Söylemeyi de seviyorum ama genelde yanlış söylerim.
0: Umarım doğru söylediğin şekilde.
1: Umarım.
0: Senden de duyarız bu şarkıyı. Ne diyorsun?
1: Yani çok şarkı söyle, sesim kötüdür.
0: Olsun, duyarız.
1: Ama yaparım. Duyarız. Tamam,
0: duyarız. Peki o zaman sorumuz geliyor sevgili izleyenler. Efendim, işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Nokta nokta nokta. Haydi bana müsaade, süremiz başladı.
1: İki orta bir sade. Haydi bana müsaade.
0: İki orta bir sade. Haydi bana müsaade. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Süleyman'a göndermiş olduk. Ve ikinci sorumuzun ödülünü sevgili izleyenler Süleyman bu şekilde kazanmış oldu diyelim. Bence Süleyman'a kocaman alkışlar göndererek bu şarkıyı da Süleyman'dan duyabiliriz sevgili izleyenler. Süleyman sahnede.
1: Tamam, deneyeyim. Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade, haydi bana müsaade.
0: Sade dedik. Tekrardan kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Televizyonlarımızın sesini şimdiden açabilirsiniz. Süleyman'ın tehlikesi geçti sevgili izleyenler. Tabii işin şakası Süleyman. Şimdi bu etabımızın artık son sorusundayız. Evet. Süreme başlatmadan önce hemen sorumu soruyorum. İyi evlat babayı nokta nokta, kötüsü rezil eder. Bu bir atasözü.
1: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder.
0: İyi evlat babayı vezir, kötüsü rezil eder demişler. Kocaman alkışlarımızı Süleyman 3 soruyu da doğru bilerek bu etapın bütün ödüllerini kazanmış oldu. Sevgili izleyenler ben hızlıca Süleyman'a
1: teşekkür ederim.
0: Ödülünü takdim etmek istiyorum. Süleyman,
1: evet.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı?
1: Bence tamam. Yeterince yok tamam. Çünkü çok heyecanlandım artık. Çok teşekkür ederim.
0: Peki Süleyman, sana çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür
0: güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle keşke yarışsaydın diyelim.
1: Olsun, başka sefer abi.
0: Hoşça kal. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Begüm ben, bankacıyım. Öğle arası çıktık dışarı, size yakalandık. Bakalım güzel bir heyecan olacak.
0: Hoş geldiniz. Sağ efendim. Olun. Sefalar getirdiniz. O zaman arkadaşsınız siz.
2: Evet, arkadaşız. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Güzel bir rekabet, iş yerinde de rakibim. Bakalım şimdi de rekabet yakalayacağız.
0: Güzel bir rekabet olacak dedim. O zaman hem iş arkadaşınız hem de rakibinizi tanıyalım efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Ebru ben, bankacıyım. Biz hep şubede de beraber bizi kıyasaya yarıştırırlar. Tesadüf size denk geldik. Öğle arasında bile kaçamıyoruz.
0: Öğle arasında bile yarışıyorsunuz. Evet. Peki bu o tatlı yarışmalarınızdan sizce kim başlatıyor o yarışı aranızda?
2: Değişiyor. Bazen kim öne geçerse o öbür tarafı kızdırıyor biraz. Kızıştırıyor ortalığı.
0: Tabii her şey iş yerinde geçer. Aynen. Çıktıktan sonra aynen unutuyorsunuz.
2: Tabii, tabii.
0: En önemlisi zaten.
2: Dostluk baki.
3: Arkadaşlık başka.
0: Yarışma başka, arkadaşlık başka
2: evet,
0: diyelim.
2: Tabii.
0: Şimdi Begüm Hanım.
2: Buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
2: Ben kazanırım. Kazanırım.
0: Rakibin şansı bile yok diyorsunuz.
2: Yani şansı düşük.
0: Hadi bakalım geçelim peki. Ebru Hanım.
3: Vallahi iyi olan kazansın. Arkadaşım da kazansa çok mutlu olurum. Kendisini çok destekliyorum. Zaten o istiyor diye katıldı şu anda.
0: Peki siz kazanamaz mısınız?
3: Yok, kazanırım. Yani kendime güveniyorum. Bakacağız.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Efendim bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Yetersiz imkanlarla bir iş başarmaya çalışan insanların iğne ile ne kazdığı söylenir.
3: İğne ile.
0: Tek ses geldi.
2: Kuyu.
0: İğne ile kuyu kazmak doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım. Rakibi de şu anda Begüm Hanım'ı alkışlıyor diyelim. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Butonlara basmadan cevaplarsa karşı tarafa evet, kopya vermiş oluruz.
3: Evet, aynen. Ama ne ara bastın ben anlamadım kanka. Bence sen soruyu okurken bastın.
0: İşte rakip güçlü. Ben aynen size söyleyeyim.
3: Tamam,
0: hırslı.
3: Anladım.
0: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Sorumuz geliyor. Kara üzüm hatbesi adlı türküde geçen hatbe kelimesi ne anlama gelir? Kara üzüm hatbesi. Tek ses geldi.
2: Bağ olabilir mi?
0: Değil. Daha böyle küçük düşünelim. Hatbe.
3: Çekirdek.
0: Efendim? Çok onun bir tık üstü.
3: Tohum.
0: Üstü. Ya çekirdek gibi düşünmeyin de yani üzümde ne olur?

0: Sapı.
1: Başka.
2: Yaprak.
1: Üzüm nedir yani? Meyvedir değil mi? Evet. Meyvedir evet. O meyve nasıl bir meyvedir?
0: Tadı, tatlısı, tatlı, tadı.
3: Şekeri.
2: Bal, şeker.
1: Evet ama hani çeşitli.
0: Aroması.
1: Peki üzümü nasıl yersiniz?
0: Üzüm taneyle, tane.
1: Efendim?
0: Tane.
1: Tane peki happe nedir?
0: Üzüm tanesi.
1: Üzüm tanesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk efendim. Biraz zor oldu.
3: Evet.
1: Ama gayet keyifli doğru, geçiyor. Şu anda 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ebru Hanım, bakın Begüm Hanım şu an önünüzde. Yani bir rekabet ben sizden...
2: Yani çok az... biraz soruda şaşırtmaca vardı yani. Ben birazcık şekerdi, baldı, birazcık daha içindeki sıvıya odaklandım herhalde. Happe'nin de tane olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş olduk
1: diyelim. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz sevgili izleyenler. Kapılar, bisikletler ya da valizler gibi pek çok şeyi kilitlemek için kullanılan kilit türünün adı nedir? Tek ses geldi.
0: Asma kilit.
1: Asma kilit. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Ebru Hanım bu soruyla elenmiş oldu.
2: Evet, aynen.
1: Ebru Hanım neler söylemek istersiniz?
2: Yani arkadaşım biraz hızlı davrandı.
1: Biraz hırslıymış.
2: Her zaman yapıyorsun orada soru okunurken mi basıyorsun? Ben biraz detaycıyım. İlla bekliyorum, emin olmaya çalışıyorum. Yanlış bir cevap vermemek için. Ama güzel bir yarışmaydı bizim için. Çok teşekkür ederiz.
1: Bizler de çok teşekkür ederiz. Efendim bizler Begüm Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Ebru Hanım'ı rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
0: Vallahi zaten kazanacağımı söylemiştim. Genel kültürüm iyidir. Daha önce yarışma deneyimim de var. Güzel oldu.
1: Tecrübelisiniz, idmanlısınız yani şu anda.
0: Evet.
1: Evet, en sevdiğimiz yarışmacı sevgili izleyenler. Şimdi hazırsanız ben ilk sorumla başlamak
0: istiyorum.
1: İlk sorumuz geliyor. Bir bilmecemiz geliyor. Çıt çıt çalışır, kurulunca bağırışır. Bu bir...
0: Çalar saat.
1: Çalar saat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu efendim. Çalar saat doğru cevap olacaktı. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
3: Tamam.
1: Nasıldır şarkılar aranız?
0: Sesim iyi olmasa da dinleyiciyimdir.
1: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
0: Deneriz.
1: Peki o zaman sorumuz geliyor. Demir attım yalnızlığa bir hasret nokta nokta ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
0: Gemisinde.
1: Gemisinde. Yanlış cevap, değiştirelim. Demir
0: attım yalnızlığa bir hasret denizinde.
1: Denizinde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de Begüm Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Ve kocaman alkışlarla bence duyabiliriz bu şarkıyı Begüm Hanım'dan. Kocaman alkışlar Begüm Hanım'a geliyor sevgili izleyenler.
0: Demir attım yalnızlığa bir hasret denizinde. Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde.
1: Yeter. Kocaman alkışlarımızı Begüm Hanım'a göndermiş olalım özgüveninden dolayı. Efendim 2'de 2 gidiyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak. Efendim tamam, sorumuz geliyor. Acele ile yürüyen nokta nokta kalır. Nerede kalır?
0: Yolda kalır.
1: Yolda kalır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız Begüm Hanım'a gelsin efendim. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza bu etapta doğru cevabı vererek bu etabın ödüllerinin hepsini kazanmış oldunuz. Ben hemen size bu etabın ödülünü takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir sonraki etaba geçebiliriz. Büyük ödül için yarışabiliriz. Tamam mı, devam mı?
0: Yarışalım valla, hızımı alamadım, güzel gidiyor.
1: Efendim o zaman bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Begüm Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Begüm Hanım'a soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim sizlere bu etaptan tarihten mi soralım, gastronomiye mi geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim? Geç bakalım Begüm Hanım.
0: Genel kültür olsun ya.
1: Genel kültür.
0: Evet.
1: Peki o zaman hızlıca genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Begüm Hanım'ı nasıl sorular bekliyor ve güzel sorularımız geldi şu anda efendim. Hazır olduğunuz zaman ben ilk sorunu başlamak istiyorum.
0: Hazır,
1: bu
0: efendim.
1: Etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. Dilerseniz takıldığınız tek bir soruda istediğiniz kişiyi arayarak yardım alabilirsiniz o soru için.
0: Tamam.
1: Hazırsanız ben ilk sorunu başlamak istiyorum. Efendim 3.

0: Bir etabımız başlıyor diyebiliriz. Sorum geliyor. Ceviz ezmesi ile meşhur ilimiz hangisidir?
1: Ceviz ezmesi. Mersin olabilir mi?
0: Mersin olabilir mi? Neden Mersin olabilir mi?
1: Mersin'de Cezerye var çünkü.
0: Hı hı. Oradan bir çağrışım yaptınız.
1: Evet, oradan çağrışım yaptım. Ceviz ezmesi ama o havuçla yapılan bir şey. O ceviz ezmesi geçtiğini sanmıyorum. Yok, hiç aklıma bir fikir gelmiyor. Ben Joker'i kullanacağım.
0: Joker. Peki efendim. Kimi arayacaksınız?
1: Annemi arayacağım.
0: Anneniz arayacak.
1: Genel kültürüne güvenirim.
2: Alo?
1: Anneciğim?
2: Efendim?
1: Ben şimdi bir yarışmadayım. Sana ufak bir sorum olacak.
2: Olabilir, tamam. Sorun.
1: Hazır mısın? Ceviz ezmesiyle meşhur ilimiz neresidir?
2: Hatay. Hatay'da var mı? Meşhur Hatay cevizi.
1: Tamam, o zaman Hatay söyleyeceğim.
2: Tamam.
1: Tamam, sağ ol. Teşekkür ederiz. Valla...
0: Evet, bir Hatay cevabı geldi annenizden.
1: Evet.
0: Hatay cevabını kullanacak mısınız? Başka bir cevabı
1: kullanacağım. Başka bir fikrim yok.
0: O zaman eminsiniz.
1: Eminim, Hatay.
0: Hatay.
1: Yanlış mı?
0: Maalesef yanlış cevap.
1: Sağlık
0: Annenize
1: olsun.
0: Annenize bol bol hürmetler gönderelim.
1: Sağlık olsun.
0: Doğru cevap Burdur olacaktı.
1: Burdur. Peki, sağlık olsun.
0: Çok öğrenmiş olduk. Ederiz efendim.
1: Rica
0: Çok keyifli bir yarışma oldu. Keşke daha devam edebilseydik.
1: Sağlık
0: ben
1: olsun.
0: Ben hızlıca ikinci etaptaki kazandığınız ödülü tekrardan size iade ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok keyifliydi. Güzel bir heyecan oldu benim için de. Zevkle de harcayacağım. Teşekkürler.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Güle güle.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim, hoş geldiniz.
4: Teşekkür ettim, hoş buldum.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Benim adım Meryem.
0: Bu kadar mı?
4: Evet.
0: Ne işle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
4: Ev hanımıyım. Evde oturuyorum, bol bol Yeşilçam ve sizi izliyorum. Hiç kaçırmam sizi, kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Hatta siz
0: efendim.
4: Çıktığınız zaman dışarı gidiyoruz. Anne diyor, biliyorum diyor, TV4'te şey var, onun için diyor, acele ediyorsun, gidelim eve.
0: Çok teşekkür ederim.
4: Tabii ki diyorum.
0: Bizleri gururlandırıyorsunuz.
4: Birkaç tane komşumu da abone ettim. Ay diyor, çok süpermiş ya, şimdiye kadar bizim niye haberimiz yoktu bundan?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getiririz. O zaman kuralları biliyorsunuz.
4: Evet.
0: Peki, efendim sizleri tanıyalım.
3: Merhabalar, ismim Şahin. Bakırköy'de abiye terzisiyim. Buralarda, hatta meydan o taraflarındayım. Sizi sürekli buralarda görüyordum. Ben de bir şansımı denemek istedim.
0: Hoş geldiniz.
3: Bakalım
0: sefalar getirdim.
3: İnşallah elerim.
0: Hadi bakalım. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim artık. Evet. Meryem ablam.
4: Buyurun.
0: Sence kim kazanır?
4: Yani Allah kime nasip etmişse o kazansın. Hak eden
0: Sence
4: kazansın.
0: Sence sana nasip etmiş midir?
4: Allah ona karar verir, öyle içimde bir his var gibi.
0: Hadi bakalım. Rakibin şansı var mı, rakibin şansı?
4: Yani böyle bir yakışıklı çocuğun karşısında ben hiç yener miyim? Yok.
0: Yenersin mi sanki?
4: Evet.
0: Süper. Efendim,
3: ben
0: Meryem ablamız çok hırslı, seni yeneceğini söylüyor peki.
3: Aslında şöyle, Meryem abla bu özgüvenle ben hayran kaldım. İlk turlarda falan çok fazla bir... Seni yavaşlatmayacağım. Ben direkt basmayacağım.
4: Bana güvenme. Yemin ederim seni böyle nakavt ederim.
3: Görürüz Meryem abla. Hadi bakalım.
0: O zaman iyi olan kazansın diyelim.
3: Kazansın. Hadi bakalım.
0: Hazırsanız ilk sorum geliyor efendim. Genellikle kuşları tarlalardan uzak tutmaya yarayan, insana benzeyen kuklaya ne ad verilir? Çift ses geldi.
4: Şey ya.
0: Neydi o?
4: Ya böyle tahtaya şey yapıyorlar ya böyle.
0: Evet,
4: adamın kafasında şapka var.
0: Evet. Adı neydi lan? Kuşlar ondan ne yapıyor?
4: Unutuyorum ya. Vallahi unuttum.
0: Neydi o, dur.
4: Ya olamaz böyle bir şey.
0: Rakibe
4: ya.
0: Geçiyorum ben.
4: Geç.
0: Hadi geçtim artık.
3: Korkuluk diyebiliyorum ama.
0: Korkuluk. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
3: Kusura bakmayın.
0: Göndermiş olduk.
4: Rica ederim yavrum, sizin hakkınız. Olur mu öyle şey?
0: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var.
4: O an işte aklımıza gelmiyor aslında.
5: Doğrudur tabii ki de. Yani yarışmanın heyecanı tabii ki de
0: bizleri o an etkileyebilir. Efendim geçelim ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Sevgili

0: İzleyenler sorumuz geliyor. Kilis geleneklerine göre damadın hangi parmağına kına yakılır? Çift ses.
1: Serçe parmağına.
0: Serçe parmağına. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Meryem ablamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler. Birebirlik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Tabii tecrübeyle yarışıyorsunuz şu anda.
2: Yani. Baş parmak falan derdim şöyle ama yok.
0: Olsun, öğrenmiş oldun. Evet, geçelim üçüncü sorumuza. Sorumuz geliyor. Allah Halil İbrahim bereketi versin sözü ne zaman söylenir? Yani Allah Halil İbrahim bereketi versin. Tek ses.
2: Yani yemekten sonra mı acaba, sofradan sonra mı olur?
0: Evet, sofradan kalkarken.
2: Kalkarken, aynen.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş. İyi midir diye düşündüm.
1: Evet,
0: şu anda 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geçtik artık dördüncü sorumuza. Alışverişten sonra armağan yerine geçmesi amacıyla verilen özel çekler hangi isimle anılır? Alışverişten sonra bir çek verirler. Ya hadi bu da bizden olsun. Tek ses geldi. Şahin.
2: Hediye çeki.
0: Hediye çeki. Doğru cevap. Evet, şu anda 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Meryem Hanım. Maalesef sizlere şu soruyla elemiş oldu Şahin. Neler söylemek istersiniz?
1: Benim için en büyük, şu an bütün sorularını hepsini de bilseydim, sizinle burada bu sohbeti yapmak kadar değerli olamazdı.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim, bizler Şahin'le birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Geçelim mi Şahin?
2: Geçelim.
0: Bir üst etaptayız sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Şahin'le birlikte artık ikinci etaptayız. Şahin, Meryem Hanım'ı 3-1 ile mağlup ettin ve galip oldun. Neler söylemek istersin?
2: Yani benim için aslında başlangıç çok zor diye tahmin ettim ama biraz kolay oldu. Hı hı. Buradan Meryem ablayı da çok çok çok selamlar gönderiyorum. Huhu! Diye selam olarak çakayım ona.
0: Evet, bayağı enerjik bir hanımefendiydi Meryem Hanım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan 2 adeti boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz gelecek. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Kronometremi de hemen hızlıca rica edersem. Heyecanlı mısın bu etap için peki?
2: Başta heyecanlıydım ama şu an...
0: Şu an artık heyecanın geçti. Aynen. Şimdi her sorunun 10 saniye. Çok teşekkür ederim. Sen de gayet iyi yarışıyorsun. Bakalım bu etapta. Göreceğiz diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Artık tek başınasın.
2: Tek başına. Kendini görüyorum da bilip buradan mutlu şekilde gitmek istiyorum. Bakalım.
0: İnşallah diyelim. İlk sorum geliyor.
2: Gelsin.
0: Bir bilmecem geliyor. Dağdan gelir arık arık, ayağında demir çarık. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında. Demir çarık, yani demir.
2: At olabilir mi?
0: At. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Şahin bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözüm.
2: Süper. Okay,
0: nasıl
2: iyi
0: şarkılarla?
2: İddialıyım. Her yöreden, her şeyden var.
0: Nereliydin bu arada?
2: Batmanlıyım.
0: Batmanlısın. Buradan Batman'a kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, sorum geliyor efendim. Antep'in hamamları, sallanır külhanları, nokta nokta. Dip dibedir damları. O kadar güzel bir türkü ki ben bu türküyü çok severim. Efendim?
2: Hoşgör.
0: Hoşgör.
2: Mahallesinin.
0: Hoşgör mahallesinin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olalım ve Şahin'den de bu şarkıyı bence duyabiliriz. Türkü. Kocaman alkışlarımız Şahin'e gelsin.
2: Sesim de çok kötü ama ben senin için söyleyeyim.
0: Eyvallah. Gerçekten. Teşekkür ederiz.
2: Antep'in hamamları, yalanır duhanları, Hoşgör mahallesinin dibedir dalları.
0: Kocaman alkışlarımızı Şahin'e göndermiş olduk. 2'de 2 yapıyoruz efendim. Artık bu etabımızın son sorusundayız.
2: Bunu da alıp
0: artık seni 3. etapta görmek istiyoruz. Daha 3. etabımız var. Seni görmek istiyoruz 3. etapta da Şahin. Bakalım 3. etaba son soruyla geçebilecek misin? Sorumuz geliyor. Eski nokta nokta karıştırmak.
2: İşe.
0: Yok, eski nedir bu? Sayfaları da vardır bunun.
2: Nokta nokta karıştırmak, evet, dedin değil karıştırmak mi? Eski nokta nokta karıştırmak.
0: Süremiz. Doldu.
2: Yazıyı, deftere. Doğru. Defteri.
0: Doldu.
2: Doldu mu?
0: Defteri değil, eski defterleri karıştırmak.

0: kırmak. Eski defterli.
1: Süremiz dolduktan sonra cevap verdiğin için maalesef kabul edemeyeceğim ama yine süre içerisinde cevap verseydim bayağı yardımcı olmak isterdim sana Şahin. Olsun, sağlık olsun.
0: Teşekkür
1: ederim. 2'de 2 yaptık. Evet. Yine maalesef 3. sorumuza doğru cevabı veremedik. Olsun, sağlık olsun diyerek ben 2 sorumuzun ödülünü Şahin'e teslim etmek istiyorum.
0: Güle güle,
1: güzel günlerde harcaman dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Aslında ben de size teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Yani bu ilgi ve alakanız için de aynı şekilde. Özellikle güler yüzünüzle alakalı şekilde.
1: Çok teşekkür ederiz Şahin.
2: Çok mutlu oldum buraya yarışmaya katılmaktan da. Sürekli de görüyordum zaten. Katılsam mı katılmasam mı diye. Sizin bu özgüveninizle, isteğinizle de güzel oldu benim için de. Güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederim size.
1: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal Şahin.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

bir anne, bir öğretmen ve nefesiyle sınırları aşan bir rekortmen. Birgül Erken. Rekorların, madalyaların ve sessizliğin ötesinde gençlere ilham olan, hayallere yol açan bir yolculuk konuğu. Bugün Çanakkale'nin kıyılarından dünyanın en derin mavilerine uzanan bir başarı hikayesine tanıklık ediyoruz.

0: Merhaba, ben Birgül Erken. Serbest dalış branşında dünya rekortmeni milli sporcuyum. Çanakkale'de doğdum, büyüdüm. Aynı zamanda edebiyat öğretmeniyim. Edebiyat öğretmenliği benim için çok çok güzel bir tercihti gençlik yıllarımda. Ancak spor hep hayatımda vardı. Çok okuyan bir çocuktum çocukluğumda. Tam da kendine göre bir iş buldum dediler. Çok güzel bir bölüm. Edebiyatı çok severek okudum. İyi ki de öyle olmuş. Beni derinleştirdi. Ancak alt akıntıda sürekli spor vardı. Voleybolcuydum. Ateşli silahlarda atıcıydım mesela. Çocukluğumda Çanakkale'de birçok sporu denedim ama böyle lisanslı olarak namalup takım sporlarını da yaptım. Su altına ilk scuba dalışla başladık. Zaten deniz çocuğuyuz, dalıyoruz, oyunlarımız denizin içinde. Scuba dediğimiz aletli dalış, tüplü dalışla su altı fotoğrafçılığına evrildi yolumuz. Çünkü fotoğraf da bir tutku haline geldi günün birinde. Bu ikisini birleştirdiğimde bambaşka bir şey çıktı. Çünkü ustaları görüyordum, işte onların makinelerine bakıyordum. Bir gün ben de fotoğraf makinemi suyun altına indirebilir miyim diye düşünüyordum. O zamanlar tüplü dalıyorduk. Çanakkale'nin sporcularıydık ve bir yandan da su altı fotoğrafçılığı da bir tutku haline geldi zaman içinde. Tam da burada spor hep hayatımda vardı zaten, sedanter olarak yüzüyordum, fitness yapıyordum, pilates yapıyordum ama serbest dalış diye bir şey geldi Türkiye'ye. Hocamız da dedi ki, Mehmet hocamız Çanakkale'de, bir gün sen bunu yaparsın. Hocam nasıl yapacağız? İşte takım tamamlamak için gel, sen orada bakarsın nasıl yapıyorlarsa öyle yaparsın gibi bir şey oldu. Burada ilk yarışmada da gerçekten çok inanılmaz bir yetenek ortaya çıktı. Herkes de şaşırdı. Bu heyecanı ailem de paylaştı ve destekledi. Oradan alıp yürümeye başladım ben. Çünkü yani serbest dalış benim ruhuma da uygun geldi bir yandan. Ayhan abi günaydın.
1: Günaydın, hoş geldin.
0: Nasılsın? İyidir, sağ ol. Sen nasılsın? İyidir.
1: 2013'tü sanırım. 2013 ve 2012 yılında yine Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu serbest dalış antrenörlük kursunda Birgül Hanım'la tanıştık. Çok iştahlı, hevesli, gerçekten hem sporu yapan, alaylı hem de eğitimini almak için gelen birisiydi. O gün bugündür beraberiz. Yarışmalarını takip ediyorum. Dönem dönem yapmış olduğu yarışmalarda destek veriyorum. Antrenörlüğünü yapıyorum. Serbest dalış gerçekten zor bir spor. Yani doğayla savaşıyorsun. Karşındaki rakibin doğa. Kolay bir iş değil. Disiplinli çalışmak lazım. Disiplinli çalışmak için de belli bir kurallara, kaidelere uymak lazım. Güzel bir sporcu, idealist. Hem öğrenen, hem öğreten, gerçekten hem bu işi yapan çok güzel, başarılı bir sporcu. Kendini tebrik ediyorum.
0: Okuldaki öğretmenlerim bana sakin güç diyorlardı. Çok enteresan. Bu serbest dalışın da özünde olan bir şey. Yani hani meditatif bir alandasın serbest dalışta ve oksijeni az tüketmek için yani böyle daha sakin, daha efektif kullanmanız gerekiyor palet vuruşlarınızı. Kendime uygun bir spor bulduğum için, tabii ki diğer sporları da çok seviyordum ama o tutkunun peşinden gitmeye başladım.

Öğretmenliği bırakmadın, öğretmenlik devam ediyor. Yani bu bir fedakarlık da aslında. 4'te çıkıyorsam bir saat dinleniyordum evde. Ondan sonra işte bazen 7-8 havuzu tercih ediyordum. Yani havuzdaki antrenmanlarımı aksatmadan sürdürüyordum. Önce havuzda başladı rekorlar. 5 branş varsa 5 altın geliyordu. Tabii havuzdan sonra deniz çocuğuyum bir yandan. Havuzdaki parametreler denize aktarılıyor. Bir yandan da hani öyle bir şey var. Türkiye'de serbest dalış çok yeniydi, gelişmekteydi. Derinlik branşlarında yarışma da yapılmıyordu ama yarışmalar yapılmaya başladıktan sonra denizi, derinliği daha çok sevdim. Dalıştan önce biraz ısınmamız gerekiyor. Göğüs kafesimizi açmamız gerekiyor. İnterkostal kasları esnetecek bazı hareketler yapıyoruz. Sonuçta günün sonunda ciğerlerimizi rahatlatmamız gerekiyor. İşte kasılmalar, nefes alma dürtüsünü geciktirmek için elastikiyetimizi artırmamız gerekiyor. Bunun dışında bazı nefes teknikleri kullanarak kendimizi daha böyle sedasyona sokmaya çalışıyoruz. Bir de mental antrenmanlar var. Düşüncelerimizi bir şekilde düzene sokuyoruz dalmadan önce.

0: suyun altından korkuyor değilim. Endişelerim sadece bazı sıkışmalar olabiliyor. Basınçla ilgili endişelerim oluyor. Onları da minimuma indirmek için çok güvende dalışlar yapıyorum. Yoksa hani suyun altındaki canlılardan korkmuyorum. Çünkü onların doğal alanları orası. Onlara zarar vermediğimiz sürece onlar da bize bir şey yapmıyorlar. Yani hani işte daldım da köpek balığı bana saldırır mı falan gibi bir şey yok bende.
1: Adım Ali Ege Erken, uçak mühendisiyim. Kendisini 27 senedir oğluyum. Annemin karşılaşmalarını, yarışmalarını izlerken genelde heyecan hissediyoruz. Genelde bizi sonunda sevince boğuyor ama yaptığı sporun rekabetinden gelen bir heyecan var. Her zaman belirsizlik içerisinde izliyoruz ama üzüldüğümüz nadir oluyor diyebilirim yani. Ya bir şey olur mu korkusu kesinlikle derinlere daldığında var. Annem dalışları yaptığında endişelendiğimiz oluyor, evet. Çünkü bu sporun sınırları zorlaması gerektiği yerleri var. Genelde bu sınırları zorlar. O yüzden birazcık endişeli olduğumuz zamanlar oluyor. Doğrudur yani.
0: Su benim ikinci evim gibi. Birinci de olabilir. Çok iyi hissediyorum suyun içinde. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Benim en iyi dalışlarım pandemide oldu. Ve pandemide Bahamalar'da çok büyük bir yarışma vardı. Hiç kimse hani oraya böyle kolay gidemiyor. Liste var. O listede, bekleme listesinde, yedeklerde bekliyorsunuz. Başvuruyu yaptım. Hiçbir şey belli değil. Oraya gidebildim ve orada 4 ulusal rekor kırdım. 9 gün yarışırken aklımda hep şu vardı. Hani karşıya görebileceğim bir yere de asmıştım. Topla kendini yazmıştım İngilizce. Pull yourself together. Ve ona baktıkça her gün yeni bir deklarasyon vermeniz gerekiyor. Ertesi günün derecesini, yani kaç metreye dalacağınızı. İyi beslenmeniz gerekiyor. Recovery yapmanız, yani toparlanmanız gerekiyor. İyi dinlenmeniz gerekiyor, uyumanız gerekiyor. Bunlar böyle peş peşe 9 gün düşünün. Beslenme, dinlenme, performans şeklinde. Beni motive eden, yani bütün hayatım boyunca da aslında inadım oldu galiba. İnat, hani bu kuru bir inat değil. İnandığım şeylerle ilgili inat ediyorum.

0: Anne olarak bu tempoda kalmak evet yorucuydu. Ama şu da var. Anne olarak çocuğunuza rol model oluyorsunuz. Benim oğlum da basketbolcu. Ve profesyonel olarak basketbol oynadı. Çok da başarılı oldu. Bence evet zorlanıyor anneler belki böyle hani bu kariyeri sürdürmekte ama çocuklarının da bunu anladığını düşünüyorum. Yani annemin bir hayatı var ve tercihleri var. Ben de hayatımı işte bu şekilde seçebilirim. Yani bir şey oluyorsunuz, önünde bir şey gösteriyorsunuz. Bu da yapılabilir. Seçer ya da seçmez onun tercihi ama evet bu sıkışıklık sonuçta bir şeye yol açıyor. Gençlere de örnek oluyorsunuz. Kendi çocuğunuza da örnek olabiliyorsunuz. Ben de bu anlamda doğru bir şey yaptığımı hani aynı çizgide ilerlemeye çalıştım hep. Öğrencilerim de bundan çok ilham aldılar ve bunu söylediler. Zaman zaman karşıma çıkıp hocam biz de senin gibi, sizin gibi milli sporcu olduk, şimdi sporcu yetiştiriyoruz şeklinde dönüşler de geldi. Dolayısıyla evet zor olabiliyor ama ödülü bunun da çok büyük bence.
1: Annemin en çok sevdiğim özelliği, ya hayran kaldığım diyeyim, hırsı. Hiçbir zaman bırakmadı diyelim. Çünkü karşısına çıkan zorluklar yıldırırdı yani. Normal biri olsaydı, bu kadar hırslı olmasaydı kendisi, çok uzun süre önce bırakmıştı diye düşünüyorum. Ama hırsıyla bugünlere kadar geldi. Çok uzun bir yolculuktu.
0: İlk Türkiye rekorunu kırdığım an çok heyecan vericiydi gerçekten. Bu rekor erkek derecelerinin 40 metre ötesindeydi ve çok zor bir branşta. Hala o branşta bu rekor orada duruyor yani.
1: İlk gururlu anımız dünya üçüncülüğünün geldiği andı. Ondan sonra zaten dominatoş etkisi oldu.
0: Dünya rekorunda destekçilerim, arkadaşlarımın heyecanı bana da bulaştı. Bisikletle bir suyun altında dünya rekoru denememiz oldu. Bu çok uzun denemeler, uzun Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıktı. Çok yorulduk ekip olarak. Ama ekibin tamamı günün sonunda çok mutlu olduk. Hani bir de suyun altına ses verdiler.

hadi Birgül, çok az kaldı falan diye. O da heyecan vericiydi. Bisikletle su altında rekor kırıyorsunuz. Bir de hani bambaşka bir şey. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdik bu rekorla, dünya rekoruyla. Beni örnek alan kadınları ya da beni örnek alan gençleri düşündüğümde onlara tabii ki vazgeçmeme öğüdünü vereceğim. Çünkü yol bazen çetin ve uzun, çetrefil olabiliyor. Ancak bu yol, bu yolculuk onların içsel yolculuğu aynı zamanda. Kendine doğru bir yolculuk. Özellikle serbest dalışta yaptığımız yolculuk, hani çevreye bakmıyorsunuz, kendi iç dünyanıza dönüyorsunuz ve kendinizi tanıyorsunuz. Kendi sınırlarınızı çizerken bir yandan da yeni rekorlarla insanlığa bir şey sunuyorsunuz. Hani bedeninizi bir laboratuvar gibi kullanıp, bakın ben bunu yaptım, siz de yapabilirsiniz diyorsunuz. Önce oluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. İşin oralarında olmak gerçekten iyi hissettiriyor. Ben bu yolculuğa çıkan herkese azimle ve kararlılıkla, sebatla yollarından ayrılmadan yürümelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten bambaşka bir enerji ortaya çıkıyor çünkü sonuçta. Benim için her dalış kendi derinliklerime bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu da kendini tanıma yolculuğunun bir parçası bence. Hiç bilmediğim bir branşta gelişmeye çalışıyorum mesela. Orada rekor kırmaya çalışıyorum. Birçok branş var. Paletli, paletsiz, işte ip destekli gibi birçok branş. Hiç bilmediğim alanlarda gelişmek de beni heyecanlandırıyor. Yeniden başlıyorum diyebilirim. Serbest dalış benim için yalnızca bir spor değil. Sessizliğin içinde kendini bulduğun bir yer. Çünkü onun bir derinliği var. Kendine doğru bir yolculuk serbest dalış diyebilirim.

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam!
1: O fırtına Kemal'se, ben de amansız tayyarım!
2: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım!
3: Yılbaşı gecesi için!
4: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
3: Bir gece için benim babam olur musunuz?
5: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız!
6: Baş üstüne beyim, memnun oldum!
7: Biz de memnun olduk!
1: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler!
8: İsmini ver yeter!
1: Kimden şüpheleniyorsun?
5: Hiç kimseden!
3: Hep seninle beraber olmak istiyorum!
1: Kendini ateşe atmak demektir!
9: Beni tayyar kiraladı!
10: Pekala!
1: Fırtınadan kurtuluş yok!
2: Sen de onu seviyor musun?
5: Canımdan çok!
11: Ayrı Dünyalar, bugün 16.15'te TV4'te!
12: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
13: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
14: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
15: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jini Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Süper Kumbara başlıyor.
20: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
21: Ben.
22: Kral Şakir.
23: Armut fiş ağzıma düş.
20: Dört arkadaşımızla birlikte...
23: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
20: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
23: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
20: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben!
25: Botanik, abaküs,
23: kasa,
24: marul.
23: Kumbara.
20: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
19: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
5: Anlıyor.
6: Yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Şu Probis'i mi yapamadınız ya?
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen Probis, lezzet. Probis.
6: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
7: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 79 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
2: Her şeyine baktım. 20 kalori.
3: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
8: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
9: Okullar açılıyor.
8: Evet.
9: Okul masrafları da gelecek.
10: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
8: Tabii ya.
11: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Benim hikayem edebiyatla başladı. Sonra spora evrildi. Zaten hani spor, sporculuk vardı. Suyla buluştuğumda böyle sanki hani onunla kucaklaşıyor gibiyim. Anne karnında nasıl hissediyorsunuz güvende? Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde. Bu çizdiğim yolda, bu çizgide ilerlemek beni gerçekten mutlu hissettiriyor. Yani doyumlu hissettiriyor. Yani kendini tamamlamak anlamında, kendi gerçekleştirmek anlamında doğru bir yolda olduğumu düşünüyorum.

Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Hani böyle o

0: Metrekare'de bu bölüm Fethiye Kayaköy'de Fransız Provence stilinin hakim olduğu bir eve konuk oluyoruz. Her detayı özenle planlanarak antika parçalarla dekore edilmiş bu tasarım harikası evi Tuğba Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhaba, ismim Tuğba. Burası Fethiye'de bulunan tarihi bir köy. Kayaköy'deyiz. Kayaköy'ün bende yeri çok farklı. Kendimi bildim bileli diyeyim. Yani gençliğimden beri buranın bana farklı duygular yaşatmasından dolayı bir ev restore etme gibi hayalim vardı. Ancak tarihi bir evi burada edinebilmek çok kolay olmadığı için ben de bu araziyi buldum. Bu araziyi bulduğumda arazi çok kötü durumdaydı. İçinde hiçbir şekilde büyük ağaçlar hariç hiçbir yeşillik yoktu, yapı yoktu. Tarihi dokusuna zarar vermemek adına da nasıl bir şey yapabilirim den yola çıkarak biraz Fransız, Provence tarzı bir yol izlemeyi tercih ettim. Burada tabii inşası bayağı uzun sürdü. Burada yapı yapmak sanıldığı kadar kolay değil çünkü. Yapıya başladığım zaman ilk yaptığım şey bir salkım söğüt ağacı dikmekti. O ağacı diktiğim zaman yaklaşık benim boyumdan bile daha kısaydı. Ama şimdi kocaman oldu. Hatta onun anısını taşıyan bir yüzüm bile var. Bu hayali gerçekleştirdiğim evi umarım siz de beğenirsiniz. Buyurun birlikte gezelim.

Bu evi yapmaya öncelikle inşaatla başlamadım. Bahçeye gelip bayağı günde 3 defa geliyordum. Fethiye'den burası bir yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Sabah geliyordum, öğlen geliyordum, akşam geliyordum ki güneşin geliş açısına göre nereye ne dikebilirim, nasıl görülebilir, işte yatak odasından çıktığım zaman ne görmek istiyorum dan yola çıkıp bir dosya hazırladım ve görselleri biriktirdim. Yapmış olduğum evin aslında yeni ama restore edilmiş bir ev olmasını çok istiyordum. Bunun için de eski malzeme kullanmam gerekiyordu. Eskitilmiş değil, gerçekten eski bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Burada kullanılan malzemelerin hepsinin bir yaşanmışlığı var aslında, hikayesi var. Bu benim için çok önemli. Çünkü yapı gereği çok hayalperest bir insanım. Yani tamamen hayalleri doğrultusunda yaşamayı seçen, kararlarını hayallerine göre veren, aşırı duygusal bir insanım diyebilirim. Şöyle, bütün eski malzemeler toplandı. Buradaki eski malzemelerin yerleri belirlendi. Ağaçlar zaten 150-200 yıllık ağaçlar kullanıldı. Amaca hizmet etti çünkü gelen hiç kimse bu binanın yeni bir bina olduğunu düşünmüyor aslında. Eski bir bina olarak görüyorlar. Benim de tam olarak istediğim yorum evle ilgili buydu. Geldiklerinde restore edilmiş bir ev izlenimiydi. Kayaköy çok tarihi ve mistik bir havası olan bir köy. Mesela işte Fethiye'de yaşarken iş stresinden kaçmak istediğinizde, buraya geldiğinizde çok farklı bir enerjisi var ve o enerji size aşırı derecede iyi geliyor. Bu evde resmen benim yaralarımı iyileştirdi diyelim. Böyle evde yaşarken, bunu hep anlatırım arkadaşlarım, yakın çevrem çok iyi bilir. Kendimi bir film karesinde, birileri beni çekiyor ve ben o filmin içinde oynuyormuşum gibi bir his veriyor bana. Tamamen aslında şöyle söyleyebilirim, tarzı Provence bir tarz. Ona göre ürünler seçildi. Eski kullanıldı çünkü evin belli bir süre sonra zaten karakteri oturdu ve karakteri oturan evlere siz ne koyarsanız koyun, o kendi karakterine uygun olmayan hiçbir parçayı kabul etmiyor.

biz de onun dilini dinlemeye başladık aslında. Yani o bize söyledi ne istediğini bir süre sonra ve onun istediği her şeyi ona verdik ve buradan bir yaşam çıkarttık. Yani bir bina değil aslında, bir hayaller yeri gibi, işte herkesin anısı olan, anıların biriktirildiği, farklı şeyler yaşayabildiğiniz bir ev inşa ettik.

Burası evin veranda kısmı. Burayı yaparken istediğim tek şey kalabalık arkadaşlarımla, ailemle birlikte yemek yiyebileceğim bir long table'dı tamamen. Tabii kendi doğası zaten çok eski olduğu için evin. Ben de o malzemeleri kullanarak böyle büyük bir ağaçtan masa yaptırdım. Şu meşe ağacı yaklaşık ben buraya geldiği zaman 250 yıllık bir meşe ağacıydı. O da bana Kenan'ın hediyesiydi. Çünkü T harfini baş harfimi simgelediği için bana hediye etmişti. Bahçeyi oluştururken yine peyzaj mimarıyla çalışmadım. Tamamen kendi hayal ettiğim bitkileri hayal ettiğim yerde oluşturarak böyle çok enteresan böyle ablalarla falan günlük yemeye çalışan ablalarla birlikte diktik. Babamın emeği çok fazladır bahçede özellikle. Aslında bahçenin bu hale gelmesinin yegane mimarı kendisidir. O çok fazla emek verdi. Ağaçlarda meyve ağaçları, zeytin ağaçları vesaire. Ama buraya geldiğim zaman zaten burada arsanın etrafında çevrili çitlenmik ağaçları vardı çok büyük. O buraya en büyük havayı o katıyordu. Zaten bu araziye aşık olmamın temel sebebi o çitlenmik ağaçlarıydı. İlk benim sadece salkım söğüt ağacına karşı aşırı bir ilgim var. Bunun neden kaynaklı olduğunu bilmiyorum. O yüzden salkım söğüt fidanı alıp dikmiştim. Ve bu kadar büyüyeceğini düşünmüyordum bu zamana kadar ama bayağı büyüdü. Arazinin tam ortasında yer alıyor o da. Bahçe bu şekilde. Bir de burada bahçe yaz dönemi çok uzun oluyor. Fethiye çünkü çok sıcak bir yer. Kayaköy Fethiye'ye göre biraz daha derece anlamında daha iyi ama sıcak oluyor. Biz de günümüzün çoğunu bahçede geçirdiğimiz için dış mutfak alanı oluşturmak istedik. Dış mutfağı oluştururken de yine o Fransa'daki eski tarihi köylerden yola çıkarak döküm lavabolar, işte eskitme bataryalar, ahşap kapaklar ve bir ocaklık aslında. Şömine değil ocaklık çok istedik. Çünkü orada annem saç börekleri yapıyor. Kimi zaman misafirlerimizi ağırlıyoruz. İşte tandır. Bizde böyle siyah tava yani kara diyan derler. Onda böyle kızartmalar yapılır ve ikram edilir. Dış mutfağı yapmamdaki amaç tamamen aslında onlara yönelikti. Ailemle birlikte güzel yemekler yapmak, yemek, paylaşmak. O fikirden yola çıktık. Bahçede bulunan ahşap evde çocuklarım için dizayn ettiğim minik bir evdi. Çünkü onlar da orada kendi hayal dünyalarını inşa etsinler istedim. Ve içini tamamen kendileri dekore ettiler. Onlar için de çok anlamlı bir hediye oldu. Sürpriz olarak gördüler zaten. Evin bahçesi bu şekilde. Mobilyaları seçerken bahçe mobilyalarını tamamen yine eski olmasına ve kullanılmış olması benim için çok önemliydi. Burada elektrik sistemini çok fazla kullanmak istemedim. Köy çünkü ve gece karanlık olduğunda yıldızlar müthiş görünüyor. O yüzden bu yemek masasının üzerindeki aydınlatmayı mumluk olarak tercih ettim. Onların hepsi mumluk. Onları orada kullandım. Duvarların taş yapılmasının amacı tamamen yine buranın tarihi dokusuna uygun olmasını istediğim için. Çünkü tarihi evlerin hepsi taştan oluşuyor. Sıva kullanmak istemedim. Bahçede yer alan tren raylarından sökülen traversleri yürüme yolu olarak kullandık. Ortada onun da hikayesi farklı. Ortada yer alan bitkinin ve portakal ağacının olduğu şey aslında çok sevdiğim bir abimin beton firması var. Ondan elde ettiği yuvarlak bir büst getirdi ve biz onu saksıya çevirdik. Evin havuzunu yani eve havuz yapıp yapmama noktasında çok kararsızdım. Çünkü dediğim gibi tarihi dokuyu bozmak istemediğim için. Fakat tabii böyle bir evde yaşarken çocuklar için de bir havuz yapmam gerekiyordu ama bu havuzu nasıl farklı yapabilirim? Yine buranın doğasıyla nasıl uyumlu olabilir diye düşünürken çaydan topladığımız doğal taşlarla bu havuzu inşa ettik. Havuzun doğal görüntüsünü bu şekilde elde etmiş olduk. Ve gayet keyifli olduğunu düşünüyorum ben.
Tabii burada dış alanda herkesin kendi bir alanı, sosyal bir alanı olması için farklı yerler konumlandırdık. Bir tane sedir yaptık. İşte orada da oturulsun. İşte burada birileri yemeğini yerken bir taraftan diğerleri orada oturup kahvesini içsin, kitabını okusun gibi bir keyif alanı inşa ettik. O da zaten çok böyle zorlamadı çünkü tamamen sıvadan, tuğladan oluşan bir yapı, minderlerle süslediğimiz. Gayet keyifli oldu. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz orada da.

Burası evin salonu. Aslında yaşam alanı diyebilirim. Salonu yaparken yüksek tavan olması en büyük hayalimdi. Çünkü han gibi olmasını istiyordum. Ve önce aslında han şeklinde inşa edip daha sonra salonun içerisindeki malzemeleri tek tek seçtik. Bu tabii aslında normalde bina önce yapılıp eşya sonra seçilir. Ama burada eşyalar önce seçildi ve eşyaya göre ev tamamen dizayn edildi ve kullanılan malzemeler ona göre seçildi. Yine eski olması çok önemliydi. Yerlerde kullanmış olduğumuz ahşaplar eski meşe ağacı. Yine onlar da tarihi ağaçlar böyle. Onları zemine yaptıktan sonra onlarla uyumlu mobilyalar tercih ettik ve mobilyaların dokusunda da ketenin hakim olduğu ve ahşabın, eskitme, patinaj boyaların olduğu dokuları tercih ettim. Yüksek tavan olmasından kaynaklı zaten metrekare olarak çok büyük olmasa da bir büyüklük algısı var. Ev aslında 280 metrekarelik bir tabana oturuyor. Objeleri hemen değil, yine dediğim gibi farklı gitmiş olduğum şehirlerde işte yaşanmışlıkları olan objeleri tercih edip onların yerlerini belirleyerek seçtim. Tek tek anlatmam mümkün değil ama benim için en özellikle olanlardan bahsetmek gerekirse şömine 17. yüzyıla ait Fransa'dan geldi. O da yine sağ olsun Kenan'ımın destekleriyle bayağı 8 ay bekledim şöminenin gelmesini ve sırf o şömineye uyum sağlaması için mermerleri 3 kere değiştirdik ve en son yeşil renk en iyi şekilde ona uyum sağladı ve şömine benim için çok anlamlı. Yani bu evin en değer verdiğim köşelerinden bir tanesi. Avizeler de yine eski pirinçlerden oluşuyor. O da bir iş dolayısıyla gittiğim Adana'da bir mağazaya denk geldim. Kapanmak üzereydi ve pirinç avizeleri vardı, elinde kalmıştı. Satmayı düşünüyordu ama alacağımı düşünmüyordu. Ben hepsini topladım tabii. Onlar da Adana'dan geldiler. Salonda bulunan yemek alanının tavanı tamamen benim o sırada doğaçlama ortaya çıkartmış olduğum bir dizayn oldu. Ve sağ olsun ustalar da orada her dediğimi yaparak bu şekilde ateş tuğlasından oluşan bir tavan dizayn ettik. Orada da yemek yerken oraya bakmak da bana çok ayrı bir keyif veriyor. Çünkü yapılış aşaması gerçekten çok enteresan geçmişti. Çünkü çok farklı malzemeler ve bu burada olsun, şu şurada olsun diye. Yani hiçbir şekilde profesyonel diyemeyeceğim bir şekilde çalıştık bu evde. Dediğim gibi hani burada durup mesela tamam işte burada şu malzemeyi kullanalım, şuraya şu objeyi koyalım diye yola çıktık. Hepsi doğal malzemelerden oluşuyor. Tamamen hiçbir şekilde yapay, yeni bir malzeme kullanmadık.

Yemek masasını yine ahşap olması, ağaç olması benim için çok önemliydi. Onda da dikdörtgen uzun bir masa tercih ettim. Sandalyeleri yine çok kullanılmış, eski, hatta dışarıda buldum ve patene edilmiş sandalyelerdi. Hazeranlı modeli tercih ettim. Çünkü Hazeran da bu evi en iyi yansıtabilecek bir malzemeydi ve sandalye seçimimde Hazeranlı olmasına dikkat ettim. Şöminenin üzerindeki aynayı bulmak çok zamanımı aldı. Çünkü duvar taş ve yüksek tavan olduğu için oraya çok büyük bir ayna gerekiyordu. Ama yine bir iş gezimde bir yerde, bir mağazada eskitme dokusu olan, birazcık dökümde olan ama eski olmayan, sadece eski gibi görünen bu devasa aynayı buldum. O da yerine çok yakıştı gerçekten. Vitrinde de benim annemin çok sevdiğim çeyizlikleri vardı. Kız çocuğuyken, küçükken onun o çeyizleriyle ben çok fazla evcilik oynardım ve onlara gözüm gibi bakıyordum ve onun için bir köşe oluşturdum. Annemin o eski çeyizlik malzemelerini sergilemek için bir vitrin yaptırdık. Yine orada da eski ağaç kullandık ve annemin o eski küçüklüğümde oynadığım eşyalarını sergileme fırsatı buldum. Burada tabii yine yemek yerken misafirlerimize servisin kolay olabilmesi için eski bir ağaçtan bir dresuar bulundurdum. Yemek masasının orada hem servisi kolaylaştırıyor ve bu kadar büyük olduğu için çalışma ortamımı da açıkçası çok bu ortamdan ayırmak istemedim. Eski Amerikan çalışma masası denk geldi yine bir antikacıda ve onu satın aldım. Onun üzerindeki okuma lambası da aslında benim değil, Kenan'ın okuma lambası. Ama tabii her zaman yaptığım gibi onun o eşyasını ben kendim buraya getirdim, koydum. Bir gün veririm diye ama hiçbir zaman öyle olmadı. Evin içinde her yerin taş olması bir soğukluk katacağı için bazı yerlerde yine ateş tuğlası kullanmayı tercih ettim. Zaten benim yaptığım mekanlarda ateş tuğlasını birçok yerde görebilirsiniz. O çok vazgeçemediğim bir parça maalesef. En büyük problemim bu evde perde kısmıydı. Çünkü çok yani belli yerlerde yüksek tavan, 7 metreye yakın bir tavan yüksekliği olduğu için o kadar uzun perdenin özel dikim olması gerekiyordu. Ama burada özel dikimden daha ziyade ben Fransız danteli ve ketenin karışımı olan bir perde görmüştüm bir dekorasyon dergisinde. Ama tabii bunu nereden alacağımı bilmiyordum. Uzun araştırmalarım sonucunda İstanbul'da bu sadece Fransız Provence ürünlerinin satıldığı bir mağaza buldum ve oraya gittim. Hatta şöyle, orada çok fırsatım yoktu. İnşaatta da o sırada hiç kimse yoktu ve perdenin ölçüsünü tamamen kendi yani hani tahmin ederek verdim ve ortaya böyle güzel dört kanatlı dantel bir perde çıktı. O da bu evin vazgeçilmez parçalarından birisi benim için de, gelen misafirlerimizin de çok beğendiği eski perdeler. Evin genel temasını ve yaşanılabilirliğini oluşturabilmek için herkesin kendisinin ayrı zaman geçirebildiği bir alan yapmak istiyordum. Çünkü işte çocuklar dışarıda oynarken işte ben bir kitap okuma köşem olsun diye de vitrinin önündeki bir köşeyi oluşturdum. Orada da sehpa yine doğal ağaçtan oluşan bir malzemeden yapıldı ve koltuk da bir zamanlar çok sevdiğim bir markanın ürünü, eski Hazeranlı bir koltuk. Orada kendime tamamen bir okuma köşesi oluşturdum. Koltuğun Hazeranlı olması ve kumaşının kadife olması çok ilgimi çekti. Çünkü okuma alanlarında kadifenin o sıcak tonu sizi içine çekiyor tamamen ve o dünyaya ait oluyorsunuz. Dış dünyaya kapatıyorsunuz kendinizi ve kitabınızı güzel bir şekilde okuyorsunuz.

yaparken tamamen aslında mutfakta yemek yaparken o bana hissettirdikleriyle çok ilgilendim ve beyaz olmasını tercih ettim aydınlık olması açısından. Yemeği hazırladığımda salonla da bütünleşmesi için ortada bir ada yaptırdım. Altındaki mobilyası tamamen yine meşe ağacından oluşan özel tasarım bir ada. Üzerine de çimston malzemeden bir tezgah yaptırdım. Çünkü genelde oradaki malzemenin leke tutup tutmama durumuna ve satıh olmasına dikkat ediyorum. Bir yerde bir şey kullanırken çok fazla renkten ziyade doğal bir ürünle daha yalın malzemeleri tercih ediyorum. Bu yüzden tezgahlarda çimston malzemeyi kullandım ve açık renk olmasına özen gösterdim. Çünkü üzerine koyduğunuz her ürünü çok fazla ortaya çıkartıyor. Yine ahşap tercihim olduğu için adanın altına yapmış olduğumuz kapaklı dolapları da eski ahşaptan tercih ettik ve adanın üzerinde malzemelerin sergilendiği bir raf sistemi kurdum. Onu da demir ayaklarla birbirine bağlayıp ortada da bir aydınlık oluşturmak için ona ampuller taktık. O da tamamen o anda işte buradan şöyle olsa böyle mi olur diye ortaya çıktı. Yani hiçbir daha öncesinde dediğim gibi bir projelendirilmiş değil de o anda ortaya çıktı. Mutfakta en çok dikkat ettiğim şey bulaşıklarla ilgilenirken hep dışarıyı izlemek çok hoşuma gitmiştir. O yüzden lavabonun önünde minik bir pencere oluşturduk ve bunu ahşap doğramadan yaptık. O da çok keyifli oldu çünkü dışarıda tamamen yeşilliklerle, bahçeyle birebir olan bir yapı ortaya çıktı. Diğer mutfak dolaplarında ham MDF kullandık ve mat boya tercih ettik. Beyaz eşyaları seçerken tabii yine bunun da rustik olması çok önemliydi. Biraz daha eski görünümlü ve pirinç tutma yerleri olan ankastre takımını tercih ettik. Buzdolabında bu şekilde çok da büyük bir seçeneğimiz olamadığı için rengine ve dokusuna uygun olan gri bir buzdolabı tercih ettik. Mutfak zeminleri en sıkıntılı zeminlerdir. Ahşap olması biraz bakteri üretimine sebebiyet vereceği için seramik olması gerekiyordu ama seramiklerin de o yapay görüntüsü beni çok rahatsız ediyordu. Yine bir gün bodrum seyahatimde bu seramikler dışarıya atılmış vaziyette, çoğu da kırılmıştı ve küçük bir metrekare olduğu için bodrumdan aldığım o seramikleri zeminde kullandım ve güzel de bir renk kattı oraya diye düşünüyorum. Çünkü ben yeşili çok severim. Zaten evden de anlaşılıyor. Üzere yeşil birçok yerde görebilirsiniz. Mutfak zeminlerinde de yine o sevmiş olduğum eskitme patine boyalı yeşili tercih ettim.

Ev yüksek tavan ve galerili bir ev olmasını istememin temel sebebi üst alanda da tamamen bana ait, yani benim kendime ait bir yaşam alanı oluşturmaktı. Burada tabii bu evin dışa açılan büyük bir terası vardı ve bu terasa bir şekilde bir yol oluşturmam gerekiyordu ve ben de bunu kütüphane olarak kullanmayı tercih ettim ve bu şekilde bir demirden oluşan ve eski paslı hale getirdiğimiz köprü yaptık ve köprüde kullanmış olduğumuz malzemeler yine eski ağaçtan oluşan parkelerden oluşuyor ve altındaki payandalar da eski ağaçlardan oluşuyor. Buranın korkuluklarını yaparken demirin kalın olması ve küflü olması, o küflü görüntü, o eski görüntü bizim için çok önemliydi ve onu da bu şekilde inşa ettik ve sade bir dokusunun olmasını istedik. Kitaplıkta da raflarda eski ağaç kullandık ve niş oluşturdum tamamen yerden kazanmak için ve alandan tasarruf etmek adına nişlerin içerisine ahşap rafları yerleştirdik ve oradaki akşam aydınlatmayı sağlayabilmek için hafif rustik görünümlü bir çok da böyle eski değil, normal seçmiş olduğum aydınlatmaları koyduk. Burası benim keyif alanım, burada çok vakit geçiriyorum. Çok sportif görünmesem de spor yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden küçük bir stüdyo alanı oluşturdum. Ve o alanı oluştururken, spor da yaparken sıkılmayayım diye evin her

alanına hakim olmasını çok istedim ve ortada galeride bu şekilde spor malzemelerinden oluşan, sabahları kalkıp kendi kendime sporumu yapmış olduğum bir alan oluşturdum. Orada yer alan siyah dresuar da tamamen ateş tuğlasından oluşan o köşede eski apliklerin yer aldığı, pirinç apliklerin yer aldığı ve çok yıllar öncesinde yapılmış kristallerden oluşan apliklerle dizayn etmiş olduğum, hani böyle o sporun o kasvetli havasından dönüp baktığımda evet ben yine kendi şatomdayım izlenimi veren bir alan, bir köşe oluşturdum. Merdivenleri inşa ederken zeminin, yani evin geneline hitap eden zeminde kullanmış olduğumuz malzemenin aynısını merdivenlerde de kullandık. Çünkü biz burada çok yalın ayak dolaşıyoruz. İçeride çok fazla bir şey kullanmıyoruz. Çocuklarım için de çok önemliydi. Yalın ayak, o ağacın kendi dokusuna basmaları benim için çok önemliydi. O yüzden merdivende de doğal ağaç tercih ettik ve korkuluklarını buradaki korkuluklarla tamamladık. Sadece eski balkonlar vardır yalılardan ve onları tutan payandalar vardır döküm demirden ve o payanda bir tane elimde yedek kalmıştı. Merdiven korkuluğunda payandayı oraya ekleyerek orada da farklı bir konsept oluşturmuş olduk.

Yatak odasını dekore ederken yine binanın genel yapısında kullanmış olduğum zemin ve tavandaki doğal ağaçları tercih ettim ve yatak odasında tabii benim için vazgeçilmez olan bir giyinme odası inşa etmem gerekiyordu. Giyinme odasını da yine ham MDF malzeme kullandım, mat beyazdan. Ortada bir ada kurdum. Orada tamamen takıların ve diğer aksesuarları yerleştirmiş olduğum ada ve benim için çok kullanışlı günlük hayatta da. Buranın benim için vazgeçilmez parçası da aplikler ve avize. Onlar da eski, tarihi tamamen ve pirinçten oluşuyor ve melekler var üzerinde. Burada uyandıktan sonra gözünüzü açtığınızda ilk şeyin o manzara olması, yeşillik bahçeye açılması için minik bir cumba, bir balkon inşa edildi ve balkonda kullanılan malzemeler de tamamen eski, kullanılmış, daha önceden başkaları tarafından yaşanmışlıkları olan malzemeler kullanıldı ve döküm, eski yalıdan sökülen döküm korkuluklardan ve üzerindeki ahşap tutma yerlerine kadar, zemine kadar ahşap kullanıldı. Balkonda yer alan masa sandalyeler de tamamen Fransız tarzı burada dizaynda kullandım. Perdede yine keten tercih ettim. Giyinme odasında ahşap panjur sistemini tercih ettim çünkü o daha kullanışlıydı. Bazı yerlerde yeni malzemeleri de kullanmak mecburiyetinde kaldım. Bu yüzden ahşap panjuru giyinme odasında kullandım. Çok büyük bir tuvaleti ve lavabosu yok, kullanımlık kadar ve makyaj alanını aydınlığın vurduğu yere koydum. O makyaj masası da Aşk-ı Memnu dizisinden geliyor tamamen. Bihter'in makyaj masasının aynısını istiyordum ve bir ustayla anlaştım. O da bana daha güzelini yaptı, sağ olsun. Ben takım mobilya kullanmayı sevmiyorum. Evin genel durumundan da anlaşılacağı üzere farklı parçaların bir araya getirilmiş uyumları çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden yatak odasında da hani bir yatak takımı almak yerine yine eski döküm demirden oluşan bir karyola tercih ettim. Komodinin bir tanesi yine eskiciden aldığım eskitme bir ahşap, bir belki komodin bile değil bilmiyorum ama ben onu komodin yaptım. Aynı şekilde yine eski boyası dökülmüş panjurları da giyinme odası ve yatak kısmının ayrılması için tamamen ara bölmede bir ayırıcı olarak kullandım. O da görsel açıdan manzara ortaya çıkardı. Çünkü dediğim gibi hani eskiyle yeninin harmanlandığı ama eskinin de o kadar fazla içimizi sıkmasını istemediğimiz şekilde konumlandırılması gerekiyordu. Bu yüzden genelde ben de bu ürünleri tercih ederek böyle bir yatak odası oluşturdum. Çocuk odaları

0: inşa ederken tamamen onların iç dünyasını düşünerek, kendimi onların yerine koyarak, işte ben çocuk olsaydım odamda ne isterdim fikrinden yola çıkarak, küçüğün odasında bir kara tahta, hatta kendim boyadım duvara, ev şeklinde bir kara tahta yaptırdım. Orada kendine göre yazılarını yazıyor, resmini yapıyor, kendisi anılarını biriktiriyor ve yine elbise dolabı ve yataktan ve kitaplıktan oluşan bir çocuk odası inşa ettim. Evin genel alanına yayılan o genel ahşabın orada da bize kendisini gösterdiği zemin ve tavanda kullandım. Diğer büyük oğlumun yatak odasında da tabii o daha büyük olduğu için ve artık 10 yaşına geldiğinden dolayı onunkini biraz daha yetişkin konseptinde tasarlamaya dikkat ettim. O kısım da tamamen öyle.
1: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
2: Sen önüne bakmaz mısın ya?
1: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
2: Hep kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedim?
4: Ben Yasemin değilim
2: ki. İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
5: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
6: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
5: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık.
1: Ne? 10.000 liracık mı?
5: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
7: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
6: Ya benimki?
3: O evin hizmetçisi.
8: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
9: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
11: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
13: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.999 lira.
14: Teknoloji Teknosa'da güzel.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay.
16: Kim tutar seni? Express
17: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo patates 35 lira yerine 29.90 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
9: Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Mavi bir zürafa mı?
1: Vay, konuşabiliyor musun?
0: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisiyle

etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birik. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

Bu tarihi köyde tarihin dokusuna çok onun dışına çıkmadan bir ev inşa etmeye çalıştım ve tamamen hayal dünyamın ürünü olarak bu evi tasarladım. Ben size evimi tanıtmaktan çok keyif aldım. Tabii çok da heyecanlandım aynı zamanda. Umarım benim içinde severek yaşadığım, hayallerimi gerçekleştirdiğim, anılarımı biriktirdiğim bu evi siz de çok beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi.

0: Aslında benim mutfak hikayem babamı geçmek istememle başladı.
1: Evet hazır.
2: Anne köfte, yaprak döner, inegöl hazır.
0: Bu işe bulaşıkhanede bulaşık yıkayarak başladım. 20'li yaşlarda ilk şeflik unvanımı aldım. Her tabak bizim için yeni bir heyecan. İlhamımızda kaotik ortamdan çok etkileniyoruz. Dedem, babam ve benim devam ettirdiğim aile gelenek olan mesleğimizi umarım ki çocuklarım da devam ettirir. Günümüzün özeti, gelen misafirimizin önüne gelen yemeğin çatalı ilk ağzına aldığındaki surat ifadesindeki mutlulukta gizlidir.

Şef Emre Karakafa. Bursa İnegöl doğumluyum. 89 yılında dünyaya geldim. Üç çocuklu ailenin en büyük çocuğuyum. Üç kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Dede mesleği, baba mesleği. İlk ustam babamdı. Dedemle çok çalışma fırsatı bulamadım ama hala ve bilgileriyle ve teknikleriyle yaptığım yemeklerde yansıtmaya çalışıyorum. Çok küçük yaşlarda merakımın olduğunu fark ettik ve zaten mutfağa doğdum diyebilirim işin özünde.

en sevdiğim ya da kendimi en rahat hissettiğim yer mutfaktı. Çok küçük yaşlarda başlamış olmanın da verdiği biraz farklı yöntemlerle birlikte başladık. Çok fazla çocukluk anısına değinmek gerekirse çok sokakta bir çocukluk geçirmedim. Çünkü bir esnaf çocuğuydum. İster istemez babamın ve ailemin kimliğiyle çocukluk hayatı yaşadık ve bunun neticesinde de kendimizi mutfakta bulduk. 10 yaşında mutfağa ilk girdiğimde en temelinden eski ustaların da anlattığı gibi bulaşıkhaneden başlattılar. Yaz dönemlerinde okulun tatil olduğunda işte bulaşıkhanede bulaşık yıkayarak daha sonrasında da ufak ufak işte pilav vesaire yemeklerle başladık. 2002 yılında da Mengen Aşçılık Lisesi ile tabiri caizse profesyonel anlamda aşçı olmaya karar vererek mesleğe atıldım. 2007 yılında mezun oldum. O günden bu yana da profesyonel anlamda ustalık ve şeflik yapmaya devam ediyorum. Mutfakta en çok etkilendiğim kişi ilk ustam olan babamdı. Onun yemek yaparken duyduğu sevgi, aşk aslında biraz daha bu işe girmeme vesile oldu. Her ne kadar çok istemeseler de mesleğe girmemizi fazla kaçamıyorsunuz. Ailede sürekli bir yemek pişirme ve ritüeller olduğu için kalabalık bir ailenin üyesiyim. Arnavut göçmeniyiz aslında. Evimizde ve lokantamızda sürekli yöresel ve kendi bölgemize has yemekler pişiyordu. Ve bunlar beni her zaman bir şekilde kulağıma fısıldarcasına içeri çağırıyordu. Yemeğe olan tutkum aslında babama olan bağlılığımla birlikte başladı diyebilirim. Çünkü kalabalık bir ailede olduğu için kendinizi bir şekilde göstermeniz ve sevgiyi üstünüze almanız gerekiyor. Dediğim gibi aynı işi yaparak aslında onlarda ben de buradayımı yansıtmaya çalıştım ve ilgiyi üstüme çekmeye çalıştım. Kalabalık bir aile olmamızın yanında erkek nüfusu az bir ailemiz vardı. O yüzden de erkeklere yükledikleri yük biraz farklıydı bu konuda.

0: ben de hani üçüncü kuşak olarak mutfağa girdiğimde bunu sürdürmek için kendime bir ilke edindim. Nasip olursa kendi çocuklarımın da bu işe devam edip dördüncü, beşinci nesillere aktarmasını istiyorum. Süre geldiğimiz bugüne kadar yani 25-26 yıllık mutfak hayatımda sürekli hep babamla bir yarış içerisindeydim. Kısa bir zaman önce kaybetmiş olmama rağmen hala hayaliyle yarışıyorum diyebilirim. Çünkü çok seri yemekler yapardı. Aynı anda 8-10 çeşit yemek vurur. İşte hepsini ayrı ayrı kontrol eder, hepsinin tadına bakar ve çok erken saatlerde başlardı. Günümüz şartlarında onlar kadar çok erken başlayamasak da günün ilk ışıklarını yakalayıp işte önlüğümüzü, ceketimizi giydiğimiz andan itibaren kendimi mutfağa attığımda çok farklı bir dünya yaratıyorum kendime. Belki de hayattaki her şeyden kaçış noktam diyebilirim. Çünkü orada özgürüm. İstediğim her şeyi yapabiliyorum, istediğim her şeyi üretebiliyorum. En büyük mutluluğum da açık mutfak çalıştığımızda gelen misafirlerimizin o ilk çatalı ağzına attıklarında yüzlerine düşen ifadeleri aslında. En büyük mutluluğum bu oluyor.
1: Anne hazır. Bursa Cantık.
0: Yani mesleğin ilk yıllarında babama ait olan işletmede ufak tefek de olsa bir şeyler yaparak başladım. 2002'de okula başladığımda, Mengen'e gittiğimde, 2005'te ilk profesyonel anlamda mutfak deneyimimi Antalya bölgesinde yaşadım. Büyük bir zincir otelde staj görevine başladım. İster istemez aileden geldiğiniz için bıçak tutuşunuzdan, olaya bakış açınız, işte tabaklara dokunuşunuz ister istemez fark ettiği için staj yerinde de biraz farklı bir staj dönemim oldu. Kendi staj arkadaşlarım

0: şeflik yaparcasına onların bir tık üstünde başladım. Herkes yoğun patates, soğan soyarken ben biraz daha işte dekorlara yöneldim. İlk branşım soğuk olarak başladım zaten. Çünkü aileden gelen bir genetik olarak mirasta zaten sıcak yemekleri yapabiliyordum, hakimdim. O yüzden biraz daha kendimi geliştirmek adına soğuk mutfakta başladım. Okuldan mezun olduktan sonra da üniversite hayatı çok kısa sürdü. Kendi işletmemizin başına geçmek zorunda kaldım. Babamın geçirdiği rahatsızlıktan dolayı. Ondan sonra da ister istemez otel, restoran vesairelerde çalışma fırsatı buldum. 20'li yaşların başında ilk şeflik unvanını aldığımda özel hastaneye aşçıbaşı olmuştum. O günden sonra da zaten kariyerime hep mutfak şefliği, aşçıbaşılık olarak devam ettim. Son 4 yıla kadar meslek hayatımda dünya mutfağından işte seçme yemeklerle, işte yabancı şefler olsun, Türk şef abilerimiz olsun, birilerine gıptayla bakarak onların yaptıkları ya da çıkardıkları yemekleri çıkarmaya çalışıyorduk. Menümüze koymaya çalışıyorduk standart bir çizgide gitmeden. Ama son 4 yıldır kendimi, özümü buldum diyebileceğim Anadolu mutfağı ve Osmanlı mutfağına değindik. Burada kendi köklerimizde daha özgür, daha çok çeşit ve daha hikayelerine dokunabildiğimiz kendimize özgü yemeklerimizle son 4 yıldır bu şekilde hizmet ediyoruz.
1: Ateşim biraz yüksek.
0: Son 1,5 yıldır da büyük şehirlerin stresinden, işte trafiğinden, kaosundan, her ne kadar kaosu sevsek de mutfakta, biraz trafik vesaireden yorulduğumuz için Sapanca'da aldık. Muazzam bir tesisin içerisinde kurduğumuz bir Osmanlı mutfağı olan restorantımızı işletiyorum burada. Mutfağındaki bütün en ince ayrıntısından, işte mezesinden, ana yemeklerine, ara sıcaklarına kadar birçok aşıda kendi imzalarımız, kendi dokunuşlarımızla menüler hazırlıyoruz. Ekibimle beraber yaklaşık 5 senedir beraber çalışıyoruz. Bir ailem gibi oldular zaten hepsi. Beni çok iyi anlayabiliyorlar, ben onları anlayabiliyorum. Ama neticesinde mutfakta bir kaosu seviyoruz çünkü zamana karşı verdiğimiz bir yarış var. Gelen misafirlerimize belli bir süre zarfında hizmet verebilmek için ve en güzel, en kaliteli şekilde yapmak için. Dediğim gibi stresten uzaklaşıp buraya geldiğimizde buradaki menüme buranın doğası, işte dinginliği, sakinliği çok fazla etkide bulundu. Çünkü tabiattan, topraktan besleniyoruz ve burada istediğimiz kadar yeşil alanımız ve tabiatın içerisindeyiz. İster istemez ilham kaynaklarımız da buraya yöneldi. Daha farklı işler yapmak için uğraşıyoruz.

burada çok daraldığımız, sıkıldığımızda kendimi burada doğaya atıyorum. Ufak yürüyüşlerle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Daha da sakinlemek istersem ATV ile yaylaya çıkarak biraz daha adrenalin ve sakinliği bir arada tutmaya çalışıyorum. Onun haricinde dediğim gibi yani burada çok fazla vakit ayırabildiğimiz işler olmuyor. Genelde hep mutfaktayım. Çıkan her yemeğe dokunmaya gayret ediyorum. Hala üretimin içerisinde yer alıyorum. Ekibimle omuz omuza devam ediyorum. Çünkü inanıyorum ki hiçbir aşçının dokunmadığı yemeğin bir misafire gittiğinde o verdiği hazzı yaşayabildiğini düşünmüyorum işin açıkçası. Her tabak bizim için yeni bir heyecan. İlhamımızda kaotik ortamdan çok etkileniyoruz. Çünkü bir yerden sonra birileriyle yarışmayı bırakıp kendinizle bir yarış içerisine giriyorsunuz. Bu bağlamda da en büyük rakibim kendimim diyebilirim. Çünkü her gün bir önceki günün daha üstüne koymak için, daha iyi olmak için uğraşıyorum. Çünkü piyasada birileriyle rekabet içerisinde olduğunuz zaman çok farklı yerlere gidebiliyor. Kendimle rekabet ediyorum ki daha güzel işler

yapabileyim. Kimseyi taklit etmek gibi bir dert içerisinde değilim. Herkesin kendine özgü bir mutfağı, kendine özgü bir dokunuşu vardır. Biz de tariflerimize zaten bunlara yer veriyoruz. Menümde yer verdiğim yemeklerin genellikle hikayeleriyle birlikte oluşturulmuş.

yemeklerimin çoğunda meyve kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü çok farklı tat ve dokular bırakıyor insanlarda ve hafızalarında bir şekilde yer ediyor. Çünkü hepimizin küçüklüğünde annemizin, babamızın ya da aile büyüklerinin yaptığı yemeklerin o tadını ister istemez alabiliyorsunuz. Her yemeğimizin bir hikayesi ve her hikayenin de bir oluş kaynağı var. Biz de bunlara değiniyoruz. Menü sürecimiz biraz sancılı geçiyor çünkü yemekleri bulmaktan daha çok hikayeleriyle ilgileniyoruz. Çünkü insanlara bunu aktarabilmemiz gerekiyor. Günümüz şartlarında da artık yemeklerin tadından ziyade ilk bakışta görüntüsü, ondan sonra hikayesi, ondan sonra tadı geliyor. Mesleğe olan tutkum, tutku kelimesiyle biraz hafif kalabilir, aşkım diyebilirim. Çünkü çok küçük yaşta her şeyden önce mutfakla tanıştım. Bu aileme olan bağlılığımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ya da hem anne hem baba tarafında herkesin aşçı olmasıyla da kaynaklanıyor olabilir ama ben diyebilirim ki çocukluk hayalim çok kısa bir dönem motosikletli Yunus polis olmakken bir anda aşçılığa evrilip ve hayatımın tamamıyla içinde ve dışında her yerinde mutfak var diyebilirim. Çünkü dediğim gibi ilk aşkım mutfak. Meslekte beni en çok heyecanlandıran, gelen misafirlerimizin yemekleri o tadına baktıkları anda yani yüzlerinde oluşan o mutluluk, o aldıkları haz, yani zevk, yani daha birçok şey sayabilirim. Ya bu benim için hayatımda her gün mesleğe beni kamçılayan, daha iyi yerlerde, daha iyi şeyler yapmamıza aslında ilham veren en büyük kaynağım bu diyebilirim.

şimdi mutfaktayız. Size biraz nostalji gezisi yapıp patlıcanlı anne köfte yapacağız. Malzemelerimizden başlayalım. Önce soğanımızla başlayacağız. Anne köftesi hepimizin çocukluğundan hakim olduğu bir lezzet ve bunu sizler için hazırlıyoruz. Bizim mutfağımızda da yöresellik ağırlıkta olduğu için böyle bir yemek seçtik. En önemli püf noktalarından bir tanesi soğanın ince ve elde kıyılmasıdır. Bunun için de mümkün mertebe bıçağınızın keskin olması lazım. Buna biraz farklı dokunuşlar katarak içine biz patlıcan közlüyoruz ve kızartarak bir patlıcan hazırlayacağız altı yatağına. Mümkün mertebe en ince şekilde hazırladığımız soğanlarımızı ince şekilde doğruyoruz. Kabımızı alalım. Anne köftenin dediğimiz zaman hepimiz biliriz ki anne eli değmesi önemlidir. Biz etimizde dana ve kuzu eti kullanacağız. Miktarlarını belirterek. İçine biraz karbonat, tuz, olmazsa olmaz karabiber ve sarımsak ekleyeceğiz. Son olarak da içine o freşliği versin diye maydanozumuzu ekliyoruz ince ince kıyıp. Bu klasik bir anne köfteyi biz birazcık kendimize uyarlayarak altına patlıcan yatağı hazırladık. Kendimize özgü bir lezzet haline getirdik.

Yani normalde patlıcan közlendiği zaman ve herse olarak ayarladığımızda hepimizin damak lezzetinde hakimdir. Biz de bunu burada bu şekilde uyarladık gelen misafirlerimize ve en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Etimizin dokusu çok önemli burada. Güzel yoğurduğumuz zaman daha dişte kıyma böyle bulgur bulgur olması lazım. Biz de onu yakalamaya çalışıyoruz. Köftemizde iki farklı hayvanın etini kullanıyoruz. Çünkü kuzu etinin verdiği elastik kıvam köftelerimiz için daha güzel bir form yakalıyor. İçine koyduğumuz yumurta da ve karbonat da birbirine uyum sağlasın, daha birbirini tutsun diye istiyoruz. Etimizi yoğurduk. Şimdi birazcık dinlendirmeye alalım. Ondan sonra şekil vereceğiz. Bu arada da alt tabanını hazırlayalım.

Yemeğimizde iki çeşit patlıcan kullanacağız. Bir közlediğimiz patlıcanlarımız var. Biraz daha dişe gelmesini istediğimiz için de biraz da patlıcan kızartacağız. İlk önce kızartma patlıcanımızdan başlayalım. Alacalı olarak soyduğumuz patlıcanlarımızı küpler halinde doğrayacağız. Patlıcanla eti çok yakıştırdığım için genelde bütün yemeklerimize patlıcan dokunuşları yapmayı seviyorum. O yüzden de biraz daha yani piknik, biraz daha doğayla alakalı olduğu için hepimizde köfteye de daha farklı yakıştığını düşünüyorum. O yüzden patlıcan seçtik burada yemeğimizin alt tabanına. Küçüklüğümde anneannemin çok yaptığı bir yemekti. Özellikle onu ziyaret ettiğimizde anne köftesi pişirirdi ve ne kadar köfteye karşı bir bağımlılığım olsa da İnegöl'lü olarak o çok farklı bir lezzet gelirdi. Ve mutfağımızda buna yer vermek istedim. Biraz da onları iade etmek için. Böyle bir tabağımız çıktı ortaya. Közlediğimiz patlıcanda da mangal hissiyatını versin istedik. Çünkü yemeğimiz fırında pişecek. Klasik yöntemlerle bol yağda değil, çiğ şekilde fırına girecek. Altındaki malzemelerle bağdaşarak pişecek bir yemeğimiz. Restoranımızda en çok giden yemeklerimizden bir tanesidir. Çünkü herkes bu anne dokusunu tatmak istiyorlar. Son olarak közlediğimiz patlıcanlarımızı doğradık. Diğer patlıcanlarımızı da yağda kızartacağız ve son olarak da domates sosumuzla karıştıracağız. Şimdi isterseniz patlıcanlarımızı kızartalım.

patlıcanlarımızı kızarttık. Şu an tepsimize alalım. Ben yalnızca restoranımızda yemek yapmıyorum. Evde de boş vakitlerimde yemeklerde eşime yardımcı oluyorum. Çocuklarımın da bu şekilde görüp büyümelerini istediğim için onlara da mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum. Her ne kadar yöresel lezzetlere pek aşina olmasalar da çocuklarımız, aşılamaya çalışıyorum onlara da bunu, mesleğimizi ve lezzetlerimizi. Domates sosumuzu da koyduk. Patlıcanlarımızı az bir şey karıştırıyoruz. Şimdi üstüne köftelerimizi koyacağız. Dilerseniz köftelerimizi de yapalım.

Etimiz dinlendi. Ona isterseniz şimdi şekil verelim ve tepsimizin üstüne dizelim. Yaklaşık 50-60 gramlık parçalar halinde alıyoruz. Elimizde iyice yuvarladığımız köftelerimize. Parmak köfte dediğimiz ya da şişe takılmamış kebap şekli dediğimiz formatında tepsimize diziyoruz. Genelde tepsi kebabıyla da çok karıştırılıyor yaptığımız yemek ama bu zırh kıyması olarak tepsiye yayvan bir şekilde pişirmiyoruz. Köftelerimize daha çok köfte dokunuşu verdiğimiz için o yüzden birbirinden farklıdır etimizde. Bu arada çocuklarımla mutfakta vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Küçük oğlum özellikle biraz daha mutfağa yatkın. Daha böyle bir şeyler yapmak istiyor. Bir şey doğrarken, soyarken ya da ne bileyim karıştırırken daha çok yardımcı oluyor. Umuyorum ki 4. kuşak olarak onu da mesleğe kazandıracağım. Mutfağımızda geleneksellik çok önemli. O yüzden de yerel ve kadın kooperatiflerinden ürün tedarik etmeye çalışıyoruz. İşte baharatlarımızdan gelen yöresel ürünlerimize kadar hepsini bizzat gidip kendim seçiyorum, alıyorum. Malzemelerle dokunmayı, onlardan hissiyatlarını almayı çok seviyorum. Özellikle de yöresel kullandığımız malzemelerde yerel üreticilerden, fabrikasyon olmayan üreticilerden aldığımızda en azından hikayeleriyle birbirine bağdaştırabiliyoruz onlarla. Ve bunları zaten yemeklerimizde yansıttığımız için bizim için de çok büyük bir deneyim oluyor. Sizler için küçük bir tepside bir porsiyonluk hazırladık yemeğimizi. Yaklaşık 5-6 tane köfte olursa bir porsiyonu aşmıyor. Bu şekilde. Genelde kuzu etiyle dana etini birlikte kullanıyoruz köfte çeşitlerinde. Çünkü ikisinin birbirine uyumunu seviyorum. Sadece dana yemeklerimize de yer veriyoruz. Sadece kuzu yemeklerimize de yer veriyoruz. Çünkü gelen misafirlerimizin damak lezzetlerini de uydurmaya çalışıyoruz yaptığımız yemekleri. Önceliğimiz gelen tüm misafirlerimizin en iyi şekilde, gelen misafirlerimizin en iyi şekilde mutlu olmalarını sağlamak istiyoruz. Çünkü bizim için en büyük övgü onların ilk çatalı aldıklarındaki hazları. Bunun için de elimizden geldiğince lezzetli yemekler hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi köftelerimiz hazır. Son dokunuşlarımızı yapıp domates ve biberlerimizi üstüne koyacağız ve geleneksel yöntemde odun fırınımıza göndereceğiz.

Patlıcanlı anne köftemiz fırından çıktı. Son dokunuşlarımızı yaparak diğer lezzetlerimizle beraber masadaki yerini alması için hazırlıyoruz. Üzerine frenk maydanoz koyduk ve çam fıstığı ekliyoruz. Hem fresh hem de biraz kıtırtı versin diye. Patlıcanlı anne köftemiz artık hazır. Haydi şimdi masaya.

Tüm meslek hayatım babam kadar başarılı bir aşçı olmaya çalışarak geçti. Çocukluğumdan beri bana çalışma azmi veren bu hedef sonrasında şu an geldiğim noktayı ona borçluyum diyebilirim. Şimdi hazırladığım tüm yemeklerde, misafirlerimize sunduğum tüm tabaklarda şüphesiz onun da imzası mevcut.

0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Ufaklı programından sevgiler.
0: Ella ile sizlere kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Ela'cığım yine sizler için bugün şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar?
1: Sağlıklı gofret, bir de sağlıklı doku.
0: Evet, gofret sevenler ama paketli ürün yedirmek istemeyenler, kahve ya da lokumdan vazgeçemeyenler, bu iki tarif tam size göre. O zaman ne yapıyoruz? Biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tariflerimizde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Çünkü bu tarif gerçekten çok güzel. Çocukların çok seveceği şahane bir tarif geliyor. Hem de glutensiz bir tarif olacak. Ela önce bize malzemeleri saysın bakalım.
1: Kaya buldağı patlaklayı. Bir de...
0: Kakaolu fındık kreması.
1: Bir de fındık.
0: Evet, bir de fındık. Ela'nın en sevdiği yine fındık olduğu için biz bu gofretimizi fındıklı yaptık. Şekersiz bir fındık kreması da kullanmış olduk. O zaman yavaş yavaş başlayalım Ela, ne dersin? Nasıl yapıyorduk, hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıl yapıyorduk? Söyle bakalım. Onları önce böyle minik minik minik minik parçalıyoruz. Hem de çok güzel oluyor. Bu arada buradaki patlaklarda biz karabuğdayı tercih ettik.
1: Ben Aile Kepe'ye öğrettim bu tarifi.
0: Öğrettin mi? Ay şahane, çok iyi yapmışsın. Ela'nın en sevdiği arkadaşlarından bir tanesi. O da hep Ela'yı izliyor değil mi Ela'cığım? Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bu karabuğday patlaklarını seviyoruz. Çünkü glutensiz bir ürün. Aynı zamanda çok da sağlıklı bir alternatif. Lif oranı çok yüksek. Ve Ela ile bu tarifi yaparken çok da eğleniyoruz. Böyle bir sürü, yani böyle bir şeyi parçalamayı seviyorsa, yırtmayı seviyor çocuklar bu tip şeylerde. O yüzden bu çok
1: ama
0: lezzetli oluyor.
1: Ama ben yırtmayı o kadar da çok sevmiyorum. Kesmeyi seviyorum.
0: Evet, senin en sevdiğin aktivite değil mi? Kesmek ya. Makasla bir şeyleri kesmeye bayılıyorsun gerçekten. Ben şöyle parçalıyorum.
1: Hani şurası birazcık büyük gelmiş.
0: Hiçbir şey olmaz. Onları zaten birazdan tekrar küçültürüz. Ya burada tabii kullanabileceğiniz farklı alternatifler de olabilir ama bu gerçekten güzel. Yulafla da yapılabilen bir tarif aslında ama karabuğday patlağı gofret tadını daha çok verecek size. Nasıl oldu sence Ela? Güzel güzel bence parçaladık. Yap bakalım. Oo, çok güzel oluyor.
1: Sen de öbürünü parçala. Aa,
0: sen de bunu yap. Bunları da yap bir tane. Hadi bakalım, hepsini güzelce parçala bizim için. Evdeyken de biz bu tarifi yapıyoruz. Sonra bunun bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra güzelce kaplara, böyle bizim işte burada kullanacağımız bir kalıp var, gofret şeklini veriyor. Ama buna ihtiyacınız yok. Tamamen top haline getirebilirsiniz. Farklı dizayn edebilirsiniz.
1: Anne, büyük koymuşsun.
0: Büyük mü koymuşum? Tamam, sen küçük o zaman birazcık.
1: En büyüğünü.
0: En büyüğünü koymuşum, evet ya. Hadi bakalım.
1: Galiba elinden düşmüş.
0: Güzel oldu ama bak, benim küçük yardımcımla biz bunu yaptık, evde denemiştik, çok lezzetli oldu. Hatta bunu biz donduruyoruz sonrasında, o tam kalıbın şeklini alsın diye. Ela dondurmadan da tüketti ve çok beğenmişti gerçekten. Hani o yüzden belki öyle deneme şansınız o şekilde de olabilir. Bitirdik mi?
1: Bekle, onu da ben parçalayayım.
0: Bir de orada minik bir tane daha var, onu da verir misin?
1: Ben parçalayacağım.
0: Parçala, parçala, parçala, parçala güzelce. Şimdi senden ne rica edeceğimi biliyorsun değil mi?
1: Kakaolu.
0: Evet, kakaolu fındık kremamızı dökeceğiz içerisine.
1: Ben.
0: Evet, sen.
1: Ben dökeyim. Sen tut, ben kaşıkla dökeyim.
0: Hadi bakalım, getir bana, yaklaştır o zaman.
1: Şöyle yaklaştırayım,
0: evet, elime gelmesin diye. Gelmesin tabii.
1: Sen tut, ben kaşıkla koyacağım. Tamam, ama şöyle yapacağım. Kaşığı var.
0: Tamam, eğdim. Sen dök bakalım hadi. Ortaklaşa çalışma yapalım. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Evet,
1: mi?
0: Evet. 3 yemek kaşığı kadar burada kakaolu fındık kremamız var. Ela şimdi bizim için onları ekliyor. Şekersiz versiyonlarını kullandık.
1: Çok güzel görünüyor, evet. Kakaolu fındık kreması.
0: Alabilir miyim şimdi? Çünkü neden?
1: Ben de tutuyor.
0: Elin çikolata, kakaolu fındık kremasında bulanmasın istedim işte. Sen bunu bir karıştır bakalım.
1: Karıştıralım.
0: Karıştır bakalım. Karıştır, karıştır güzelce. Şimdi biraz da fındıkları koyalım içerisine, olur mu? Ne dersin?
1: Bekle ama hemen de koyamayız anne.
0: Tamam tamam. İsterseniz fındıkları önce böyle kalıbın altında güzelce ekleyip üzerine de bunu dökebilirsiniz. İçerisinde böyle daha az da kıtır kıtır geliyor. Ya da işte biraz daha böyle minik, biz burada fındığı çok küçük bir hale getirdik. Daha büyük toplara

0: istersen artık fındığı getir bakalım oradan.
1: Fındığı getireyim. Ben dökeyim mi?
0: Dökebilirsin bence. Oo. En sevdiğin alternatifleri eklemiş
1: oldum. Ben yapacağım.
0: Yap bakalım o zaman. O zaman ben de kalıbımı getireyim. Bütün işi sen yaptın Ela. Ben seni güzel de seyretmiş oldum böylece.
1: Ama sen de karıştırdın.
0: Tamam, sen de karıştır. Şimdi artık kalıpları dökme zamanı geldi. Ne dersin?
1: Yok efendim, o kadar.
0: Güzelce bir karıştır bakalım. Hemen gitti ama. Ya güzel oldu.
1: Ben yaparken hemen gitti. Keşke bu daha da çok şeydi.
0: Şimdi
1: bir
0: bu...
1: de badem koysaydık.
0: Ela'cığım bir şey söyleyeyim mi? Bir iki dakika şunu şöyle güzelce bir karıştırabilir miyim? Fındıklarla özdeşleşsin diye. Ne dersin?
1: Yok, ben de seninle karıştıracağım.
0: Hadi karıştır bakalım. Karıştırırken biraz daha ezilmiş
1: hani
0: oldu zaten.
1: Şunu şöyle kaşıkla ayarlayabilir misin?
0: Tabii ki. Çok bütünleşmiş değil mi? Şöyle evet, güzelce karıştırdık. Şahane oldu. Şimdi şekil bulup bu. Gördüğünüz gibi biz bunu bir kalıbı gofret şekli olarak kullandık. Bunda çok güzel granola barlar da yapılabilir.
1: Granola.
0: Ama şu an ne yapacağız? Evet, sen seviyor musun öyle şeyleri de?
1: Hiç denemedim.
0: Bak Ela, döküyorum, gördün mü?
1: Belki de öbür tarifimizde onu yaparız.
0: Bir dahaki sefer öyle bir şey mi yapalım diyorsun? Hı. Yapalım, sen istemişsen. Şimdi ben sana tatlı kaşığı vereyim. Benim koyduğum yerlerin üzerine biraz böyle bas, olur mu, bastır?
1: Tamam.
0: Tam şekillenmiş olur böylece. Ben...
1: Alışıkenmiş. Sen de böyle.
0: Evet, sen de bana yardımcı olursun. Gerçekten sağlıklı, şekersiz, rafine şeker içermeyen bir alternatif olmuş oluyor aslında.
1: Rafine şeker.
0: Çocuklar için de güvenle tüketebilecekleri bir şey.
1: Rafine şeker sağlıksız mı?
0: Tabii ki, şeker sağlıklı mı sence?
1: Ama bu da şeker.
0: Bu şeker değil işte, biz buna şeker kullanmadık, onu söylüyorum ya. Güzel oldu, şundan birazcık daha alalım. Kalıplarımıza şöyle güzelce yerleştirelim. 1-2 saat kadar buzlukta bekletin. Tam böyle kalıbın şeklini alıyor. Çok da lezzetli oluyor. Şuna dolduruyorum. Ela'cığım elini çekebilir misin oradan?
1: Çektim.
0: Teşekkür ederim. Ben senin için kalıba şöyle güzelce yerleştirdim. Bak yine birazcık arttı.
1: Evet. Çünkü çok üç tane kayabuday koymuş.
0: Yo, çok güzel oldu bence. Şimdi üzerinde sen çok güzel bastırdın zaten. Ela'nın yaptığı gibi böyle biraz daha tam böyle kalıba yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Çok da güzel oldu. Yeter bence Ela'cığım. Alabilirim onları da.
1: Yaptım.
0: Gördüğünüz gibi Ela'cığımın da sizlere yaptığı gibi çok güzel gofretlerimizi kalıplarımıza güzelce yerleştirdik. Şimdi ben bunu buzluğa götüreceğim. 1-2 saat kadar bekleyecek ve biz şimdi hangi tarafa geçeceğiz Ela'cığım?
1: Evet, ya da aklıma bir fikir.
0: Şimdi biz, ama önce şunu söyleyeyim. Şimdi biz lokum tarifine başlayacağız. O zaman bunu hemen ben dolaba götüreyim.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Söyle bakalım.
1: Belki bunu biz gofret şeklinde getirdik ya.
0: Evet.
1: Biz paket alıyız.
0: Aa, paketi.
1: Biz kendimiz paket yapıyoruz.
0: Aa, çok güzel fikir oldu gerçekten. Eğer illaki bunu paketli yemek istiyorsa arkadaşlarım diyor, kendiniz bunu paketleyip yapabilirsiniz diyor. Güzel fikir oldu gerçekten.
1: Evet, yapabiliriz.
0: Tamamdır. Ela'nın bu güzel fikri için teşekkür ediyoruz ona. Ben hemen şimdi bunu buzluğa götürüyorum ve lokum tarifi için tekrardan burada buluşacağız.
1: Hadi anneciğim, sağlıklı lokumumuza başlayalım.
0: Evet, çok güzel bir lokum tarifi geliyor. Gerçekten çok sağlıklı, sadece 4 malzemeli. Çok da güzel bir tarif olacak. Ela, o zaman önce bize bir malzemeleri saysın bakalım, neler kullanacağız?
1: Hindistan cevizi.
0: Evet.
1: Laple peynici.
0: Evet.
1: Bir de fındık, bir de neydi?
0: Ne o? Bal.
1: Bal, evet.
0: Ve de bal kullanacağız. Senin en sevdiğin şeyi nasıl unuttun? Bir de balımız var tatlandırmak için. Çok daha tatlı bir tat istiyorsunuz. Buradaki bal miktarını tabii ki arttırabilirsiniz elbette ama...
1: Biz bir tarifte arttırmıştık.
0: Evet, sen yine bir çikolata tarifi yaparken arttırmamı istemiştin. Hatırladın mı gerçekten? Ama
1: evet,
0: bunu da arttırmadım çünkü buna gerçekten çok yeterli oldu. Çok da güzel oldu. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Kahve yanı alternatif bildiğimiz fındıklı lokum tadında olacak. Şimdi şu bana kırmızı tabaktaki Hindistan cevizini bunun içine dökebilir misin?
1: Dökeyim, basit.
0: En son de Hindistan cevizini bulamak için kullanacağız üzerine. Dökelim içerisine bir su bardağı kadar. Dök bakalım onu. Evet, güzelce döktük. Şimdi labne peynirimizi alacağız. Burada un dediğim şey aslında Hindistan cevizi olmuş olacak burada.
1: Suyunu alabilir. Suyunu alacak mısın?
0: Şöyle yapayım istersen. 2 yemek kaşığı demiştim. Ölçülü koymaya çalışalım şöyle.
1: Ama bu tarifi hep ben yapacağım.
0: Şöyle
1: sadece bir tanesini sen yaptın değil mi? Ben de balık koyacağım.
0: Evet, şimdi balı getirebilirsin.
1: Aa bak nasıl?
0: Getir bakalım balımızı da. Bal da hem bu malzeme tutmak için de iyi fayda sağlar.
1: Hayır, ben yapacağım.
0: Şöyle kaşığa dök ama bir yemek kaşığı olmuş olsun, olur mu? Dök bakalım güzelce.
1: Yeter mi?
0: Dök dök dök dök, tam kaşık da olsun. Dök. Evet, bırakabilirsin. Tamam. Şimdi alalım onu da. Yetmezse ben bekleme yaparım. Karıştır bakalım. Karıştır bakalım, karıştır. Nasıl olacak? Labne peyniri aslında burada hem de biraz protein açısından da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bu tarifi biraz bağlama özelliği de oluyor. Diğer peynirlere göre aslında bir tık daha yağlı peynir ama çok da hani böyle bilindiği kadar çok yağlı peynir grubundan biri de değil aslında. Çocukların sevdiği bir peynir türü. Ama biz de bu tarifte çok beğendik. Özellikle kahve içenler bunu çok sevecekler. Bir alabilir miyim? Şöyle yapalım istersen. Ben onu güzelce bir karıştırayım önce. Sonra yuvarlama kısmında senden yardım isteyeyim.
1: Evet,
0: ne dersin?
1: Fındığı ne için kullanacağız?
0: Fındığı da bunun arasına koyacağız. Fındıklı lokum o şekilde olacak. Şimdi ben bunu bir hamur kıvamına getireyim.
1: Fındıklı sağlıklı lokum mu dedi?
0: Evet.
1: Evet. Adı mı öyle?
0: Yani fındıklı sağlıklı lokum dedim ben. Sen başka bir isim düşündün mü? Aklına gelen başka bir isim var mıydı? Ne olabilirmiş?
1: Lokum tarifi.
0: Tabii lokum tarifi hoşuna gitti.
1: Efendim bu lokum. Arada, sadece lokum.
0: Şöyle de yapabilirler. Onlara güzel bir şey daha söyleyeyim mi?
1: Neden? Lokumlu bal.
0: Burada içerisine muz da ekleyebilirsiniz. Muz da güzel soft bir tat veriyor. Muz biraz yulaf ve biraz da yulaf unu ve birazcık insan cevizini karıştırdığınız zaman da ortaya güzel bir şey çıkacak aslında. Şimdi bakın böyle şey bir kıvam oldu. Yani içimi yuvarlamaya müsait bir hamur gibi kıvam elde etmiş olduk.
1: Sonra ben söyleyebilirim.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Ben bunun adına ballı lokum.
0: Ballı lokum.
1: Baldık olduk.
0: Doğru, çok mantıklı oldu. Ballı lokum olsun. Hem sağlıklı olmuş olduğunu ortaya çıkartıyor. Evet ya.
1: Ballı da az koyduk
0: sen
1: ya.
0: Sen söylemiş miydin, tadına baktın mı sen bunun hiç?
1: Ben ne yapacaktım bu işle?
0: Şimdi ben bunları yuvarlayacağım ya. Aralarına fındık koyarak yuvarlayacağım. Sen de onları o gördüğün şeyin içinde, insan cevizinin içerisinde böyle bulayacaksın. Yanıma bak şöyle
1: ya
0: göstereyim.
1: Ben bulmayı anlamadım.
0: Anlamadın değil mi? Çok haklısın. Bana fındıkları verebilir misin oradan?
1: Fındık. Ay fındığı yetiştim.
0: Evet, yetiştin ya, harikasın. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle minik bir parça alacağım ya. Bu parçanın içerisine, evet bak bu parçanın içerisine şöyle fındık ekleyeceğim içine. Gizleyeceğim o fındığı. Fındık saklandı, gördün mü?
1: Fındık saklandı.
0: Evet, şimdi o insan cevizi kabını bana getirebilir misin?
1: Ya ben de yapacağım bu işi.
0: İçinde bunu böyle yuvarla.
1: Tamam.
0: Her taraf insan cevizi olsun, tamam mı?
1: Bulunmayı şimdi anladım.
0: Yap bakalım nasıl bulunuyor, gör bakalım. Ben şöyle fındıklarımı koyayım arasına.
1: Benim de elim birazcık kirlenecek.
0: Bunun üzerine koyabilirsin yaptıktan sonra. Koy direkt içine, bir şey olmaz. Evet, ben yaptım sana şöyle şekillendirip içerisine atayım. Sen de o sırada onları güzelce tam bir lokum olsun yani. Lokum nasıl olur biliyor musun? Etrafı tamamı Hindistan ceviziyle kaplanıyor.
1: Bazıları öyle olmaz.
0: Tabii hepsi olmayabiliyor ama fındıklı lokumlarda bunu çok fazla görüyoruz. Biz de ona benzetmeye çalıştık burada tarifimizi. İçine bunu da koydum. Oluyor mu? Nasıl oluyor?
1: Bunu da yaptım.
0: Oo, çok da güzel yaptın Ela. Bunu şekile bir böyle kalıp şeklinde koyup minik bir pasta da yapabilirsiniz. Mesela güzel bir kaseye koydunuz.
1: Evet, güzel fikirmiş. Evet. Ya da kaldırmadan.
0: Değil mi? O da çok mantıklı. Üzerine kar yağmış gibi olur. Çok iyi fikir Ela. Böyle yani bir tariften aslında bir sürü farklı motifler çıkartabiliyoruz. O da çok güzel olan kısmı zaten. Şimdi ben içine fındık koydum. Biraz daha fındığı arttırıp veya parça fındık da olur muydu? Olurdu. Ama böyle yerken bütün bütün o ağza gelme tadı çok güzel oluyor. İçine verdim bunu, koydum.
1: Tamam.
0: Çok da güzel yuvarlanıyor. Kıvamı tam, yani ölçüyü tam ölçü gibi düşünebilirsiniz.
1: Ben şöyle yapacağım, yuvarlamayacağım şöyle.
0: O da olur. Üzerine serpeceksin.
1: Yanlarına sadece öyle yapacağım.
0: Tamam. Sonra bunları hani hafif böyle dolapta, işte yine normal dolapta 1-2 saat beklemesi yetiyor aslında. O zaman da çok lezzetli oluyor. Eğer çikolatalı lokum isterseniz bunu kakaolu da yapabilirsiniz bu arada.
1: Evet, kakaolu iyi fikirmiş.
0: Beğendin mi fikirlerimi bugün? Bunu da sana veriyorum.
1: Ben yuvarlak yapacağım.
0: Bir alternatif oldu. Evet, yuvarlıyorsun onları da. Yuvarlayıp içine koyduğun zaman üzeri tamamen Hindistan ceviziyle kaplanmış oluyor. Hem içi hem üzeri böyle çok lezzetli bir tarif olacak bence.
1: Bence kaldırmadan da biz yaparız.
0: Evet. Son iki tane kaldı benim yaptığımdan. Seninkisi ne durumda? Bitiyor mu?
1: Benimkisi de bitiyor. Fındık

0: Notlarımı da koyuyorum. İşte bu kadar. Gerçekten çok pratik, çok hızlı olan. Yani anında yapabileceğiniz, evinizdeki 3-4 tane malzemeyle bile çok rahatlıkla yapacağınız bir tarif aslında. Bula bakalım. Ben bitirdim gibi. Son fındığımı da koyacağım şimdi arasına. Boşluklara koyabilirsin bence. Nasıl oldu sence? Güzel oldu mu? Görselleri de çok yakıştı. Şimdi sunumlardan önce ne yapalım biliyor musun? Ben bunu hemen dolaba götüreyim Ela. Dolapta güzelce.
1: Sunumlarda bitiyoruz değil mi?
0: Evet, sonra çok güzel olacak. Peki. Koy bakalım içerisine. Harika yaptın ya. Hem Ela'sın ellerini yıkarsın orada. O halde sunumlarda buluşalım.
2: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
3: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
4: Yılbaşı gecesi için.
5: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
4: Bir gece için benim babam olur musunuz?
2: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
5: Baş üstüne beyim.
2: Memnun oldum.
6: Biz de memnun olduk.
2: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
2: Kimden şüpheleniyorsun?
5: Hiç kimse de.
4: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
2: Kendini ateşe atmak demektir.
7: Beni tayyar kiraladı.
8: Pekala.
2: Fırtınadan kurtuluş yok.
3: Sen de onu seviyor musun?
5: Canımdan çok.
9: Ayrı Dünyalar. Bugün 16.15'te TV4'te.
10: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
11: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
11: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
11: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
11: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
9: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Obseso. Yeah. Silver Moon.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Mersi canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha,

0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Tariflerimiz hazır.
6: Evet, bugün sizler için iki tane güzel tarif yapmıştık. Bir tanesi sağlıklı bir lokumdu. Labne'den, Hindistan evet. cevizinden ve baldan oluşan çok lezzetli bir alternatifti. Diğeri neydi Ela'cığım?
5: Sağlıklı gofret.
6: Diğeri de gofretti. Bu da yine glutensizdi. Karabuğday unundan hazırlanmış bir gofret. İçerisinde kakaolu fındık kreması vardı.
5: Bir şey
6: çok güzel oldu bence. Sen peki hangisini tatmak istersin?
5: Bu aslında şöyle değildi.
6: O tek tek ayrılıyor zaten. Şu an birlikte görünmüş ya. Ayrı ayrı o zaten.
5: Evet.
6: Şimdi hangisini tatmak istersin? Lokumda başlamak ister misin?
5: Evet, lokumda
6: tabağını bana getir istersen. Ben sana bir tane lokum vereyim. Evet, ve tadına bak bakalım beğenecek misin? Ay, fındığı da ortaya çıktı, gördün mü? Bak bakalım sevecek misin? Nasıl olmuş lokumumuz?
5: Yanında.
6: Daha bakıyorsun.
5: Fena değil, güzel.
6: Güzel, evet. Ela'dan geçer not aldığımıza göre bu tarifleri mutlaka deneyin diyorum. O halde ne diyoruz? Bugünlük?
5: Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.
6: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Azmer, ben 10 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. Boş zamanlarım ise kitap okurum, ders çalışırım ve diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bol şans.
2: Merhaba, benim adım Atlas Erdoğan. 9 yaşındayım. 5. sınıfa girişim. Süper Kumbara'da yarışacağım için çok heyecanlıyım. Benimle yarışmaya hazır mısınız bakalım?
3: Merhaba, ben Zeynep Fırfaloğlu. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul Maltepe'de oturuyorum. Ve tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Defne Vatansever. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Resim çizmeyi, video düzenlemeyi çok severim. Hatta bu videoyu birazcık düzenledim. Bu yarışmaya katılmak çok istiyorum. Umarım katılırım. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Ayaz var, 2. masamızda Defne, 3. masamızda Atlas ve 4. masamızda Zeynep. Nasılsınız? Heyecanlar gitti mi biraz? Yok heyecan değil mi?
5: Yok.
0: Biraz. Ayaz'cığım hadi seninle başlayalım.
1: Öncelikle merhaba. Benim adım Ayaz Güler. Ben 10 yaşındayım. Boş zamanlarımda kitap okurum, ders çalışırım. Derslerimi asla ihmal etmem. Profesyonel oyuncuyum.
0: Profesyonel oyuncusun.

0: Evet.
1: Biraz bahset bakalım, nasıl başladı kariyerin?
0: Şimdi öncelikle kariyerim çok küçükken başladı. 2 yaşındaydım. Küçük bir anı kalmasından buralara kadar geldim.
1: Peki hatırlıyor musun o başladığın zamanları?
0: Tabii ki de.
1: Nasıldı? Anlat anlat tabii ki.
0: Şimdi annem ve babam biz dışarıdayken gidiyormuşuz. Ajanstan birisi gelmişken şu enerji reklamına Ayaz'a anı kalarak hani gelin de hani bir çekerim hani şunu. Annemler de hani anı kalsın diye beni götürmüşler. O zaman daha çok küçüktüm. Annem ve babamdan başka kimsenin elini tutmuyormuşum.
1: İnat ettin.
0: Evet.
1: Ağladın mı?
0: Hem de nasıl sunar seni. Evet. Ondan sonra reklamda annem babamın eli çıktı. Ben yürüyerek böyle tatlı samimi poz verdim.
1: Siz oradan... ailece oynadınız, ne kadar güzel.
0: Evet, yani ilk reklamları çok samimi oldu. Evet. Ondan sonra filmler geldi ardı ardına, diziler geldi, reklamlar
1: şahane,
0: geldi.
1: Harika. Ve oyunculuk kariyerini de devam ettirecek misin Ayaz'cığım?
0: Evet, tabii ki de.
1: Kutluyorum seni, teşekkür ederim. İyi ki geldin. Defne'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyi, siz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen videonu editlemişsin de aynı zamanda. Sen evet. De kariyerini acaba böyle mi devam ettirmek istiyorsun?
2: Bilmiyorum, yazılım mühendisi olmayı düşünüyorum. Mesela hani kumandada açma tuşunu bile biz ayarlıyoruz mesela. Şu tuşa basınca televizyon açılıyor mesela, onu bile yazılım mühendisleri ayarlıyor.
1: Resim çizmeyi de galiba seviyorsun.
2: Evet.
1: Değil mi? Kuliste benim resmimi çizmeye başlamıştın ama bitirebildin mi?
2: Bitirdim.
1: Nerede o resim?
2: Kuliste kaldı.
1: Kuliste mi kaldı? Birazdan bulalım belki. Bize yardımcı olurlar, getirirler. Benden, ben çok merak
0: benden
1: ediyorum.
0: Benden de özgürler yağdı.
1: Ayaz'cığım evet, kuliste biz beraberdik sevgili izleyenler ve arkadaşlarımızla böyle güzel sohbetler ettik. Ayaz'cığım çok centilmendin. Atlas'cığım sen de aynı zamanda. Bir tarafta Ayaz, bir tarafta Atlas. Defne'ye sürekli, Defne'cim çok güzel çizdin, çok güzel çizdin ama ben sonunu göremedim. O yüzden çok merak ediyorum. Belki gelir birazdan görürüz. İkinci turda görürüz belki. Ne dersin?
2: Belki, inşallah.
1: Tamam, hadi bakalım. Hoş geldin sen de. Atlas'cığım.
3: Benim adım Atlas Erdoğan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hem makine mühendisi olmak istiyorum hem de alışveriş merkezi kurmak istiyorum.
1: Kurmak istiyorsun.
3: Evet.
1: Alışveriş merkezi müdürü olmak istiyorum demiştin sanki.
3: İşte. Kontrol eden ben olmak istiyorum.
1: Neden peki?
3: Yani zengin olmak istiyorum, bir de bağışlar dağıtmak istiyorum.
1: Sen zengin olmayı aslında bağış yapmak için istiyorsun. Öyle mi?
3: Bağışlar yapmak için
1: yapmak
3: ve
1: istiyorsun.
3: Başka şeyler de var.
1: Ama zengin olmak
3: evet.
1: İstiyorsun. Ben bu duyarlılığından dolayı seni çok teşekkür ediyorum. Çünkü sen zengin olup aynı zamanda o zenginliğini de diğer insanlarla paylaşmak istiyorsun değil
3: evet.
1: Mi? Atlas'a alkışlıyoruz. Teşekkürler Atlas'cığım. Sana da başarılar diliyorum. Zeynep'ciğim hoş geldin.
4: Hoş buldum.
1: Seni tanıyalım.
4: Ben Zeynep Pırfaloğlu. 5. sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Büyüyünce hakim olmak istiyorum.
1: Şahanesin.
4: O kadar.
1: Gezmeyi seviyorsun sanki.
4: Gezmeyi
1: biraz.
4: Seviyorum.
1: Nereleri gezdin Zeynep? Yani nereleri gezmekten
4: Almanya'ya
1: hoşlanırsın?
4: Almanya'ya gittim. Yunanistan'a gittim. Viyana'ya falan gittim. Bir sürü yere gittim.
1: Güzel yemekler yedin mi orada?
4: Mm-mm.
1: Sevmedin mi?
4: İstanbul kadar güzel değiller.
1: Bizim yemeklerimiz kadar güzel değiller
4: evet.
1: Değil mi? Hadi bakalım o zaman geçti mi heyecan, başlayalım mı?
4: Başlayalım.
1: Evet. Duyamadım.
5: Evet.
1: Duydum. Hadi bakalım o zaman Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Afyonkarahisar'ın ağası.
1: Afyonkarahisar'ın ağası 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Sivri burunlu, ince ve uzun kuyruklu bir kemirgendir. Süremiz başladı.
0: Fare.
1: Olabilir. Ayaz'dan çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Ayaz'ın bu hızlı cevabı kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Bravo Ayaz. Çok güzel başladık. Defne seni kutlamak istiyor. Defne'cim kutlayabilirsin.
2: Çakamadım.
1: Çakamadık. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Defne için gelsin harf tablomuz.
2: Annem Sevtap'ın S'si.
1: Sevtap Hanım'ın S'si 50 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor.
2: Oo.
1: Olmasın mı? İnsan vücudunda üst ve ön koldaki kemiklerin birleştiği yerdir. Süremiz başladı. Ne olabilir? Haydi ekip
2: Hayır.
1: Çalışması, ekip bunu bilir.
4: Dirsek.
1: Doğru cevabımız. Dirsek mi görelim?

0: Atlas'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
1: Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanan bir oyundur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip bunu bence bulabilir. Beraber bir düşünelim. Dizilen taşlarla genellikle 4 kişi tarafından oynanıyor arkadaşlar. Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
2: Evet, açalım. Evet.
0: Herkes istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep.
3: Okey.
0: Ayaz da bir butona gitti.
4: Ben de o şey diyecektim.
0: O zaman Zeynep ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 10 puan daha ekler miyiz? Görelim. Harikasınız. Zeynep için geliyor harf tablomuz. Ne olsun? Neyi seçelim?
3: Yeliz ablamın Y'si.
0: Teşekkür ederim. Yeliz'in Y'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle özel günlerde davetlerde giyilen bir tür gece kıyafetidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Özel günlerde, davetlerde giyilen bir tür gece kıyafeti. Ne olabilir arkadaşlar? Neler giyeriz biz? Bir düşünelim davetlerde. Ne giyeriz? Var mı fikriniz?
1: Elbise giyeriz ama uymuyor.
0: Elbise giyeriz. Başka?
2: Elbise de olmuyor.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Var mı fikir?
1: Yok.
0: Daha 60 saniyemiz var. Düşünün arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Zeynep.
3: Abiye.
0: Doğru cevabımız abiye mi görelim? Bravo. Ailelerimiz de burada. Destekle, alkışladılar bizi. Teşekkür ediyoruz.
1: Öyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum.
0: Abiyenin mi?
1: Evet. Bu arada ben de bilmiyordum.
0: Zeynep'ciğim sen biliyordun. Hadi anlat Zeynep.
3: Şimdi abiye böyle çok özel günlerde giyilen süslü püslü kıyafetlerdir.
0: Değil mi? Biz şimdi birazcık kızlar tarafı. Atlas'cığım.
2: Ben tam Zeynep böyle birkaç saniye önce Zeynep'in söylememesinden önce aklıma abiye diye bir şey gelmişti.
0: Abiye bak o seninki sen de yaklaşmışsın aslında buna ama abiye değil de.
2: Hayır abiye gelmişti işte ama o benden önce söyledi.
0: Olsun beraber biz bir ekibiz arkadaşlar. Evet. Ha Zeynep söylemiş ha Atlas söylemiş ha Defne ha Ayaz bence hepimiz burada birlik oluyoruz. Şimdi ben merak ediyorum acaba kumbaramızda kaç puan birikti görelim mi?
3: Görelim.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 110 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 2390. Biz bence yaparız bunu değil mi?
3: Hadi İyi ilerlemişiz.
0: İyi ilerlemişiz evet. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
2: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 50 puan değerinde ve alışverişten geliyor. Bir ürünü bedeli karşılığında veren kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim. Atlas?
2: Satıcı.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza Atlas 50 puan ekler mi görelim? Bravo! Defne seni kutluyor Atlas'cığım. Ve Defne ile devam ediyoruz. Görelim harf tablomuzu.
1: İyi seçeyim.
0: İyi seçiyorsun. 30 evet. puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Çabuk davranan, çevik anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Atlas.
1: Atik.
0: Doğru cevabımız Atik mi? Atlas ve Defne. Acaba bu ortak cevapla kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız.

0: Yerinde ve genel kültürden geliyor. Adres tariflerinde bulunan caddeye göre daha dar ve kısa olan yoldur. Süremiz başladı.
1: Sokak.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo Atlas. Harika gidiyorsunuz. Zeynep için geliyor tablomuz.
2: Fenerbahçe'nin F'si.
0: Fenerbahçe'nin F'si 70 puan değerinde ve müzikten geliyor. Müzik dinlemek için geçmişte yaygın kullanılmış bir alettir. Süremiz başladı.
2: Gramofon mu?
0: Acaba?
2: Gramofon.
0: Emin misin? Sever misin peki dinlemeyi? Görelim gramofon mu? Bravo Zeynep. Gramofonun görselini gördük. Zeynep'ciğim hemen bildin ama dinlemeyi sevmez misin? Çok güzel değil midir
2: gramofon? Buradan Fener öğretmenime teşekkür ederim.
0: Evet, neden?
2: Çünkü öğretti.
0: Fener öğretmenin mi öğretti? Peki Fener öğretmeni seviyor mu acaba dinlemesini? Nasıl öğrendin gramofonu?
2: Bizim konular vardı. Ses ve müzik gibi bir konumuz vardı Fen'de. Orada öğrendik.
0: Harikasın. Peki arkadaşlar gramofonu Ayaz sen sever misin dinlemeyi?
3: Duymuşluğum var ama dinledim diyemem. Hani severim ya. Yani.
0: Müziğin her türlüsü sevilir ama değil mi
3: evet,
0: arkadaşlar?
3: Ben müzik dinlemeyi de bir yandan çok severim. Hani.
0: Şimdi inşallah ödülü ulaşırız.
3: Ruhun
0: çıkışta
3: gıdası
0: ne yapıyoruz?
3: Derler.
0: Ruhun gıdası çok haklısın. Çıkışta ne yapıyoruz Ayaz? Sözleşmiştik. Ödülü alıyoruz. Sonra.
3: Evet. Kutlama.
0: Müzik dinleyip dans edeceğiz. Hadi bakalım zafer dansı zafer. Yapacağız. Çok güzel bir program oluyor ama ben merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Hadi bir tahmin alalım Ayaz.
3: 230.
0: 230 Defne.
4: 250.
0: 250 Atlas.
1: 300.
0: 300 Zeynep.
2: 305 hadi.
0: 305 olsun hadi görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 300 puan Atlas bildin. Topladın mı Atlas?
1: Hayır.
0: Atlas bildi kutluyoruz ve hedefimize kalan puan 2200. Hepinizi kutluyorum. Harika bir ekip çalışması. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Şimdi madem az önceki soruda bir F'den Fenerbahçe geldi. Hı hı. Ben de G'den Galatasaray'ın G'si.
0: Galatasaraylı mıyız? Evet. 60 puan değerinde ve bilim tarihinden geliyor sorumuz. Matematik bilimine ispat özelliğini getiren bilim insanı olarak da anılan filozoftur. Süremiz başladı. Haydi ekip bulabiliriz bu cevabı diye düşünüyorum. Bir düşünelim, bir ekip çalışması yapalım. Düşünürken de bir kutu açalım.
3: Aklıma geldi, bir şey geldi.
0: Geldi, hadi bir düşünelim, bir düşünelim, heyecanlandık. O zaman ben sizin için bir kutu daha açıyorum. Bir kutu daha açayım mı arkadaşlar derken Zeynep'ten cevap gelir mi?
2: Pisagro falan mı?
0: Pisagro. Bakalım doğru cevabımız Pisagro mu? Sanki olmadı. Ama çok yaklaştık. Onu söyleyebilirim. Hadi bir kutu daha açalım. Atlas.
1: Pisagor.
0: Pisagor mu doğru cevabımız? Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
3: Ya ben ikinci kutu açıldıktan sonra P'de aklıma geldi.
0: Evet.
3: Dilimi uzunlu derim hatta böyle. Ama hani Pisagor mu Pisagre mi?
0: Arkadaşlar şimdi aslında kaldı. Bildiğiniz şeyleri burada heyecanla az önce Defne ile de konuştuk ya. Böyle heyecanlandığınızda biraz daha zorlaşabiliyor. O yüzden çok haklısınız daha ısınma turundayız. O yüzden bence heyecan geçince daha da rahat olacak Ayaz'cığım. Ben size Pisagor ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Pisagor Yunan filozof ve matematikçidir. Doğadaki her şeyi matematik bilimiyle açıklayıp yorumlamaya çalışmıştır. Pisagor'a göre sayılar nesnelerin özünü oluşturmaktadır. Pisagor matematiğin doğanın temel yasalarını çözen bir anahtar olduğunu kabul eder. Dik üçgenle ilgili teoremi geçmişten günümüze dek gelen en ünlü teoremlerinden biridir. Alkışlamak istedi Ayaz. Alkışlıyoruz buradan ve Defne ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Defne için geliyor. Hangisi olsun?
4: V.
0: ve 60 puan değerinde ve meyvelerden geliyor.

0: Armuda benzeyen yapısıyla dışı yeşil, içi yumuşak olan iri çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı.
1: Ayva.
0: Ayva mı acaba? Bir düşünelim. Pardon. Sığacak mı ayva? Hadi bakalım ekip çalışması. Ayaz.
1: Avokado.
0: Acaba doğru cevabımız avokado mu? Görelim. Artık ülkemizde de üretilmeye başladı arkadaşlar avokado. Atlas'la devam ediyoruz. Harf tablomuz Atlas için geliyor.
1: L.
0: Limonun L'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Açılıp kapatılabilen, takıldığı borunun veya kabın içindeki sıvıyı akıtan alettir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir Ayaz?
1: Musluk.
0: Doğru cevabımız musluk mu görelim? Bravo. Ne güzel bir ekip olduk. Zeynep'le devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım. Tek bir harfimiz
2: kaldı. Zaten son kaldı U o yüzden.
0: U 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Pudra.
0: Bir düşünelim. Simit, çörek ve bazı tatlıların üzerinde sıkça kullanılan küçük taneli yiyecek.
2: Susam.
0: Pudra mı, susam mı?
2: Susam.
0: Susam mı görelim? Harikasınız. Şahane bir ısınma turu geçirdik arkadaşlar. Ne durumdayız? Kumbarayı merak eden var mı? O zaman kaç puan? Herkes merak ediyor. Ayaz'cığım.
1: Şimdi yuvarlak bir hesaplama yap.
0: Yuvarlak bir hesaplama yap bakalım.
1: 540.
0: 540 Defne.
3: O zaman benimki de 550 olsun.
0: Yaklaştın arkadaşına Atlas.
1: 500.
0: 500 Zeynep.
2: 510.
0: Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar çok yaklaştık 500'lere. Kumbarımıza 480 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2020. Kutluyorum sizi. O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları. Geldik şimdi. İkinci turumuza hazır mıyız?
4: Evet.
0: Bu nasıl hazırım? Duymuyorum.
4: Hazırız.
0: Evet. Tamam, duydum. Şahanesiniz. O zaman Ayaz'la başlıyoruz. Ayaz için gelsin harf tablomuz.
1: Bir göz gezdim ben.
0: Bir göz gezdir bakalım. Ne olsun?
1: Kankam diyeyim, kuzeyin K'si.
0: Kankam kuzeyin K'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Bir olayı gören, bilen kimse ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Şahit.
0: Haydi ekip çalışması.
2: Kulak şahidi olmak.
0: Ne olmak?
2: Kulak şahit.
0: Kulak şahit. Bir bakalım doğru mu? Ayaz'dan da bir şahit gelmişti değil mi Ayaz?
1: Şahit dedim.
0: Bir şahit geldi Atlas.
1: Tanık, şahit.
0: Tanık, şahit. Şimdi Ayaz'dan şahiti aldık, Atlas'tan tanığı aldık. Atlas'la Ayaz'ın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız.
1: Yes. Atlas.
0: Gel Atlas seni kutlayacak.
1: Yes, çok.
0: Arkadaşlar harikasınız. Çok güzel bir ekip oldunuz. Gurur duyuyorum sizinle. Defne için geliyor harf tablomuz.
1: E.
0: E 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor. İstiridye gibi suda yaşayan bazı canlıları koruyan sert katmandır. Süremiz başladı. Böyle ne olur? Kumsalda. Geldi mi aklına?
1: Hayır.
0: Hadi bir ekip çıkın. Bir dakika. Tamam Ayaz.
1: Yengeç balığı diyecektim.
0: Yengeç balığı doğru cevap mı? Olmadı.

0: Arkadaşlar biz nerede yüzeriz?
1: Deniz. Deniz.
0: Evet, sonrası... Bir dakika, Defne'de de var, Ayaz'da da var.
2: Deniz balığı.
0: Deniz balığı. Doğru mu cevabımız?
2: Hayır.
1: Yok, ben de yok.
0: Yok mu?
2: Bir kutu açabilir miyiz?
0: Bir kutu açalım, bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Zeynep?
3: Deniz kabuğu.
0: Doğru cevabımız. Aa. Deniz kabuğu mu? Evet.
2: Yok.
0: Herkes çok şaşırdı şu an. Bu şaşkınlığı görmeniz gerekiyor. Ayaz, ben bunu ortak cevap kabul ederim arkadaşlar.
2: Ben
0: eğer
2: doğruysa.
0: Ne oldu?
2: Ben direkt balığa girdim konudan.
0: Sen balığa girdin ama bak orada diyor ki sert katmandır diyor.
2: Ya benim katman aklıma gelmiş damadım. Hatırlayamadım.
0: Midye kabuğu. Görüntüsü geldi Defne'ye değil mi?
2: Evet.
0: Hadi bir görelim
2: midye
0: doğru mu?
2: Geldi benim
0: bir görelim doğru mu? Harikasınız arkadaşlar.
2: Benim aklıma direkt midye
0: kabuğu... Atlas hemen Zeynep'i kutladı, tebrik etti.
2: Benim aklıma direkt midye kabuğu geldi ya.
0: Midye kabuğu mu geldi? Gördünüz görselde arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz kumsalda toplamaz mıyız deniz kabuklarını?
2: Evet.
0: Mutlaka bir o tatil dönüşü eve gelir değil mi nerede görsek anı olsun diye.
1: Kale yaparken böyle pencerelere ya da sislere falan topluyorduk. Kale yaparken falan.
0: Sen ama bildin çok yaklaştın da işte son anda yine bir heyecandan mı oldu acaba?
2: Ben kendimi galiba deniz balığı derime çok yaklaşmış sanıyordum da.
0: Olsun çok güzeldiniz arkadaşlar. Atlas için geliyor harf tablomuz.
4: Turhan'ın T'si.
0: Turhan'ın T'si 140 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Geleneksel gölge oyununun iki ana karakteridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Karagöz ve Karagöz ve Hacivat.
0: Karagöz ve Hacivat mı görelim? Orada bir buton savaşı gördüm de o yüzden.
2: Hatta
0: üzülmek yok. Üzülmek yok.
2: Hatta Defne bana şuraya bakış atlıyor.
0: Defne bakış evet siz böyle bir arada mücadele vardı arkadaşlar. Bir buton
2: şöyle
0: mücadele.
2: Tam bir soruyu.
0: Ama Ayaz'cığım neden centilmenlik yapmadın Defne'ye?
2: Tam soruyu da onun da cevabı olsun, benim de cevabım olsun.
0: O bak ne diyor ama. Tam bilmiştin diyor. Defne de biliyor bu sorunun cevabını. Ayaz da diyor ki ben kabul ediyorum. Defne'nin de cevabı
2: İkimize
0: olsun, benim de
2: diyor. İkimize de sayılır bu cevap.
0: Atlas'cığım.
1: Öğrenim.
0: Öğretmenim.
1: Neyse. Ben Karagöz'ü bilmiştim. Ama Karagöz ve iyi bilmiştim ama Hacivat'ı hatırlayamadım.
0: Hacivat'ta kaldı. Zeynep sence de vardı.
3: Ya ben aslında bastım. Karagöz ve Hacivat olduğunu bildim direkt. Yani soruyu siz okumadan bildim ama bastım algılamadı.
0: Olsun arkadaşlar. Ben bunu Defne, Ayaz, Atlas ve Zeynep'in ortak cevabı kabul ediyorum.
2: Benim butonu nasıl harika ama.
0: Bir bakmak lazım. Defne'nin butonu galiba evet bir çalışmadı mı acaba? Şimdi bakalım bir deneyelim.
2: Normalde ben Hacivat'ın önünde başladığını sanıyordum. Hacivat ve Karagöz diye.
0: Hacivat ve Karagöz, Karagöz ve Hacivat. O zaman Zeynep için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Sümeyra'nın sesi.
0: Sümeyra Hanım'ın sesi 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine et ve sebze doldurulan, ağzı hamurla kapatılarak toprak kapta pişirilen yemektir. Süremiz başladı.
3: Testi kebabı.
0: Son anda gelen bu cevapla kumarımıza 90 puan atar mıyız görelim. Bravo.
2: Ben anlamadım.
0: Testi kebabı.
2: Alkışlayacağım ama
0: Ayaz merak ediyormuş nasıl olduğunu. Bir bakalım mı? Yanımda hemen var testi kebabı.
2: Tabii.
0: Deneyenler var mıydı? Gördün
2: yok
0: mü Ayaz'cığım böyle bir...
2: Ya yok zaten ben hiç anlamadım ki hani hamurla
0: testi
2: kaplanan...
0: kebabı böyle çok güzel uzun saatler pişer o. Çok da lezzetlidir.
2: Ben alkışlayacağım böyle butona bastım.
0: Defne seninle çözeceğiz bunu. Şimdi birazdan çözeceğiz tamam mı? Ayaz için geliyor harf tablomuz. Sonrasında Defne ile çözeceğiz bu olayı. Bu buton olayını çözeceğiz. Hadi bakalım görelim harf tablomuzu.
2: Şırnak'ın şeysi diyelim.
0: Şırnak'ın şeysi 150 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
2: 150 puan biraz fazla geldi.
0: Evet yüksek değil mi? Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemektir. Süremiz başladı.
2: Bu benden çıkmaz.
0: Hadi ekip çalışması.
2: Kutu
0: Farkında olmadan birini rahatsız edecek sözler söylemek. Ne olabilir acaba? Ben bir kutu açmak istiyorum. Daha var süremiz. Puanımız da yüksek.
2: Baş harfi.
0: Bak baş harfini istiyordun. Geldi baş harfi. Hadi bir kutu daha. Ayaz'cığım senin atasözleri deyimlerle aran iyiydi değil mi?
2: Evet, o da bununla mı ilgili?
0: Yani bence listende olabilir. Sen bana kuliste demiştin ki ben 50 küsür tane galiba. Kaç taneydi?
2: 52 ordudan.
0: Ordudan. Ayaz ordulu olduğu için 52 tane atasözü yazmış. Bakalım bulabilecek miyiz? Daha puanımız var arkadaşlar. 77 saniye ve 130 puan.
2: Ya,
0: hadi bir kutu açalım. Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım mı? Açalım.
2: Şu ortadaki...
0: Ortadan mı acaba bir şey geldi?
2: Şu BLV'nin ortasından bir kutu
0: açabilir miyiz? Siparişimiz var. Rejideki sevgili arkadaşlarımız.
3: BLV'nin arası.
0: Açabilir miyiz görelim?
2: Yay.
0: Bakın arkadaşlar size özel rejiden.
2: Balta.
3: Bal.
0: Heh, evet ne oluyor o?
2: Balta.
0: O balta. Ne oluyor o balta? Hadi bir kutu daha açalım derken Defne'den cevap geliyor.
5: Baltayı taşa vurmak.
0: Harikasın Defne diyeceğim herhalde. Doğru bakalım.
2: Yani
0: Defne ben de senin kadar sevindiğim için. Önceden ben de aileler de burada alkışladı. Bak Atlas seni kutlamak istiyor. Atlas seni kutlamak istiyor.
2: Gel gel.
0: Zeynep çok, Defne çok muydun? Sevindi.
3: Ben kimseye heyecan almıyorum ya.
0: Defne çok heyecanlandı. Hadi siz de birbirinizi tebrik edin. Süper. Arkadaşlar tam bir ekip olmadık mı? Defne cevap verdiği için çok sevindik şu anda. Kutluyorum Defne'cim seni.
2: Bu arada puanımızı öğrenebilir miyiz?
0: Neyi?
2: Puanımızı.
0: Ah tabii bir puanlara bakalım o zaman. Kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim.
2: Bu 100 puan gelince.
0: Bu 100 puan gelince bayağı birikti. Arkadaşlar 960 puanımız birikmiş ve 1540 puanımız hedefimize kalan puan. Kutluyorum sizi.
2: Evet, daha bir turumuz daha var. Yetişeceğimizi düşünüyorum.
0: Bence de yetişiriz. Yakalarız biz bu puanı. Hadi bakalım Defne için gelsin harf tablomuz.
5: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Ne olursa olsun mutlaka anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Zorunluluk.
0: Zorunluluk mu doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Ne olursa olsun mutlaka.
2: Kutu açsak?
0: Hadi bir harf açalım. Bir harf daha açalım derken Atlas'tan cevap gelir mi?
1: Katiyen.
0: Katiyen.
1: Evet.
0: Katiyen mi görelim cevabımız?
2: Çok mantıklı.
0: Çok ya, mantıklı dedi ama olmadı. L var. Ah. Ayaz.
1: Kaçınılmaz.
0: Kaçınılmaz mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Of. Hadi ekip yaparız bunu. Ben bir kutu açmak
2: istiyorum.
0: Bir kutu
2: daha evet.
0: Bir kutu daha. Hani mutlaka bunu yapmalıyız.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yapmalıyız? Doğru cevabımız kesinlikle ise eğer.
2: Bu da çok mantıklı.
0: Kumbaramıza yine bu güzel ekip acaba 50 puan atar mı görelim? Harikasınız.
2: Çak çak çak.
0: Defne seni kutluyor Ayaz'cığım. Şahanesiniz. Atlas için geliyor harf tablomuz.
1: Batman'ın B'si.
0: Batman'ın B'si 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Çoğunlukla ortasında göz şeklinde bir figür bulunan geleneksel objedir. Süremiz başladı.
1: Nazar boncuğu.
2: Ben diyecektim.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 100 puan daha ekler miyiz görelim? Arkadaşlar siz o kadar eminsiniz ki hemen alkışlar geliyor. Bayılıyorum size. Şahanesiniz. Birbirinizi kutluyorsunuz. Hiçbirimize nazar değmesin değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: O zaman evet bu da bizim nazarımız, nazar boncuğumuz burada dursun, bizim olsun. Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Şeyda halamın H'si.
0: Şeyda halana sevgilerimizi gönderiyoruz. 90 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Tarihte Osmanlı askerlerine güç verip motive etmek için kullanılmış coşkulu müziklerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Kutu.
0: Kutu açalım mı hemen?
1: Kutu. Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Yardım edeyim mi?
1: Şey, şu sonuncu kelime marşı herhalde.
0: Tamam, hadi ekip beraber yaparız bunu.
2: Kahraman Zeynep. Marşı.
0: Kahraman marşı mı görelim? Sığdı mı Zeynep'cim, olmadı. Arkadaşlar aslında biliyorsunuz, biliyor musunuz? Osmanlı askerlerine güç vermek. Hani Osmanlı askerleri kostümlerle aslında böyle okulda falan da bunu yaparız diye düşünüyorum. Mutlaka yapmışsınızdır. Ne marşı olabilir? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım.
1: Mehter Marşı.
0: Mehter Marşı mı doğru cevabımız? Bravo Yas.
1: İlk defa duyuyorum. Valla ben de eminim diyerek hani
0: yaptım. Buldum, bravo.
2: Ay, ne Atlasya? Ki?
1: Ben en sonunda yine buton kavgası oldu. Ben de basacaktım butona. Muhtar Marşı diyecektim.
0: Muhtar Marşı mı diyecektin? O da değişik olabilirdi ama Mehter Marşı'nı arkadaşlar olmadı mı?
1: İlk defa duyuyorum ama ya.
2: Olmadı ben de ilk defa duyuyorum da
1: ben sadece o tek cümlesini biliyorum.
0: Hadi tamam geldiyse. Peki aklına gelmiş ama bu galiba oyunculuk tarafından geldi. O zaman ben bir kumbarayı kontrol etmek istiyorum.
1: Evet.
0: Kaç puan birikmiş kumbaramızda, görebilir miyiz?
1: 1400 olabilir.
0: 1170 puan birikmiş ve hedefimize 1330 puan kalmış. Kutluyorum.
1: Kalan puanı yaklaştık.
0: Yaklaştık.
1: Anlık puanı.
0: Ayaz için geliyor Arif tablomuz.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 110 puan değerinde ve trafikten geliyor sorumuz. Bir taşıtı kullanabilmek için gerekli olan ehliyet de denilen karttır. Süremiz başladı. Ehliyete ne diyoruz?
1: Şu sürücü...
0: Yine bir yarısını bildik sanki ama Zeynep...
2: Sürücü belgesi.
0: O zaman Ayaz ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Bravo!
1: Ya ben nasıl bilemem ya?
0: Bildin sen de, beraber bildiniz.
1: Sürücü onu anladım.
0: Arkadaşlar şimdi 3 soru kaldı. Belgesi. Heyecanlı mıyız? Belgesi. Finale gidiyoruz. Defne için geliyor harf tablomuz.
3: Yay. Bakalım.
2: Çiçeğin Ç'si.
0: Çiçeğin Ç'si 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Seviyor muyduk Defne'cim atasözlerini?
2: Hayır.
0: Hayır, görelim sorumuzu.
2: Ama belki bilirim.
0: Bence de bilebilirsin. Düşüncesizce davranan kişi olumsuzluklara katlanır anlamındaki atasözüdür. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Biliyorsun sanki Defne. Akılsız başın cezasını nokta nokta nokta nokta. Hadi ekip çalışması. Bence ekip şu anda bir fikrimiz yok değil mi? Bir fikir oluşturmak için harf açalım. Hadi bir harf
1: bir
0: daha
1: tane
0: açalım. Daha.
1: Sondaki kelimesi... sondaki kelimesi şeker.
0: Ayaz yine galiba yarısını tahmin ediyor gibi ama bilmiyorum, emin değilim ben.
1: Şu sondakini tahmin ettim ama...
0: Son bir kutucu sondakini tahmin ettiniz. O zaman Atlas'tan mı geliyor? Atlas'cığım sen sessizce, sessiz ve derinden yaklaştın. Bakalım doğru mu?
1: Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
0: Arkadaşlar katılıyor muyuz? Ne diyoruz? Ben bunu ortak cevap kabul edebilir miyim Atlas'cığım?
1: Evet.
0: Zeynep, Atlas, Defne ve Ayaz. Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan eklerler mi görelim? Harikasınız.
1: Ben Defne gibi şey bastım ya butona.
0: Son iki sorumuz kaldı.
2: Çekeri
0: ve son iki
2: harfimiz aslında.
0: Atlas için geliyor. Bakalım hangi harf seçecek Atlas?
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 90 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Deniz, havuz gibi yerlerde yüzdükten sonra kurulanma amaçlı kullanılan eşyadır. Süremiz başladı.
1: Plaj havlusu.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
1: Son
0: kutlamalar.
2: Zaten son kaldı I.
0: I kaldı. Bir tek 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz.
1: Ne?
0: Biraz üzüldü Zeynep.

0: belki biliriz. Futbolda oyuncunun topu ayağından kaçırmadan diğer oyuncuyu kıvrak hareketlerle geçmesidir. Süremiz başladı. Haklısın.
1: Ne yapabilirim?
0: Haklısın, çok haklısın. Hadi ekip çalışması. Defne?
1: Çalım atmak.
0: Defne'cim acaba doğru mu bu cevap? Bir görelim önce. Herkes alkışlıyor ama. Defne'cim durdun. Sonunda butonlara basmaya alıştın ha?
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum hepiniz arkadaşlar. Şahanesiniz. İki turu geride bıraktık. Nasıldı?
1: Bu arada 1100'deydik galiba. Ben bir tekrar puanımıza bakmak istiyorum.
0: Puana bakacağız. O zaman tamam hadi önce puanları görelim ama tahmin alalım mı Ayaz? Hızlıca.
1: Az önceki tahminimi tekrar söylüyorum. 1400.
0: 1400 Defne.
2: 1500.
0: 1500 Atlas.
3: Bende de 1400.
0: 1400 Zeynep.
4: 1500 diyorum 1500 ben de.
0: Görelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmişler? 1530. Aa, kızlar yaklaştığımızda kalan puanımız 970 bitiyorum. Arkadaşlar şimdi bu ne demek oluyor? Yani finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: Galiba 8.
0: Ha daha az.
1: 7.
0: 5. 5 cevap bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Yeah. Kutluyorum sizi. Yeah. Ayaz'la devam ediyoruz. Ayaz'cığım nasıldı senin için bu tur?
1: Çok güzeldi. Son böyle ortalarında böyle puanımız az olduğu için birazcık böyle ne kadar birazcık böyle heyecanlansam da korksam da takım arkadaşlarım sayesinde toparladık.
0: Süper.
1: Rahat rahat kazanırız.
0: Rahat rahat kazanırsınız. Defne?
2: Bu tur iki soru bildim mutluyum.
0: Defne'cim soruları saymıyoruz. Hepiniz harikasınız. Bazen öyle oluyor işte butona biri daha erken basıyor, biri daha geç basıyor. O karışıklıklar olabiliyor. Kutluyorum Defne'cim seni de.
2: Teşekkürler.
0: Atlasçığım?
3: Ben de çok heyecanlıyım şu an. Çok güzel geçti iki turda. Hı-hı. Mutluyum.
0: Zeynep'ciğim?
5: Bu tur çok güzel geçti. Sadece 5 sorucuk yani.
0: Sadece 5 soru yaparız arkadaşlar. Size teşekkür ediyorum. Hızlıca finale gidiyor muyuz?
6: Evet. Gidiyoruz.
0: Duyamadım.
6: Deneyim.
0: Gidiyoruz.
6: Evet.
0: Finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
0: Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar ben birini görüyorum. Şurada biz galiba Duygu ablamız geldi. Elinde de bir şey var. Ne acaba o? Benim fotoğrafım gördünüz mü?
1: Evet. Geliz ablacığım ben getirebilir miyim?
0: Sen getirebilir misin? Hadi getirebilirsin. Arkadaşını bugün çok destekledin. Kuliste de destekledin. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Bize onu kulisten getirmiş. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ben bitmiş halini görmemiştim bu arada. Sen galiba değil mi bitirip kulise bırakmışsın? Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok centilmensin Ayaz'cığım. Şöyle göstermek istiyorum sevgili izleyenler. Sen resim çizeceksin değil mi ileride?
5: Evet. Evet çizmek isterim de hobi
0: şöyle
5: olarak.
0: Görebiliyor muyuz sevgili yönetmenim? Çok güzel. Biraz yamuk tuttum galiba. Çok teşekkür ediyorum Defne'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hayatım boyunca hep böyle güzel resimler çiz. Yine alkışlar başladı. Arkadaşımıza alkışlıyoruz. Şahanesiniz. O zaman kategorilerimiz hızlıca gelsin mi arkadaşlar?
6: Evet.
0: Evet. Çok evet, heyecanlıyız. Gelsin. Ayaz için geliyor kategorilerimiz. Noktalama işareti içecekler genel kültür meslekler hangisi olsun Ayaz?
1: Sefer Metan Özcan'ın sesi.
0: Özcan'ın sesi.
1: Açık adres vermiş gibi oldum.
0: Görelim sorumuzu. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
1: Kesme. Kesme.
0: Kesme. 200 puan ekliyor muyuz acaba görelim? Kumbaramızda bir 200 puan. Bravo. Defne seni kutluyor. Bravo harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun?
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası. Noktalama işaretlerinden gelecek sorumuz. Bir yazıda başkasının sözlerini belirtmek için başa ve sona konulan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
2: Tırnak işareti.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Acaba Defne kumbaramıza bir 200 puan ekler mi görelim?
2: Önceden
0: herkes alkışlıyor. Arkadaşlar çok eminiz. Atlas da çok teşekkür ederiz. Çok centilmensin Atlas'cığım. Şimdi arkadaşlar kumbaramıza kaç soru daha bilirsek acaba ödül alıyoruz?
1: Şu anda 750.
0: Acaba 600 puan daha mı atarsak? Bir bakalım o zaman hızlıca kumbaramızda kaç puan birikmiş
1: 550
0: görelim.
1: 550 puan daha gerekiyor.
2: 3 soru daha lazım.
0: Görelim bakalım.
1: 550 puan daha.
0: Kumbaramızda 1930 puan birikmiş arkadaşlar ve kalan puanımız 573 soruya ihtiyacımız var ödül için. Atlas için geliyor tablomuz. Hangisi?
3: Genel kültür Zeynep'in Z'si.
0: Genel kültür Zeynep'in Z'si sorumuzu görelim. Bir yere dışarıdan gelen kişiyi bildirmek için girişe yakın yere konan sesli uyarı düğmesidir. Süremiz başladı.
3: Kapı zili.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza kaç puan ekliyoruz Atlas?
3: 200.
0: Görelim bakalım doğru mu? Bravo.
2: İlk ocaksa sonra ben.
0: Çok heyecanlısınız arkadaşlar. Bakalım mı? Puanlara bir kez daha bakalım mı hızlıca?
2: Evet.
0: Hadi görelim kaç puan birikmiş.
1: İki soru kaldı.
0: Çok heyecanlıyız.
1: 370 puan kaldı.
0: 2130 puan ve kalan puanımız 370. Bravo. 370 Ayaz tahmin etti. Ve Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
5: Meslekler R.
0: Meslekler R. Sorumuzu görelim. Uzayda araştırmalar yapan kişilere verilen addır. Süremiz başladı.
5: Astronot.
0: Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 1-200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi Ayaz için geliyor harf tablomuz. Herkes birbirini... Çok tatlısınız. Herkes birbirini burada tebrik ediyor. Ayaz'cığım hazır mısın?
1: Evet.
0: Hadi bakalım Ayaz hazır.
1: Son
0: gelsin
1: soru.
0: Kategorilerimiz. Daha sorularımız var. Dur bakalım kendini böyle strese sokma. Hangisi
1: mesleklerden
0: olsun?
1: Ö.
0: Mesleklerden Ö. Görelim bakalım sorumuzu. Derin bir nefes al Ayaz'cığım. Mesleği saç kesip bakım yapmak olan kişidir. Süremiz başladı.
1: Kuaför.
0: Zor oldu mu bu soru senin
1: için? Hayır, kuaför.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Peki Ayaz'ın bu cevabıyla ödülü alıyor muyuz acaba görelim? Herkes alkışlıyor. O kadar yüksek ki ben de gerçekten sizinle birlikte burada çok enerjik oldum. Sizleri kutluyorum. Bugünün birincisi, birinci masadaki Ayaz. Kutlarız. Süper kumbarada bugünün birincisi. İkinci masadaki Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Süper kumbaranın bugünkü birincisi. Üçüncü masadaki Atlas. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi. Dört numaralı masadaki Zeynep. Kutluyoruz. Çok güzeldi, harikaydı arkadaşlar. Şahane anılar biriktirdik bugün. Çok güzel bir ekip ruhunu bize yaşattınız. Hadi Ayaz'ım senden dinleyelim nasıldı?
1: Çok güzeldi. Dediğim gibi takım çalışması budur. Çok güzel ilerledik. Birimizin tamamlayamadığı şey diğeri şak diye tamamladı. Hiç tereddüt etmeden tamamladık. Yani kısacası kazanmamız beklenen sonuçtu.
0: Beklenen bir sonuçtu. Sen dedin zaten biz bunu yaparız diye. Kutluyorum Defne'ciğim.
2: Harikaydı, çok eğlenceliydi. Ara sırada iltifat almamız çok
4: İyi hissettirdi bana.
0: Çok iltifatlar aldın bugün. Resim için ayrı aldın değil mi? Hı hı. Ve sen de sana çok da yardım etti burada. Bu arada resmim çok güzel. Tekrar teşekkür ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim.

0: Bakınız. Şöyle gözüküyor mu? Azıcık gözüküyor galiba. Defne'cim çok teşekkür ederim. Ben bunu eve götüreceğim. En güzel anılarımda bunu da saklayacağım. Atlas'cığım.
1: Bence çok güzel bir gündü. Zaten hepimiz biliyoruz ki birlikte yapamayacağımız bir şey yok.
0: Süpersin. Birlikte yapamayacağımız hiçbir şey yok. Harikasın. Zeynep'cim.
2: Gerçekten çok güzel geçti. Takımım da çok güzeldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum.
0: Kendine teşekkür etmeyi hiçbir zaman unutma arkadaşlar. Kendimize önce teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman unutmuyoruz, olur mu? Sonra tabii ki arkadaşlarımızı her zaman destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
3: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
0: Süpersin. Bak şimdi geldi o atasözleri. Bir elin nesi var, iki elin sesi var dedi Ayaz. Arkadaşlar ödül nerede acaba? Bir ödül abla var buralarda. Nerelerde? Gören var mı?
1: Şurada.
3: Orada.
0: Ödül abla bu tarafta mı? Şurada. Gidiyorum. Evet. Ödül abla, Duygu ablamız, Ödül ablamız teşekkür ederiz Duygu'cum. Bayağı ağır, taşıyamıyorum galiba. Ay ağır, çok ağır arkadaşlar. Zeynep'ciğim, kutluyorum, iyi ki geldin. Atlas'cığım iyi ki geldin, kutluyorum. Defne'cim iyi ki geldin, kutluyorum. Ve Ayaz'cığım iyi ki geldin, kutluyorum. Renk kattınız arkadaşlar. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, hadi beraber.

Ayarın adamları içeride taşkınlık yapıp hadise çıkardılar. Kızlara asıldılar. Yanlarına gidip ikaz ettim. Bu herif bana tokat attı.

0: Erkek adam silahını çekince vurur. Haydi bakalım, ispat et erkekliğini. Kaldır şunu.
1: Emreder.

0: Size kızmıyorum bile. Ciğeri beş para etmez çöplük itisiniz ikiniz de. Beni iyi dinleyin. Dişimle tırnağımla geldim ben bu yere. Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam. Ayağıma fazla dolaşmasın. Erkekse kendi çıksın karşıma. Kozumuzu paylaşalım.
1: Sırası gelince elbet kozumuzu paylaşacağız. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
2: Ecel olup peşine takılmak boynuma borcu olsun bundan sonra.
3: Vallahi değil. Herif Azrail'le gırgır geçiyor. Mangal gibi yürek var. Lafın harbisi fırtına Kemal yaşadıkça ekmek yok bize.
1: Yaşamayacak. Kurduğu tezgahtan avanta vermezse yaşamayacak. Kansa kan, cansa can. İkimiz fazlayız bu yollara. Ya o ya ben.
4: Dokuz kırmızı kazandı.

0: 26 siyah kazandı.
1: Hayır! Bırak onları! Benim paralarım onlar! Beni bırakıp beni alacaklar! Hile yapıyorlar! Patakhane burası! Bırakın beni!
2: Rulette kaybedince rezalet çıkardı.
1: Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum!
2: Ayağa kalk!
1: Her şeyimi kaybettim! Her şeyimi!
2: Kim dedi sana oyna diye?
1: Şeytana uydum! Çalıştım, şirketin parasını kullandım! Yarın teftiş var, foyan meydana çıkacak! Polise teslim edecekler beni! Hapse girersem çoluğum çocuğum sefil perişan olacak! Rezil oldum! Mahvoldum!
2: Ne kadar kaybettin?
1: Tam 30.000 lira!
2: Al paranı! Al dedim sana! Şimdi defol git buradan! Bir daha seni buralarda görürsem, ayaklarını kırarım!
1: Sağ ol abi! Fırtına Kemal'i ben gaddar bilirdim! İnsan adammışsın halbuki! Allah razı olsun senden! Bu iyiliğini hayatımın sonuna kadar unutmayacağım!
3: Ne yapıyorsun Kemal abi? Acınmaz böylesine!
2: Ona değil! Çoluğuna çocuğuna acıdım ben! Merhaba Fatma!
4: Merhaba Aylin!
2: Bu gece göremedim seni!
4: İşim vardı, geç geldim!
2: Şimdi iyice inandım!
4: Niye?
2: Senin çiçeklerinin uğruna! Bu gece dert üstüne dert geldi! Tak bakalım uğrumu!
4: Bundan sonra iki elim kanda olsa gelir senin çiçeğini takarım!
2: Sağ ol ana!
4: Talihin açık olsun evlat! Allah kazadan beladan korusun oğlum seni!
2: İyi geceler!
5: İyi geceler abicim!
6: Hoş geldin beyim!
2: Hoş bulduk Halim ağa! Nasılsın?
6: Sağ ol beyim! Sağlığına duacıyım!
4: Hoş geldiniz beyim!
2: Hoş bulduk Naci abla! Nasılsınız

0: Öğretmen değil sanki gardiyan.
1: Vazifesini yapıyor. Ona şimdi kızıyorsunuz ya, mezun olunca hep hatırlayacak, ölesiye özleyeceksiniz.
2: Haklısın Aslı, okul hayatı unutulmaz anılarla dolu.
3: Şimdiden sözleşelim, mezun olunca senenin bir gününde buluşalım, hep beraber geçmişi kutlayalım.
0: Oo, olacak iş mi? Kim bilir hepimiz nerelerde olacağız. Mesela ben, İsviçre'de tahsilime devam edeceğim.
2: Aslı da herhalde babasının yanına Amerika'ya gider, öyle değil mi Aslı?
1: Bilmem ki. Belli olmaz ki. Şimdilik babamın işleri Amerika'da. Ama mutlaka yurda dönecek tabii.
0: Dönsün de görelim Allah aşkına. Tam iki senedir söylersin, bir türlü gelmedi.
1: Bu defa gelecek. Kesin olarak gelecek.
2: Yılbaşı balosuna yetişecek herhalde.
1: Evet, yetişecek. Son mektubunda söz vermişti.
2: Yakışıklı mı kız?
1: Gelince görürsünüz.
0: Kızma ama Aslı, benim ümidim yok.
4: Mezun olacağız ama senin babanı göremeyeceğiz.
1: Gelecek dedim. Yılbaşı balosunda hepinizin merak ettiği babamı göreceksiniz çocuklar. Amerika'dan dönecek. Göreceksiniz onu.
5: İzin alamadım kızım. Yılbaşında dışarı çıkamayacağım.
1: Hiç imkanı yok mu baba? Bir tek gece için, yılbaşı gecesi için.
5: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum? Bir aksilik oldu. Aniden bizi Edirne cezaevine naklediyorlar.
2: Ey güzel Allah'ım, budan başımıza gelecekti. Hiç olmasa haftada bir yüzünü görüyorduk.
5: Üzülme anacığım. Suçuma göre çok ağır ceza yedim. Bizi yıkan yoksulluk oldu. Eğer iyi bir avukatım olsaydı şimdi çoktan dışarıda olurdum.
2: İnşallah kızımız avukat olacak. Bunca didinmemiz niye sanki? Öyle değil mi yavrum?
1: Avukat olacağım babaanne. Ama ne yazık ki babama faydam dokunamayacak. Şu anda dışarıda olması için neler feda etmezdim.
5: Yılbaşı balosu için mi kızım?
1: Hayır baba, beni yanlış anlama. Balo falan umurumda değil. Bütün istediğim arkadaşlarıma seni göstermek. Keşke yalan söylemeseydim. Babam Amerika'da demeseydim.
5: Mecburdun kızım. Utanılacak bir babam var çünkü. İstersen öldü de benim için.
1: Hayır, senden utanmıyorum baba. Yemin ederim utanmıyorum. Üzülme ne olur. Ben bu yılbaşını da atlatırım. Atlatırım babacığım.
2: Daha uyumadın mı yavrum? Biliyorum, çok üzülüyorsun. Babanın izin sırası gelmişken naklediyorlar.
1: Kabahat bende. Arkadaşlarıma yalan söylemeyecektim.
2: Başka çaren yoktu. Babanın bir mahkum olduğunu söyleyemezdin.
1: Ne yapacağımı bilemiyorum. Merakla babamı bekliyorlar. Bu defa ne mazeret uyduracağım?
2: Sabır kızım, elbet yüreğin bir gün ferahlayacak. Gece gündüz dua ediyorum.
1: Bir meleksin sen babaanne. Yaptıklarını nasıl öderim bilemiyorum. Hem analık, hem babalık ettin bana. Gözün gibi baktın.
2: Canım feda olsun sana. Hadi şimdi güzel güzel uyu yavrum, gözüm arkada kalmasın. Geç kaldım biraz. Beni bekleyen çok iyi bir müşterim var kızım.
6: Bu parayı hesaba yazmıyorum. Düğün masrafları benden.
7: Sağ ol abi, çok teşekkür ederim.
6: Bir hafta izin yeter mi sana?
7: Yeter abi. Eğer düğünümüze şeref verirsen çok memnun olurum.
6: Gelirim Ali.
7: Beklerim abi.
8: Mehmet dayı geldi, sizi görmek istiyor abi. Gelsin.
9: Oh, merhaba!
6: Merhaba Mehmet dayı, hoş geldin.
9: Hoş bulduk evlat.
6: Buyur, otur dayı. Görüşmeyeli çok oldu değil mi?
9: Oldu ya.
6: Ne alemdesin dayı, işler nasıl gidiyor?
9: Fena değil, geçinip gidiyoruz. Yalnız son günlerde başım dertte.
6: Hayrola dayı, senin derdin benim derdim sayılır. İstanbul'a geldiğimde yardım etmiştin bana, elimden tutmuştun. Hadi çekinme söyle.
9: Bizim Sarıyer'de iki serseri türedi. Dükkana balta oldular, haraç istiyorlar. Bu yaştan sonra haraç vermek çok ağrıma gidiyor.
10: Biz aracımızı adamın cerrini söke söke alırız.
11: Yer içer üste de arpa alırız.
10: Hey Mehmet efendi! Hizmet edecek misin bize, yoksa dağıtalım mı dükkanını?
9: Yeter artık! Ya edebinizde oturun, ya voltanızı alın buradan!
10: Vay canına! Ulan moruk! Sen mi bize posta koyuyorsun?
12: Ha, sen mi?
10: Hayır, ben!
12: Fırtına Kemal!
10: Kemal abi!
12: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet dayı sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır, anlaşıldı mı?
10: Anlaşıldı abi, bağışla bizi. Bundan sonra Mehmet dayıya yan bakan karşısında bizi bulur.
12: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
10: Sağ ol.
12: Sağ ol.
9: Sağ ol evlat. Benimle bir kadeh içmez misin?
12: Memnuniyetle. Şerefe dayı.
9: Şerefe aslanım.
1: Balo gecesi bizim grup şıklıkta bütün okulu bastırmalı.
13: Ben o gece mavi giymeyi düşünüyorum.
14: Muel amca değil, sanki gelinlik gibi oldu.
15: Ben siyah bir tuvalet giyeceğim çocuklar. Ya sen Aslı?
14: Ah, sorduğu lafa bak. Onun babası Amerika'dan geliyor. Nazlı kızına kim bilir ne şahane tuvaletler getirecek.
15: Hepimizi bastıracağına bahse girerim.
6: Mutluluklar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
6: Tebrik ederim
10: abi. Sağ ol abi.

0: Hayrola abi, bir şey mi oldu?
1: Yok, bir mesele için gitmem lazım.
0: Ben de geleyim istersen.
1: Hayır, sen kal, rahatına bak oğlum.
2: İki kişiydiler. Durup dururken hadise çıkardılar. Maksatlı geldikleri belliydi. Biri kaçtı, ötekini yakaladık. Siz gelmeden polise haber vermedik.
1: İyi yapmışsınız. Nerede o adam? Neden burayı seçtin?
3: Şansımı denemek için gelmiştim. Damarıma bastılar, tepem attı. İstemeyerek oldu.
1: Kim gönderdi seni buraya?
3: Hiç kimse.
1: Kimin adamısın sen?
3: Kimsenin. Hı.
1: Demek konuşmayacaksın.
3: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ama benim var! Eğer konuşmazsan beynini kurşunla doldururum.
3: Tayyar. Tayyar gönderdi bizi buraya abi.
4: Pot.
0: İki defa.
5: Rest.
0: Fırtına Kemal.

Seninle hesaplaşmaya geldim Tayyar. İti köpeği üzerimize saldırtmak mertlik değildir. Mertlik kendi bileğine, kendi yüreğine güvenmektir. Bak ben tek başıma geldim. İşte karşındayım. Buyur, paylaşalım kozumuzu.

Sen adamı ancak arkadan vurursun. Billahın faresinden farkın, gözümüzde sinek kadar değerin, insanlıktan zerre kadar nasibin yoktur. Sen kabadayı değil, kabadayılığın yüz karasısın.

0: yapmayın.
1: Merak etme, kimse geç kalmaz.
2: Bizim grup tam kadro aynı anda salona girip sükse yapmalı.
0: Saatlerinizi radyoya göre ayar edin.
1: Saat tam 8'de, tamam mı?
2: Baban Amerika'dan geliyor mu?
1: Öyleyse yılbaşı balasına babanla beraber geleceksin.

0: Bir şeyiniz yok ya. Oh, diziniz kanıyor. Geçmiş olsun. Hemen en yakın eczaneye gidelim. Şimdi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, daha iyiyim.
0: Diziniz ağrıyor mu?
1: Hayır, ağrımıyor artık.

Neyse, kazayı ucuz atlattınız. Bu dalgınlığınız size çok daha pahalıya mal olabilir. İkimize de geçmiş olsun.

0: Merhaba evlat.
1: Merhaba Fatma Ana, nasılsın?
0: Sen iyi oldukça ben de iyiyim.
1: Her zaman iyi olmanı dilerim.
0: Sağ ol aslanım. Talihin açık olsun, sırtın hiçbir zaman yere gelmesin.
1: Eksik olma.
0: Kim bu bey?
2: Patronumuz, ona Fırtına Kemal derler. Altın gibi kalbi vardır.
0: Ne iş yapar?
2: O gördüğün gece kulübünün sahibidir. Çok zengindir.
0: Çok zengin ha?
2: Evet ama başka zenginlere benzemez. Fukara babasıdır, herkese yardım eder.
0: Öyleyse çok iyi bir insan.
2: Dünyanın en iyi insanı. Onun gibi adam kolay kolay gelmez bir daha yeryüzüne.

0: Buyurun, bir şey mi istediniz?
1: Şey, Kemal Bey'i görecektim, buranın patronu.
0: Bizim patron bu saatte burada bulunmaz, kendisini niçin aramıştınız?
1: Onunla çok önemli bir konuda konuşacaktım, ben akrabasıyım. Aa. Akrabası Aslı.
0: Öyleyse sizi derhal evine göndereyim. Bu hanım kız bizim patronun akrabasıdır. Kendisini görmek istiyor.
2: Peki. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Buyurun. Siz bir dakika istirahat edin, ben beyefendiye haber vereyim.
1: Peki, teşekkür ederim.

0: Hayrola, dizinize bir şey mi oldu?
1: Hayır, dizim tamamen iyileşti.
0: Duyduğuma göre akraba oluyormuşuz.
1: Özür dilerim. Sizi hemen görebilmek için böyle bir yalana başvurdum.
0: Beni niçin görmek istemiştiniz? Bir emriniz mi vardı?
1: Estağfurullah. Yalnız sizden çok önemli bir konuda konuşmamız lazım.
0: Peki, buyurun oturun konuşalım. Buyurun.
1: Sizin altın gibi bir kalbiniz olduğunu, herkese yardım ettiğinizi, iyiliksever bir insan olduğunuzu duydum.
0: Yok canım, mübalağa etmişler.
1: Belki bana da yardım edersiniz diye size geldim. Çok zor, çok umutsuz bir durumdayım.
0: Sizin için ne yapabilirim?
1: Ne olur, bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Babam mı? Fakat...
1: Doğru. Hayret etmekte haklısınız. Bakın, anlatayım size.

0: İstemeyerek söylediğim bu yalanın kurbanı oldum. Bütün arkadaşlarım babamın Amerika'da olduğunu biliyorlar.
1: Oldukça güç bir durumdasın. Söylediğin yalanı devam ettirmek zorundasın şimdi.
0: Evet. Babam izin alamayınca çok güç durumda kaldım. Şimdi bu mesele benim için bir gurur, bir izzet-i nefis meselesi oldu.
1: Anlıyorum.
0: Babamdan sonra tanıdığım tek erkek sizsiniz.
1: Üstelik baban yaşındayım, öyle değil mi?
0: Evet. Yılbaşı gecesi babam olmayı kabul ederseniz... ...karanlık dünyama ışık saçmış olacaksınız.
1: Pek parlak bir ışık olmayacak ama üzülme. Senin için elimden geleni yapacağım.
0: Yani?
1: Yani yılbaşı gecesi sana iyi bir baba olmaya çalışacağım.
0: Sahi mi?
1: Hı-hı.
0: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Ya, teşekkür bırakın şimdi. Baloya çok az bir zaman kaldı. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Amerika'dan geldiğime göre o gece çok şık giyinmelisin.
0: Sade bir elbise hazırlamıştım o gece için.
1: Yenisini alacağız. Herkesin beni ayıplamasını istemem. Bu küçük hanımı yılbaşı gecesi için hazırlayacak... ...onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız. Bu konuda hiçbir şey esirgenmesin, tamam mı?
2: Baş üstüne bey.
3: Emredersin.
4: Baş üstüne efendim.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
13: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
14: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz,
4: hep ucuz. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Oyun sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu var ya bu,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu var ya
5: bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
8: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
9: Sen önüne bakmaz mısın ya?
8: Kabahat senin. Birden önüme çıktın.
9: Hep kabahat benim zaten.
10: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
9: Milyoner yeğen mi dedim?
11: Ben Yasemin değilim ki.
9: İyi ki de değilsin.
11: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
9: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
12: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
9: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
11: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
9: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
11: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
9: 10.000 liracık.
8: Ne? 10.000 liracık mı?
11: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
9: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
13: Kimsin? Nesin? Neyin nesi? Kimin fesisin?
8: Ya benimki?
9: O evin hizmetçisi.
14: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
15: Darıldın mı cicim bana? Bugün 18'de TV4'te.
16: Aslı? Efendim?
17: Ben de şimdi seni düşünüyordum. Yılbaşı gecesi ne yapacaksın?
16: Kararımı verdim babaanne. Baloya tek başıma gideceğim.
17: Arkadaşlarına ne diyeceksin?
16: Onlara yeni bir yalan uydurur, babamın işi çıktığını, son anda gelmekten vazgeçtiğini söylerim. Nasıl olsa alıştık yalana.
18: Aslı nerede? Hazırlanmadı mı daha?
19: Küçük hanım hazırlanıyorlar beyim, bir bakayım. İşte küçük hanım geliyorlar beyim.

0: çok değişmiş, adeta büyümüşsün. Elbisen de çok yakışmış sana.
1: Teşekkür ederim, sizin sayenizde.
0: Gidelim artık, anca yetişiriz.
1: Nasıl isterseniz.

0: Çocuklar. Şuraya bakın. Ne kadar yakışıklı değil mi?
1: Evet, çok güzel, çok güzel.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Babanı bize tanıştırmayacak mısın?
0: Tabii, memnuniyetle. İşte babacığım, size bahsettiğim arkadaşlarım.
3: Memnun oldum.
4: Biz de memnun olduk.
3: Seni tebrik ederim kızım. Kendine çok iyi arkadaşlar seçmişsin.
0: Teşekkür ederim. Babacığım, soğuk bir şey içmek ister misiniz?
3: Çok memnun olurum.
0: Şimdilik bize müsaade çocuklar.

0: Nasıl vaziyeti idare edebiliyor muyum?
1: Mükemmeldiniz.
0: Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. İmtihana girecek talebe gibi.
1: İmtihanı başarıyla atlattınız Kemal Bey.
0: İlk potu sen kırdın. Kemal Bey değil, babanım senin.
1: Ayol babası ne kadar yakışıklıymış.
2: Çok genç bir babası varmış.
1: Üstelik nazik ve kibar.
2: Salondaki bütün erkekler Aslı'nın babası yanında sönük kaldılar.
1: Ne duruyoruz? Bu derece yakışıklı bir erkekle dans etmeyecek miyiz? Affedersiniz, bizimle dans edeceksiniz değil mi?
0: Tabii. Memnuniyetle.

0: kızın gelişi şerefine bize parti vermeyecek misin Aslı?
1: Ama partiyi sizin evde isterim.
0: Ne iyi olur. Böylelikle babanı daha yakından tanımış oluruz.
1: Fakat bilmem ki...
0: Yok, itiraz yok. Haftaya sizin evde partiye davetliyiz, tamam mı?
1: Babama sormadan bir şey diyemem.
2: Bana sormana lüzum yok kızım. Evimiz arkadaşlarına açıktır. Onları istediğin zaman ağırlayabilirsin.
3: Partiye sizi de bekleriz. Siz gelmeden olmaz.
1: Ne olur gelin, geleceksiniz değil mi?
2: Gelmeye çalışacağım.
1: Şimdi müsaadenizle babamla dans etmek sırası bende.
4: Hadi çocuklar, biraz da biz dans edelim.

0: Birkaç saniye sonra yeni yıla gireceğiz. Dikkat, nice yıllara!
1: Siz birbirinizi tebrik etmeyecek misiniz?
2: İyi seneler.
1: İyi seneler.
0: Hepinize mutluluk ve şans dolu daha nice yıllar dileriz. Şimdi yeni yılda ilk parçamız.

0: Arkadaşlarım sizi çok beğendiler.
1: Ben de onları beğendim. Hepsi de sevimli, samimi, cana yakın kızlar.
0: En çok hangisini beğendiniz?
1: Pek dikkat etmedim. Ama siz hepsinden daha cana yakın, daha güzeldiniz.

0: Burada mı oturuyorsun?
1: Evet.
0: Arkadaşlarına vereceğin parti için evimle hizmetkarlarım emrinde olacak.
1: Teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.
0: Yeni yılının başarılı ve mutlu geçmesini dilerim.
1: Ben de mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı dilerim.

0: Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun.
1: Sana da Fatma Hanım.
0: Sağ ol aslanım. Tuttuğun altın olsun.

0: Merhaba.
1: Buyurun küçük hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kemal Bey evdeler mi?
1: Hayır küçük hanım.
0: Yoksa gelmeyecek
1: mi? Merak etmeyin, gelecek, çıkarken 5'te evde olurum dedi.
0: Aman Allah'ım! Benim için ne büyük zahmetlere girmişsiniz!
2: Hiç de değil, hepsini seve seve yaptık.
3: Senin için canımız feda küçük hanım.
0: Sağ olun, çok güzel hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık.
4: Kemal abi hatırlatmamı emretmiştiniz. 1 saat sonra mahkemeniz başlıyor, ancak yetişirsiniz.
5: Teşekkür ederim. Maalesef gidemeyeceğim.
4: Bu sizin için çok önemli bir dava.
5: Haklısın. Ama benim çok daha önemli bir randevum var. Telefon et, gidemeyeceğimi söyle avukatlarıma, durumu idare etsinler.
4: Emredersiniz.
6: Hoş geldin.

0: kadar.
1: Çocuklar, Kemal Bey geldi.
2: Ah, nihayet gelebildiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyoruz.
3: Siz olmadan partinin tadı çıkmıyor.
4: İltifatlarınıza çok teşekkür ederim.
2: İltifat değil, gerçeği söylüyoruz.
3: Burada çok kalacak mısınız?
4: Bir müddet.
3: Buyurun oturalım.
4: Oturalım.
3: Buyurun, şöyle buyurun. Tekrar Amerika'ya dönecek misiniz?
4: Maalesef.
5: Ne fena, tam da size alışmıştık.
3: Bize biraz Amerika'dan bahseder misiniz?
4: Bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke.
3: Gerçekten çok büyük mü?
4: Evet, çok büyük.
3: Siz hangi şehirde oturuyorsunuz?
4: New York'ta.
3: Hangi mahallede?
4: Manhattan'da.
3: Ooo, demek milyonerler mahallesinde. Banker misiniz yoksa?
4: Hayır, ticaretle meşgulüm.
3: Amerikalı kadınları nasıl buluyorsunuz?
4: Kadınlarla ilgilenecek vaktim olmadı.
3: İngilizceniz herhalde mükemmel olmalı.
4: Pek değil, şöyle böyle idare ediyoruz.
6: Do you prefer to speak English with me?
3: I hope your English is better than mine. You are the most handsome man that I have ever seen. What is your idea about marriage? Peki ama neden konuşmuyorsunuz?
5: Öyle ya, niye konuşmuyorsunuz?
4: Memleketimden çok ayrı kaldım. Türkçeyi özledim, İngilizce konuşmak istemiyorum.
5: Çok haklısınız babacığım, bir içki almak istersiniz herhalde.
4: Evet kızım, çok iyi olur. Bir dakika. Tam zamanında yetiştim, yoksa foyamız meydana çıkacaktı.
5: Her şeye rağmen durumu iyi idare ettiniz.

0: Şerefinize Kemal Bey.
1: Şerefinize Kemal Bey.
2: Kemal Bey şerefinize.
1: Şerefinize
2: Kemal Bey.
3: Şerefinize. Gençliğin şerefine. Artık sizler eğlencenize devam edin. Gençlere ayak uyduramam ben.

0: Sakın aklına böyle bir şey getirme. Senin sayende bu boş eve biraz neşe ve sevinç geldi. Benim için de bir değişiklik oldu.
1: Çok iyisiniz. Artık ben gideyim, müsaadenizle.

0: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
1: Ben de seni hiç unutmayacağım küçük arkadaşım. Her zaman hatırlayacağım.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Ne cana yakın çocuklardı.
1: Hele Aslı, ev birden neşesini kaybetti.
2: Keşke o küçük hanım hep burada kalabilseydi.
0: Olur mu öyle şey? El alem ne der sonra?
3: Şey yani, birbirinize o kadar çok yakışmıştınız ki.
0: Daha neler? Benim kızım yaşında olduğunu görmediniz galiba.
2: Aman beyim, siz o kadar yaşlı mısınız ki?
0: Hadi hadi, ben bilirim kendimi. Siz işinize bakın.
4: Hoş geldin Maraşlı.
5: Hoş bulduk abi.
4: Otur, konuşalım. Sana bir işimiz düştü.
5: Buyur abi.
4: Bir düşmanımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
4: Bu iş için 10.000 ayırdık. Ne dersin?
5: Yetmez abi. Biliyorsun kolay değil bu işler. Yakalanırsak ucunda 24 yıl var. İçeride yıllar kolay geçmiyor abi.
4: 15 olsun.
5: 20.000'den aşağı kurtarmaz. Yarısı peşin, yarısı da iş bittikten sonra.
4: Peki. Yalnız işi hemen bitirmelisin.
5: Mezarda bil onu.
4: Oldu.

0: Sen gecenin bu saatinde ne arıyorsun buralarda?
1: Resimleri getirdim.
0: Onları yarın eve getiremez miydin? Gündüzler çuvala mı girdi? Bir genç kız geceleri tek başına sokaklarda gezer mi?
1: Haklısınız. Fakat şey, burayı merak etmiştim. Şimdiye kadar bir gece kulübüne hiç gitmedim. Nasıl bir yer olduğunu görmek istemiştim.
0: Öyleyse bu gece benim misafirimsin. Kulübü gezdirip göstereyim sana.

0: 15 siyah kazandım.
1: Sayenizde bir sürü para kazandım.
0: Benim değil, şansının sayesinde. Bu şansının devamlı olmasını dilerim.
1: Sağ olun.

0: Bir şey oldu mu abi?
1: Kemal! Yaralandın mı?
2: Sen beni bırak, hatta arabaya evine götürsünler.
1: Hayır, bu halde bırakmam seni.
3: Bir dakika!
2: Sana ne diyorsam onu yap!
3: Ateş edeni gördünüz mü?
4: Yaralanmışsın abi.
2: Beni bırakın, kızı alın, bindirin arabaya evine götürün.
1: Hayır, gitmek istemiyorum, ne olur bırakın beni!
2: Bilin!
1: Bırakın, ne olur!

0: Ateş edeni gördün mü?
1: Hayır.
0: Kimden şüpheleniyorsun?
1: Hiç kimseden.
0: Seni öldürmek isteyen kim olabilir?
1: Bilmiyorum.
0: Bilirsin, bilirsin ama kabadayılığına yedirip de söylemezsin.
1: İfadem bu kadar.
0: Aklını başına topla. Düşmanını korumaktan vazgeç. Eğer onun kurşunu biraz sağa kaysaydı, şimdi senin cenaze namazını kılacaktık.
1: Kaderi hiç kimse değiştiremez. Alnımıza ne yazıldıysa, başımıza o gelir.
0: Peki Kemal. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol komiserim.
2: Hala gitmekte ısrar ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bakın, durumunuz ciddi, yaranız ağır ve tehlikeli. Hiç değilse, birkaç gün hastanede yatmanızı tavsiye ederim.
1: Sağ olun doktor. Evimde istirahat etmeyi tercih ederim.
2: Siz bilirsiniz, yalnız gitmeden önce hastaneden kendi isteğinizle ayrıldığınıza dair bir kağıt imzalamanız gerekiyor.
1: Peki, hazırlasınlar, imzalayayım.

0: Sağ olun.
1: İlginize teşekkürler.
2: İzin verirsen seni yalnız bırakmayalım.
3: Sırayla yanında kalalım.
1: Yok, lüzum yok. Herkes işinin başına dönsün. Ha, şu kiralık köpeği bulun bana.
4: Peki, evet, emredersiniz.
5: Geçmiş olsun beyim.
1: Sağ ol Halim efendi.
5: Hadiseyi duyduk, çok üzüldük.
1: Önemli değil.

0: Aslı, ne işin var senin burada? Evine göndermiştim seni.
1: Eve gittim. Ama uyku tutmadı gözümü.
0: Sebep ne?
1: Yaralanmıştınız. Merak ediyordum. İçimde tarifsiz bir sıkıntı vardı.
0: İlgine teşekkür ederim ama bu saatte evinde olmalıydım.
1: Ne olur kızmayın bana. Hep sizi düşündüm, hep ağladım. Daha fazla duramadım. Sabah erkenden evden dışarıya fırlayıp koştum geldim.
0: Hiçbir şeyim yok. Artık gidebilirsin.
1: Ne olur yollamayın beni. Burada, yanınızda kalıp size bakmak istiyorum. Daha doğrusu, iyileştiğinizi görmek istiyorum.
0: İyiyim dedim. Şayet yardıma ihtiyacım olursa...
1: Gördünüz mü? Daha iyileşmemişsiniz.

0: Özür dilerim, uyuyakalmışım. Hemen gidip kahvaltınızı hazırlayayım, şimdi getiririm. Tereyağı da, bal da olsun lütfen.
1: Yemez kızım, bizim bey hiç boğazına düşkün değildir.
0: Evet ama şimdi rahatsız, çok kan kaybetti, zayıf düştü.
2: Küçük hanım doğru söylüyor, can boğazdan gelir. Al bakalım, bu bal, bu da tereyağı, tamam mı?
0: Kahvaltınızı getirdim. Önce aç karnına bir kaşık bal yemelisiniz. Yaralara çok iyi gelir.
3: Aslı!
0: Efendim?
3: Seninle konuşmamız gerekiyor. Ne diye benimle bu kadar çok ilgileniyorsun?

0: sana... ...sana bir sual sordum Aslı.
1: Şey... ...bilmem... ...elimde diye sizden ilgilenmemek. Ne olduysa o balo gecesinde oldu. Bir anda benim bütün dünyam oldunuz. Şimdi yalnız senin yanında yaşadığımı duyuyor... ...hep seninle beraber olmak istiyorum. Senden uzakta olduğum zamanlar yalnız seni düşünüyorum. İçimden hep ağlamak geliyor. Nasıl bir sevgi bu? Aşk mı yoksa bir tutku mu? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey... ...artık sensiz yaşayamam ben. Eğer dün gece sana bir şey olsaydı... ...inan ben de ölürdüm. Seninle beraber ölürdüm.

0: Anlaşılan bilmeyerek, istemeyerek sana kötülüğüm dokundu.
1: Hayır, asla!
0: Sen beni hiç tanımıyorsun, nasıl bir insan olduğumu bilmiyorsun. Bana yaklaşmak... kendini ateşe atmak demektir. Kendimi bildim bileli bir yaşam savaşının içindeyim. Bu amansız kavgada kabadayı denen bir takım insanlar birbirlerini hiç acımadan insafsızca öldürürler. Güçlünün zayıfı ezdiği böyle haksız bir ortamda ben kafamın bileğimin sayesinde güçlendim, yükseldim. Fakat yükseldikçe düşmanlarım çoğaldı.
1: Dualarım korur seni. Allah düşmanlarına fırsat vermesin.
0: Bir düşman eksilir, yerine 10 düşman gelir. Hayır. Kendi kötü kaderime bir genç kızı ortak etmeye, hiç kimsenin felaketine sebep olmaya hakkım yok benim.
1: Felaket senin yanında ölmek değil, senden uzakta yaşamaktır.
0: Anlamıyorsun. Her an tehlikedeyim. Yalnız ben değil, yakınlarım da. Dün gece kendi gözlerimle gördüm. Benim yerime sen yaralanabilir, hatta ölebilirdin.
1: Hayatımın ne değeri var ki? Keşke senin yerine ben yaralansaydım.
0: Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Senin okulun, önünde parlak bir geleceğin var. Benimse önümde yalnızca karanlık, kapkaranlık bir gelecek var. Artık burada yollarımız ayrılıyor.
1: Bir daha hiç göremeyecek miyim seni?
0: Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Zaten bu hikaye bir oyunla başladı. Şimdi de bir oyunmuş gibi bitsin. Allah'a ısmarladık benim küçük arkadaşım.
1: Güle güle.

0: Gel. Kemal abi, çiçekçi Fatma kadın geldi.
1: Bizim Fatma ana mı?
0: Evet, sizi görmek istiyor.
1: Çağır gelsin.
0: Hayrola ana?
1: Bir derdin mi var?
2: İkimizi de ilgilendiren bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Torunum hakkında.
1: Torunun mu? Kimsenin torunu?

0: Sen de onu seviyor musun?
1: Canımdan çok. Fakat neye yarar? Yuva kuracak adam değilim ben. Geride mutsuz bir dul, öksüz çocuklar bırakmak istemiyorum. Onu unutmaya çalışacağım.
0: Ya o? O nasıl unutacak? Seni o kadar çok seviyor ki.
1: İnan Fatma Ana, onu kendimden soğutmak için çok uğraştım fakat başaramadım. Eğer sen yardım edersen belki bir çaresini buluruz.
0: Mektubumu okuduğun zaman ben artık hayatta olmayacağım. Böylelikle çektiğim acılar sona erecek. Seni severek ölecek, aşkımı mezara götüreceğim. Sakın üzülme. Arkamdan gözyaşı dökmeni istemiyorum. Ağlamak senin gibi güçlü bir erkeğe yakışmaz. Yalnız sakın unutma. Ara sıra an. Biraz olsun sev beni. Bu sevgi yalnız kalan ruhumun en büyük tesellisi olacak. Allah'a ısmarladık sevgilim. Elveda ilk ve son aşkım. Benim her şeyim.
2: Rica ederim babaanne, verin onu bana. Lütfen yalvarırım, okumayın.

0: Hakkınız yok buna! Özgür bir insanım ben! İstediğimi yaparım! Hiç kimse karışamaz bana!
1: Ya, öyle mi? Peki, buyur, istediğin gibi intihar etmekte serbestsin! İşte hava gazı musluğu orada! Mutfakta fare zehri de var! Kendini istersen uçurumdan aşağı, istersen denize at! Yalnız bunu kimin için yapacaksın? Evli bir adam için mi?
0: Hayır! Evli değil o!
1: Hayır ha? Çocuğu bile var!
0: Hayır! Olamaz! Olamaz!
1: İspat etmeye hazırım! İstersen gel kendi gözlerine gör!
2: Okul zili çalmadan A101'e! B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş! B-Star renkli hesap makinesi 129 lira!

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalı?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Mavi bir zürafa mı?
3: Vay, konuşabiliyor musun?
2: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: Tam güçeceğim.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
3: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
2: Gazeteye ilan vereceksiniz.
4: Gene dadı için mi efendim?
2: Evet.
4: Çocukları çok severim.
2: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
4: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
5: Hala düşmedi.
4: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
6: Evet Gülşahcığım, ben de sana onu söyleyecektim.
3: Kim? Kim gönderdi onu?
6: Öyle gerekiyordu.
3: Zeynep abla.
4: Efendim?
3: Bizi affedecek misin?
2: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
7: Gülşah, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Bu var ya,
13: blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey değil mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
1: Dede ne yapıyorsun?
17: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun umuyorum ki kendimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
17: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
18: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Teşekkür ederim. Rolünüzü başardınız. Bu parayla çocuğunuza bir şey alırsınız.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

0: Yeter! Vurma artık! Nerede olduğunu söyleyeceğim!
1: Konuş! Kiralık katilin gizlendiği yeri öğrendik abi.

0: Kalkaya. Şimdi konuş bakalım. Beni neden öldürmek istedin? Kim kiraladı seni?
1: Yanlışın var abi. Günahıma giriyorsun. Ben katil falan değilim. Garibanın biriyim.
0: Konuş. Elimden kurtulamazsın.
1: Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yemin ederim.

0: Demek konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Yalnız vaktim kalmadı. Bir kibritlik canın var, o da benim elimde.
1: Hayır! Hayır! Yapma! Yapma! Dur, yapma! Her şeyi söyleyeceğim. Beni tayyar kiraladı.
0: Pekala. İstanbul'u terk etmen için sana 6 saat mühlet. Bir daha karşıma çıkarsan köpek gibi gebertirim seni.
2: Allah kahretsin! Ne biçim kabadayılık bu? Tokadı yiyince bülbül kesiliyorlar.
3: Ne tokadı abi? Niyazi'yi komaya sokmuşlar, Maraşlı'yı gaza bulamışlar. Okumasa diri diri yanacakmış bu kara.
4: Fırtına Kemal'in şakası yoktur. Bir müddet ortalıkta gözükmeyelim.
2: Fırtınadan kurtuluş yok. Nereye girsek bulur. Artık sağ komaz bizi.
3: Merak etme abi. Bizim de elimizde bir koz var. Son zamanlarda genç bir kızla gezip dolaşıyordu.
4: Takip edip kızın evini öğrendik. Sevgilisi olmalı.
2: Sevgilisi ha?

0: Öpeyim babaanne.
1: Sakın kendini üzme yavrum. Daha çok gençsin, önünde uzun bir hayat var. Geçen her şeyi unutmak senin elinde.

0: sesini çıkarma!
1: Kurşunu beynine yersin!
2: Artık bu hesabı kapatmanın zamanı geldi. Ya tayyar ya ben!
3: Alo! Bir dakika! Sizi istiyorlar! Alo! Evet benim!
4: Saygılarımı sunarım beyim! Ben tayyar! Amansız tayyar!
2: Neredesin köpek? Bulunduğun yeri söyle! Kozumuzu paylaşma zamanı geldi!
4: Bekliyorum, buyurun beyim! Şeref verirsiniz! Ancak bulunduğum yere silahsız ve tek başınıza gelmeniz icap ediyor! Zira burada çok değerli ve önemli bir misafirimiz var! Tanırsınız kendisini! Bakın, telefonu ona veriyorum! Konuşun!
5: Sen misin Kemal? Ben Aslı!
2: Aslı! Sen ne arıyorsun orada?
5: Kaçırdılar beni! Sana tuzak kurdular! Bu suya düşürecekler, sakın gelme! Öldürecekler seni!
2: Alçak! Dokunma ona! Dokunma, gebertirim seni! Dokunma, bırak gitsin kız!
4: Budala değilim ben! Eğer sevgilinin yaşamasını istiyorsan... vakit geçirmeden şartları konuşmak üzere buraya gel!
2: Peki, tek başıma ve silahsız geleceğim! Bulunduğun yerin adresini söyle! Siz beni burada bekleyin!
6: Sen ne yapıyorsun abi?
7: Oraya yalnız gidemezsin!
0: Biz de seninle beraber geliyoruz!
2: Kalın dedim! Bu bir emirdir!

0: Attığın zaman mangalda kül bırakmıyordun. Hadi şimdi konuş bakalım.
1: El sende. Sen konuş.
0: Benim elimde bir kız var. Onun hayatını koz olarak oynuyorum.
1: Karşılığında ne istiyorsun?
0: Çok değil. Sadece ufak bir imza. Gece kulübüyle kumarhaneyi bana sattığına, bedelini nakden ve tamamen aldığına dair iş bu mukavelenin tarafınızdan imzalanmasını.
2: Hayır, sakın imzalama.
1: Sen karışma bu işe.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Yalnız önce kızı serbest bırak, çıkıp gitsin buradan. Nasıl olsa elindeyim. Koz kız olmuş, bey olmuş, ne fark eder senin için?
0: Peki, gitsin.
2: İkimiz birlikte gidelim, kağıtları imzalama.
1: Bu işe karışma sen. Dediğimi yaparsan bana yardım etmiş olursun. Lütfen git buradan Aslı. Hadi.

Sonun geldi Kemal.

0: Sağ ol komiserim. Tam zamanında yetiştiniz.
1: Evet ama seni tevkif etmek zorundayım.
0: Biliyorum. Yalnız sizden bir ricam var. Bana yarım saat mühlet verin. Kendim için istemiyorum bu izni. Bir genç kızın geleceği bahis konusu. Ona yardım etmek istiyorum. İsterseniz beni takip edin. Kaçmayacağıma yemin ederim. Yaralıyım komiserim. Belki de vaktim yok. Bir genç kızın istikbali için yarım saati esirgeme benden.
1: Pek, sana güveniyorum. Ama yine de takip edeceğim seni.
0: Sağ olun komiserim.

0: Hadi bakalım. Şimdi yuvana dön.
1: Böyle olmamalıydı sonumuz. Ayrılmamalıydı.
0: Kader değişmez Aslı. Tanışmamız, beraber olmamız bir masaldı. Artık masal bitti.
1: Emin misin? Bu tatlı masalın burada biteceğine emin misin?
0: Bitti. Her şey bitti artık. Gerçekler var önümüzde. Yolunda güçlü yürüyecek, bir daha geriye bakmayacağız.
1: Seni tanıdıktan sonra, ölesiye sevdikten sonra dediklerini nasıl yapabilirim ben?
0: Yapacaksın. Okuyacak avukat olacaksın. Kim bilir günün birinde belki de beni savunursun. İyi bir avukata her zaman ihtiyacım var. Görüyorsun başım dertten kurtulmuyor.
1: Nasihat, hep nasihat. Bana söyleyecek başka bir şeyin yok mu?
0: Ne söylememi istiyordun?
1: Beni sevdiğini. Yalan bile olsa ne olur söyle. Hiç mi sevmedin beni? Birazcık olsun.
0: Sevdim. Seni çok sevdim Aslı. Fakat bir arkadaş gibi, bir abi gibi. Yaşantımı gördün Aslı. Bizim gibilere sevmek bile yasaktır.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Hepsi bu kadar.
1: Peki, son bir kez öpmeyecek misin beni? Öyleyse izin ver de ben seni öpeyim.

Git artık. Yalvarırım git. Ne olur. Hadi.

0: anki o anda kalbim duracak, duracak.
1: İşte Zeynep'in görün sonlarını.
0: Hani aşk her şeye

0: zaten.
1: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
0: Milyoner yeğen mi dedin?
2: Ben Yasemin değilim ki.
1: İyi ki de değilsin.
2: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
3: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
1: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
2: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
4: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
2: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
0: 10.000 liracık! Ne? 10.000 liracık mı?
2: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
1: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
5: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
4: Ya benimki?
0: O evin hizmetçisi.
6: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
7: Darıldın mı cicim bana? Birazdan TV 4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
14: Hesap!
13: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
14: Hesap kurdu.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin

0: dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
5: tam bir boş,
4: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
6: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
7: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

Yanıyorum, yanıyorum. Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım. Kumru gibi.

Yanıyorum Yasemin'den, yanıyorum Hülya'dan, yanıyorum Ayşe'den, Fatma'dan, karılardan, kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam, yanıyorum, paçamdan tutuştum, yanıyorum! Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına,

0: yaşasın!
1: Hadi döndü Bruce! Yok mu için? 32 dişe trompete çalıyor, yok mu için? Bruce gibi şerbet var, Bruce! Bir abicim vereyim mi bardak, için ısınsın sabah sabah? Ablacım sana vereyim bir buz gibi şerbet! Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya! Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arsınmadım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya!
2: Bu soğukta öldürecek misin beni?
3: Aa, sana bir müjdem var, telgrafın geldi İstanbul'dan.
1: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
3: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi ha!
1: Ayıp ettin, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar! Ey savunun milyoner Osman Bey geliyor ha!
4: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
4: Kabahat senin, birden önüme çıktın!
1: Hep kabahat benim zaten! Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
4: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
1: İstanbul'a ya!
4: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm!
1: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
4: İstanbul'a!
1: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
4: Tabii!
1: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
4: Veririm tabii!
1: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
4: Neden almayalım?
1: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
4: Niye benzeyeceğim yani?
1: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni met ediyoruz, anlasana ya!
4: Anladım, benim adım Erol!
1: Benimki de Osman!
4: Hadi ama, benim işim acele!
1: Benimki senden acele be!
4: Yürü!
1: Savunun milyoner Osman Bey geliyor! Lükü seyahat! Dur dedik!
3: Ne oluyor? Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
1: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
3: Osman abi, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim! Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri!
1: Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı?
3: Onun gibi bir şey!
1: Hadi lan, ne biçim adamsın lan?
3: Bir dergiye yolladım basılması için, derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım! Dergide şiir çıksın diye beklerken, Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu

0: mektubu gelmez mi?
1: Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş. Şiirleri okuyunca çarpılmış. Almış kalemi eline, anlıyorsun ya.
0: Anlıyorum ama yavaş yavaş.
1: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor. Sonu...

0: işlere karıştırma.
1: Osman abi, bu iyiliği bana yapacak.
2: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de... ...gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi.
3: 1 milyon liraya,
2: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Heh, geldi.
3: Hadi, hazır olun.
4: Sağ ol, bak!
5: Bunlar çıkmazsa ben girmem.
2: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun.
3: Buyurmaz mısınız?
5: Meğer oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi?
2: Toplamasına topladım ama...
5: Aması ne?
2: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı biliyorsunuz.
5: Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız.
2: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
5: Ben cenaze nevazımatçısı mıyım? Ölmesinler!
2: 10 lira da ben aldım içinden.
5: Gözünüze dizinize dursun be! Gözünüze dizinize dursun be nankör herifler! Şimdi göstermezler! Çabuk çıkın evinden, çabuk çıkın evinden!
2: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma! Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
6: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
1: Zenginlik başka alem bir şey ya! İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı be! İsmine sokak adı! Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede?
7: İşte orası, yazıyor ya!
1: Sokağın adını yazıyor, köşkü... Allah Allah! Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık! Artık zenginliğin eşiğindesin ha!
2: Merhaba asker!
4: Sağ ol!
2: Nasılsınız?
4: Sağ
2: ol! Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
3: Sanırım Osman Bey'siniz.
2: Ta kendisi, üstüme bastınız.
3: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
4: Ya! Şaşaşa, Osman amca çok yaşa!
3: Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil.
2: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
4: Oynarız.
3: Retkit Ahmet.
2: Atmaz yok, tutmaz!
3: Bu da Gazoz Şemsi.
2: Ben de Şerbetçi Osman! Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
3: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa!
2: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı!
3: Bu da Romantik Mehmet!
2: Ay, o romantizm davası...
3: Buyurmaz mısınız?
2: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.
3: Baba!
2: Vay amcacığım! Ya kan çekti, görür görmez tanıdım!
5: Tükürük içine bıraktın yanaklarımı! Ben senin amcam falan değilim!
2: Amcam benim evladım! He? Amcacığım! Buyurun Osman Bey!
1: Ver, ben alırım, ben alırım!
2: Zenginliğe bak! Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız galiba!
3: Şöyle buyurun!
2: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın! Konağı ihmal etmişsiniz galiba ha? Konak gitti elden! Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey el koydu.
3: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla!
2: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu! Tam zamanında yetiştin Osman evladım!
3: Sizi Allah yolladı!
2: Vallahi yollamasına yolladı ama... Şöyle bir 200 bin liracık olsa... Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun! Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya!
3: Biz sizi milyoner sanıyorduk!
2: Ben de sizi!
5: Siz şecerece dolandırıcısınız! Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
2: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
5: Ne olacak benim alacaklarım?
2: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
5: Ha, şerbet satarak, hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha?
2: Evet! Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
5: Evet!
2: He, işte!
5: Tuttuğunu koparır mısın?
2: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
5: Tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi, yalnız şartlarımı iyi belli! Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak, şedid!
2: Şedid, zehirli!
5: Zalim!
2: Zalim!
5: Hain!
2: Hainin kuyruklusu!
5: Gaddar!
2: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
5: Peki! Tahsildarımsın!
2: Peki...

0: birkaç mayış mayış?
1: Mühim değil, düşünürüz.
0: Ha, mühim değil, düşünürüz. Akılına, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
2: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
0: Derhal!
2: Alas baldık! Hoşça kalın! Aa, yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
3: Sabahtan uğrayayım, merak etmeyin!
4: Şimdi ne olacak?
0: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu olmaya çalışacağım. Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim. Kirayı tahsil etmek babında bir yardım.
5: Sen sen ya! Allah'ım, niye bakmasın bu herifleri be?
0: Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma!
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin!
1: Ay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır! Çocuk uyuyor maşallah! Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı! Hüsnü Bey yolladı demiştin!
1: Değil mi? Yoo! Ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum... Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa... Yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan karım gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz sizin hepinizi hapse attıracağım!

0: hem yüzümüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya, hem de zenginin kenesetlisi. Bizim Erol var, Erol. Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya. Burada. Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bil.
0: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
1: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
0: Nedir derdi?
1: Aşk.
0: Bize göre çok lüks bir dert.
1: Aşk? Ben de hiç düşünmedim ama... Sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma.
0: Selma mı sevgilisinin ismi?
1: Çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
0: İyi ki zengin değilsin. Zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
1: Ben de. Hıh!

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek, kokulu çiçek. Bayan!
1: Taksim bir iki,
0: ablacığım! Taksim bir iki. Ablacığım bir dakika be! Bak! Neyse! Git, öteye git! Ablacığım, size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Yani şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar...

0: sıkışa sıkışa dolmuş da samimiyet üzerine. Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
1: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
1: Aa, terbiyesiz!
0: Dur, rica ederim, bozulma ya, vaziyet başka. Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
1: Olamaz! Olamaz!
0: Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Ha? Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi, hadi salak salak sallanma, gel oku şu mektubu!
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hassas sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu daha uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır, bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız, ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır, bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven!
2: Erol mu? Erol hayatım! Demek o burada!
3: Burada işte!
2: Burada mı? Kim burada?
3: O adam!
2: Hayır, görmüyorum! Söylesene, o adam kim?
3: Erol! Bana kartı veren!
2: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim! Yavrum benim! Babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol! Kaç sevgilim, kaç, kaç! Yarabbi, sen bana yardım et!
4: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
5: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli, daima seferi bir herif!
4: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
5: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarla öyle gitsin!
4: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı geliyor!
5: Şahane mi?
4: Başka nasıl olabilir? İşlerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
5: Yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi? Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
4: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni!
5: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
4: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
5: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur. Aldırma sen, aldırma, aldırma.
4: Vallahi onu bunu bilmem. Kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın.
5: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın...

0: Çin'de sesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be, biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat. Aa! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
1: Yoksa çok mu çirkin ha?
0: Yok. O kadar fevkalade ki, insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor.
1: Kartımı verdin değil mi?
0: Kaçar mı, kaçar mı?
1: Peki, kızı göreyim, paralar senin, tamam.
0: Son ümidimizin de kubbesi tamam.
1: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni.
0: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah.
1: Ay. Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım.
0: Aman sinek kaydıdan kazın, lazım olur. Kızın sakalettini görünce üste benden para ister vallahi. Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
1: Kimmiş o?
0: Aşağıda mısınız?
1: Kim ha? Dedim?
0: Şey, aşağıda aşağıda... Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan.
2: Derhal odandayım.
0: Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız.
2: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
0: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya! Hayatım batsın!
2: Ah! Canım, tatlım benim!
0: Ooo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
2: Oh, sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
0: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten dört köşe oldum ama... ...böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor.
2: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
0: Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama... ...malum halim bu namus meselesi yani. Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım. Ne olur, o cazibenin frenine acı bana da... ...yani günah işlettirme bana!
2: Oh, benim dürüst Erol'cuğum! Demek niyetin çok ciddi!
0: Ciddi, ciddi!
2: Oh, o ne?
0: Aa, bu şey bu! Bu Bitli'nin biri bu, Bitli! Ya, bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor... ...Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak... ...Arada da sayemde bir yıkan bari dedim.
2: Ne pisler varmış!
0: Ondaki kir yedi mahalle öteye bulaşır. Ha. Sen de tanırsın!
2: Ben mi? Hı? Nereden?
0: Babanın yakın arkadaşı!
2: Arkadaşım! Ya beni burada görüp de fitlerse... ...Babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
0: Ha, malum malum, ben biliyorum!
2: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa...
0: Ha, hep beraber bir cenaze marasimi yaparız o zaman... ...Toptan hesap tenzilatlı olur belki!
2: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
0: Ha, işte durma, kaç, kaç, kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani!
2: Çıplak mı?
0: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil! Böyle çıkabilir!
2: Biraz daha kalabilir miyim?
0: Yürü ya, ayıptır kızım!
2: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
0: Kurşun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba! Oh,
2: babam evde olmayacak!
0: Peki ya hizmetçiler?
2: Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak, biliyorsun, o da benim sırdaşım!
0: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum!
2: Geleceksin değil mi canım?
0: Geleceğim, geleceğim, geleceğim!
2: Saat 8'de sevgilim!
0: Sekizde hufu! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf.
3: Ray, ray, ray, ray,
0: ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı. Tamam. Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir. Bu güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam.
1: Bir sesler duydum.
0: Yasemin telefon etti.
1: Allah!
0: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi.
1: Yaşadık desene ha!
0: Ne iyisi be?
1: Birbirimizi tanımıyoruz ki.
0: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa... ...ben hayalimi süslenen kimi tanırım dedi.
1: Ne şiirsel bir söz. Ha,
0: ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem... ...kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme.
1: Ah! Hayatımın en...

0: Mutlu günü.
1: Bak sen muradına erdin. Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme, ha? Ah işte şans diye ben buna derim.
2: Anlamadım, ne şansı?
1: Şey, bakın anlatayım. Yani ben sizi görmek istiyordum. Aa, da...
2: Ne münasebet?
1: Gizli münasebet canım. Eğer konuşamazsak Tiga'nın hali haraptır yani.
2: Olamaz, hayır olamaz.
1: Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım! Olamayacağını biz de çakıyoruz yani!
2: Niye olmaz dediğimi biliyor musun?
1: Ayıp ettin! O mektupları, şiirleri döşenenin ben olamayacağımı söylüyorsun, değil mi?
2: Evet!
1: Ya onu sen de seviyorsun, değil mi?
2: Kimi?
1: Erol'u!
2: Aa, hayır, ben sizi sevmiyorum!
1: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be!
2: Peki Erol kim?
1: Arkadaşım, ne bak! Na bak, eser cedit kağıdı gibi çocuktur. Oğlanda bir yakışık var, anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir, ha!
2: Tam düşündüğüm gibi, evet.
1: Tamam, şimdi söyle bakayım bana. Sen bu Erol'u seviyorsun, değil mi?
2: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk. Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim, o kadar. O yakışıklı, zengin!
1: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım! Göreceksin, o da seni sevecek!
2: Ben Yasemin değilim ki!
1: İyi ki de değilsin! O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde! Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında!
2: Gidemem, bırakmazlar! Hem elbisem
1: ya yok! Ya ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yaseminkilerden uydur bir tane sırtına!
2: Yapamam, yalan söyleyemem ben!
1: Sen Erol'u sevmiyorsun!
2: Aa, seviyorum!
1: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek! Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen... Osman abin yarın hapse girecek!
2: Hapse mi?
1: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım! Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın! Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın! Az şey mi yani?
2: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
1: Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin, değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Fülya! Bak, sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
3: Fülya!
1: Oho, güzel kuşum!
3: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
1: Şey, hani baş başa yemek yiyecektik! Bu soğuk nevale, mendebur kızım, burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya!
3: Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır!
1: Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım!
3: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu!
1: Yoo! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım!
3: Sen emret, ayağının altına halı olayım!
1: Ulan senden kapı paspası bile olmaz be!
3: Ya, hadi sen bir sinemaya git de film seyret, ha?
2: Peki efendim!
3: Kızı saldım sevgilim!
1: İyi, biz de burada bir film çeviririz! 30 kısım tekmili birden acıklı dram!
3: Artık tamamen baş başayız sevgilim!
1: Tos mu vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
3: Ay canım! Sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin!
1: Mübareğin hayali de kız, şövalyeye git aksi!
3: Şimdi müstakbel saadetimiz için kadeh tokuşturalım, hüp!
1: Buna kadeh toslatmak denir ya, ne yapıyorsun?

0: Bunlar yetmez. İstakoz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim. En güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: çık merhamet et.
1: Git git git git.
0: Hepiniz hepiniz.
1: Uzaklardan.
0: Sev beni sev beni sev.
1: Yaklaşmadan.
0: Hepiniz hepiniz.
1: Isırma.

0: Gelin bir kötü bir kez.
1: Ya ne güzel dans ediyorsun.
0: Allah aşkına ya.
1: İstemiyorum ya.
0: Isırma
1: yapma ya. Bana dişi sinek konmadı şimdiye kadar be.
0: Sineciğim sen ne olur.
1: İstemiyorum dedim ya.
0: Sen, bak yalvarıyorum
1: ya,
0: sana.
1: Ya hoşlanmıyorum ya. Allah Allah. Bak bak. Bir şey isteme benden.
0: Gel gel gel gel.
1: Hoşlanmıyorum ki senden.
0: Gel gel gel gel.
1: Hiç de senden veremem. Ben sıkıya giremem.
2: Gel gel gel gel.
0: Gel, gel, gel. Beni hep beni.
1: Uzaklarda.

0: hayalimdeki kadınsın Yasemin. Hatta hayalimdekinden 1000 kere güzel.
1: Sen de Erol, sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: At yarışı başladı.

0: Ayrılık yürüyüşte.
1: Başımda dönüyor ama.
0: Şekerim canım. Beni al kollarına. Ay canım Melo'cum, kuşlar gibi uçur beni.
1: Manda uçar mı be?
0: Ay canım, sarıl bana.
1: Sen bana sarıl.
2: Sana geleyim ben, seni sarayım ben.
1: Bu tarafa dönelim, biraz da belki açılırız.
2: Ölümcek olayım ben.
0: Canım benim.
2: Olayım ben.
1: Ya gün yuma gibi ne dönüyoruz be?
0: Ay canım sevgilim.
2: Kömür olayım ben.
1: Saçların ağzıma girdi ya.
0: Canım benim.
2: İstersen ömrümce kölen olayım ben.

0: Şerefine sevgilim.
1: Şerefine.
0: Ne romantik bir gece, mum ve şarap!
1: Dürbünün tersinden bakmış gibisin be!
0: Oh, benim alev dudaklı, sürmeli gözlü ceylanım! Erkeğim, erkeklerin tekesi!
1: Oh, boğacaksın lan danaların danası!
0: Ne demek yani, anaların anası Şükür mü?
1: Yani anaların danası demek, ben seni bir çeşit aşkla seviyorum diye. Ana aşkı, dana aşkı, baba aşkı, para aşkı gibi.
0: Ay canım, koçum benim!
1: Yaklaşma, tos atarım ha!
0: Neden?
1: Namusumu muhafaza vazifi yani.
0: Ay canım, ne sirverisin!
1: Babam, babam, popom, babam, popom, babam, popom! Babam, valla!
0: Olamaz şekerim, hizmetçi kız Hülya'dır!
1: Ulan Hülya'dan hizmetçi böyle kapı çalar mı be? Allah Allah!
0: Sen üzülme, ben bakarım! Bebeğim!
1: Adam bebeğine sus! Oğlum Osman, sen kendini emniyete al da gene popon kalbura dönmesin!
2: Nuri Aynem güzelim! Müstakbel yuvamızın kapısını da her akşam bu pamuk ellerini açacaksın!
0: Evet, açarım ama bu akşam babam evde yok, hadi yallah dışarı!
2: Daha iyi işte, baş başa oturur, müstakbel hayatımızı konuşuruz, güzel işte!
0: Dur, nereye gidiyorsun, biliyorsun, babam çok mütasip!
2: Bugün ben de senin nişanlınım işte, üstüme var mısın?
0: Kahretsin, dur diyorum!
1: Ulan şimdi hapı yuttuk işte!
0: Gelme diyorum sana, gelme! Eğer babam duyarsa ikimizi de keser!
2: Nişan yüzümüzü unutma sultanım!
3: Çok güzel! Serruç iki kişilik, bir daha mı var yoksa?
0: Seni alakalı etmez, sana ne?
3: Ne demek bana ne? Senin her şeyin benden sorulur!
0: Var bak! Ben senin gibi romantik olmayan bir erkekle evlenmek istemem.
3: Anlamadım, arkadaş. Ben mi? Ben de romantik değilim. Baban evet dedi.
0: Babam evet dediyse seninle babam evlensin.
3: Sen bu dolmaları kime hazırladın? Söyle, hayatında benden başka bir erkek mi var? Hı? Kime hazırladın bu dolmaları?
1: Gırtlağında kalsın inşallah, ulan şansa bak be!
3: Cevap ver! Beni aldattığın alçak kim?
1: Alçak babandır lan!
3: Ne babası ulan?
1: Şan babası ulan!
0: Kalbimin prensine alçak diyemezsin sen!
3: Bu sözleri yüreğimi hasetten çatlatmak için mi söylüyorsun?
0: Senin çatlasa çatlasa miden çatlar yediğin domarım!
3: Yasemin!
0: Rahat bırak beni lütfen!
3: Asla! Rahat bırakayım da baş başa dolmaları bitirin değil mi? Yalma yok! Dolmada, hop!
0: Şuraya bak!
3: Şimdi göster!
1: Gelmişken iki dolmada ben atayım be!
3: O ırz düşmanını yakalayıp muhakkak intikamımı alacağım!
0: İstersen sana adresini vereyim de gör gününü!
3: Söyle, söyle, adresini söyle!
0: Erol, Kennedy Oteli'ne kalıyor!
3: Hale bak, hale bak, hale bak! Ben bu dolmaları yutmam!
2: Ne
3: arıyorsun
2: buraya?
3: Şey arıyorum, yani dolma!
4: Benim yokluğumdan faydalanıp harimi ismatıma tecavüz ha!
3: Ki Kennedy dolması, otel...
4: Irz düşman!
3: Nerede Kennedy dolması?
4: Gebertecüm seni! Ver onu be!
3: Allah! Vur! Vur!
0: Ne şey?
5: Kim bu? Bir şeyler oluyor herhalde.
6: Bilmiyorum, hırsız olabilir.
5: Ne oldu sana birden?
6: Öyle mutluyum ki Erol, bunun bozulmasından korkuyorum.
5: Üzülme yavrum, hiçbir şey bozamaz saadetimizi. Hiçbir kuvvet ayıramaz bizi.
6: Korkuyorum.
5: Korkma, hayallerimiz boşuna çıkmadı ya, önemli olan bu. Ben aradığım kadını bulmuşken aramıza kim girebilir? Yarın buluşuyor muyuz?
6: Bilmem, belki telefonla ararım.
5: Biliyorum. Baban müteassıp, çıkman zor oluyor evden.
6: Evet.
5: Niyetimizin ciddi olduğunu unutuyorsun. Durumu aç babana. Ben de ilk fırsatta gelip seni ondan isteyeyim. Yarın bekliyorum.
1: kandili bol selam, biraz ya, biraz edebiyat. Oğlum Erol, karıştır bakalım cüzdanını da kurtar Osman abinin felaketten. Darıldın mı? Oo, seninki aşk niyetine yastığa sarılmış yatıyor. Oğlum Erol, uyan, uyan da iki çift laf edelim be. Sana söylüyoruz ulan, uyansana!
7: Ah, Yasemin!
1: Oha!

0: koçum benim, aslanım! Bırak şimdi ansiklopedi hayvanatını da... ...kız hayalindekine benziyor mu onu söyle, ondan haber ver.
1: Düşündüğümden de güzelmiş.
0: Yani dumanı dik çıkıyor
1: ha? Hem de nasıl... ...erkek adammışsın be!
0: Sen yağlamaya falan boşver de paradan bahset biraz. Akşama paralar yetişmezse erkeklik falan yengen abi. Doğru postan mapushane çeşmesi ya!
1: Para kolay be abi, ne kadardı?
0: Mühim değil canım, 10.000 liracık.
1: Ne? 10.000 liracık mı?
0: O kadarcık ama iş başka, dostluk başka. Yani borç niyetini alıyorum, yaptığım arkadaşlık için değil. İleride ne yapıp yapıp ödeyeceğim.
1: Anlıyorum abiciğim. Böyle konuşup gözlerimi yaşartma benim. Çok duygulandırdın, en ince hislerime...
0: Aman fazla incelme, koparsın ha!
1: Kalp kalbe karşı. Ben de seni abi gibi sevdim, yalnız...
0: Ne yalnız, yalnız ne be oğlum, söyle be!
1: Doğrusunu istersen, ben 300-500 lira falan sanmıştım.
0: Oho, o parayı anladın mı ben, bir kandilli selamdan araklarım be!
1: Tabii ama yok işte, param olsa hepsi feda!
0: Teyzemde de falan filan olsa eniştem olurdu ya!
1: Sen üzülme, ben babama yazarım.
0: Hadi canım, yaz tahtaya, al haftaya.
1: Babam milyonerdir, biraz eli sıkıdır ama kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
0: Ne yapar peki?
1: Yasemin gibi zengin ve güzel bir kızla evlenmeme sevinir ve açar kesenin ağzını.
0: Yasemin gibi güzel bir kızla, öyle mi? Oğlum Osman yuttu napı.
1: Ne var be Osman abi, hasta mısın yoksa ha?
0: Öldüm be, ne hastası?
2: Buyurun, Erol Bey'le görüşüyorum değil mi? Bir bey çok önemli bir konuyu görüşmek üzere salonda sizi bekliyorlar.

0: Buyurun, kimle görüşüyorum?
1: Ben Yasemin Hanım'ın resmi nişanlısıyım.
0: Müşerref oldu efendim. Boşuna çene tüketmeyin beyefendi. Aşk resmiyete girmez.
1: Nişanlılık, medeni kanunda yeri olan bir müessesedir. Nişanlı demek, bir aşkın üzerinde hükümetin himayesi var demektir.
2: Alo?
3: Ben Yasemin.
2: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
3: Sesimden tanımadın mı?
2: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
3: İki arkadaşla beraber...
2: Allah arttırsın.
3: Bekliyoruz, gelsene.
2: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin.
1: Bakın yüzüğe 24 ayar.
0: Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı. Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım.
1: Nişanlı olsa da mı?
0: Evli bile olsa.
1: Hayatınla oynuyorsun delikanlı.
2: Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum. Bu kılıkla da olsa, ben şahsiyetimle her kapıyı açarım diyordum ama kapıcı beni buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun? Hadi bakalım hanım kızlar, bizim fakir şerbetçinin şerefine.
4: Şerbetçinin şerefine.
2: İnşallah hali benimkine benzemez.
5: Adisyon.
2: Ne pozisyonu be?
5: Yani hesap.
4: Ben ederim şekerim, davetli misin?
2: Yo, ben kadınların kendisini yerim ama... paralarını katiyen... prensip meselesi ya. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine konulur. Bazen sağa sol olur ama... bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
4: Ne beis var, ben ödeyeyim.
2: Ne seyisi Nurpare? Demek alın yazımızda... ...varmış, az!

0: sabahtan beri yolunu bekliyordum.
1: Alelacele bir arkadaş çağırmıştı da ev kıyafetiyle çıkıverdim.
0: Yürüyelim biraz, sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın.
0: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
1: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
0: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
1: Hangi zibidi?
0: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
1: Nişanlı mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma, Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne!
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım!
2: Yasemin, neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü!

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz! Hey, kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halim varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişi trampeçe!
3: Hoş geldin be kardeşim! Sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel! Benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan!
3: Yukarıdan mı? Niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim? Ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
4: Dur, dokunma telefona!
3: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
4: Önce hesabımızı temizleyelim.
3: Ya, hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün meteliğe kurşun atıyorum ben.
4: Para değil, Yasemin'in hesabı.
3: Ha, Yasemin! O işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
4: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur.
3: 500, 600, 700, ya vazgeçmezsem 800, 900...
4: Uçar boynun!
3: Peki, hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
4: 10.000!
3: 10.000... daha 1000... Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da onlar. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
4: 15.000!
3: Ha, bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası, para... Ondan sonracığıma, kefenin cebi yok ki abicim, paraya ehemmiyet sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle. Uzayacaksın yani gerçeği.
4: Yalnız, Yasemin'e bir daha sokulursan, kendini ölmüş bil.
3: Biliyorum, biliyorum. Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be! Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör. Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime...

0: Bana bak, aşağıda takside paketler var. Gidin araklayın lan onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldün. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para oluk ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de var devenin. Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden!
2: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
2: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
2: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
3: Getir iskemleri.

0: Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Erol. Her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin. İleride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımızda ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bugünlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil. Ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Erol. Yalvarırım anlamaya çalış.
1: Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı, sana layık değil ama!
1: Beni utandırıyorsun Osman! Piyango çarptı galiba, ya da devlet kuşu kondu başına!
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş! Üzümünü ye de bağına boş ver! Düşünmeye de antrak! Bu gece sadece gül eğlen! Ne demişler, derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen!
1: Ne iyisin Osman!
2: Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! Al bakayım, bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş, üstü sende kas! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın!

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenme hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey.
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür
2: Yasemin
1: ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Şey... Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
1: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın? Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi! Yasemin çiçeğim bir tanem. Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim. Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum. Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
4: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim.
3: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
4: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık. Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldım! 15.000 lira için vazgeçti senden!
3: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez!
4: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi iti oğlu!
3: Erol'a dil uzatmana katiyen müsaade edemem!
4: Ben de senden vazgeçeyim!
3: Hayır!
4: Seviyorum Yasemin!
3: Hayır!
4: Benim olacaksın!
3: Hayır!
4: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alacağım!
3: Hayır, hayır, hayır!
4: Kaçırıcıyım! Ata bindirip öyle kaçırıcıyım seni!
5: Ey diz numarane! Böyle çocukta böyle tadılıkta yerin dibine girsin! Kaçıyorum ya! Duramam! Ay, ay, ay geleyim!
6: Bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
7: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
6: Gazeteye ilan vereceksiniz.
8: Gene dadı için mi efendim?
6: Evet.
8: Çocukları çok severim.
6: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
8: Oy.

0: Derken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
1: Hala düşmedi.
0: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
2: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
3: Kim? Kim gönderdi onu?
2: Öyle gerekiyordu.
3: Zeynep abla.
0: Efendim?
3: Bizi affedecek misin?
4: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah yarın 16.15'te TV4'te.
6: Dede ne yapıyorsun?
7: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
6: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
6: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
8: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
9: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi Van'da.

0: faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes... Türkcell.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değer.

0: öyle hissettirir.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang Çubuk. Tadın

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Gençler.
6: Buyur abi.
5: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
6: Çok iyi.
5: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
6: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti ülkerden.

0: Şeker Go Ahead. İyi giden lezzet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyoruz.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız mı şuraya daha?
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor,
4: yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.

0: şu probisi yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
0: Anlıyor.
2: Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
7: Okullar açılıyor.
6: Evet. Okul masrafları da gelecek.
8: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
6: Tabii ya.
9: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: Söyleyin tayyara, ekmeğime göz diken acımam. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
1: İki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
2: Yılbaşı gecesi için.
3: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum?
2: Bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız.
4: Baş üstüne beyim.
0: Memnun oldum.
5: Biz de memnun olduk.

0: Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
1: İsmini ver yeter.
2: Kimden şüpheleniyorsun?
3: Hiç kimseden.
4: Hep seninle beraber olmak istiyorum.
0: Kendini ateşe atmak demektir.
5: Beni tayyar kiraladı.
6: Pekala.
0: Fırtınadan kurtuluş yok.
4: Sen de onu seviyor musun?
6: Canımdan çok.
7: Ayrı Dünyalar. Birazdan TV4'te.
8: Hayrola be oğlum? Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
9: Bitti her şey, öldüm ben.
8: Ne ölmesi be? Sende bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be.
9: Şakayı bırak canım. Yasemin'le ayrıldık. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı.
8: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum. Sen al beni, al beni diye gırtlağına basandan kork.
9: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi.
8: Aslında Hülya...
9: Ne Hülya'sı?
8: Mali Hülya! Yani Yasemin... ...sana öyle kesik ki... ...senle evlenmezse... ...kıyar canına intihar eder.
9: İntihar mı?
8: Evet! Kıyar canına ha! Çünkü çok hassas kız. Babası da sözlüsüne vermek istiyor.
9: O zaman çeker tabancayı ben de öldürürüm kendimi.
8: Şşş, ne yapıyorsun ya? Şeytan doldurur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bamya... ...sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun, bitsin!
9: Peki, yardım eder misin bana?
8: Ayıp ettin.
9: Becerirsek, bütün servetim senin.
8: Yo, dostluk darphaneden değil oğlum. Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel.
0: Şimdi hemen hallederim.
8: Eyvah, şimdi yedik ayvayı.
9: Ne ayvası?
8: Ekmek ayvası.
9: Gene sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
8: Kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi, kol düğme mi?
9: Heh, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni! Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
8: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
9: Ne parası?
8: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
9: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
8: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
10: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
9: Erol benim, herif de sen!
11: Evet, Erol bu!
10: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
8: Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları?
10: Erol'un odası burası dediler patron!
9: Evet, burası!
10: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
9: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
10: Efendim?
8: Şşş, ayıdan anlamaz, ayı ol ayı! Ya benim 15.000 ne olacak?
9: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
8: Şerbet, buz gibi! Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
9: Hadi, hadi, defolun buradan be!
8: Hadi, defolun burada verilmiş, ben 15.000'imi isterim!
5: Öldürün!
8: Kafamı fıtık olurum ben!
9: Şiş, ayı! Etiketi!
8: Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namusun! Aldılar narkosu, bize dayanılır mı be?
9: Banyoya tıkalım şunları.
8: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız.
9: Aha, hadi!
8: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamuraya da koyarız. Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları. Getir getir, öteki de kapak olsun bunlara. Nerede öteki?
9: Onu şurada.
8: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka. Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu. Hıyar hıyara baka baka bozulur. Getir üstünü örteyim şunun, belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz.
9: Seni dümenci seni, beni yem edip alırsın paralara. Benim hakkım o 15.000 lira.
8: Bana olan borcuna say, ödeştik. Hem şimdi bırak para gözlüğü de Yasemin'i düşün. Hüsnü Bey'den evvel davranmalıyız. Aha. Çıkınız!

0: yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne gnaneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun, ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya!
0: Sus be, sus!
1: Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz, yürü!

0: Şimdi şu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçim bu kız be, yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim, prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ebeannemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari! Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbime Fatih'im!
0: Ne var ruhumun aksırayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, ay Allah!

0: misin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
0: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
2: Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tüssünün kuvvetine bak!
2: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz!
3: Sırada ben varım, önce ben istedim!
2: Aaa, sen burada mısın?
3: Buradayım tabi!
2: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oo! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
2: Tabii, gözümle gördüm!
0: Anlaşılan Tutsu'yu fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın!
4: Adem ya. Öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendi seçti,
2: hayır.
4: Değil mi ya?
2: Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya!
0: Doğru değil! İkisininki de doğru değil! Baba, baba yapma, olduğunu yapma, bilip, yapma, kızın üstüne otorite kurmalı! Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insandır!
5: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar!
0: Yasemin'e soralım! Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
6: Ha, kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
6: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzelliğine aşık üç eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım!
6: Benim altın kalpli babacığım!
5: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak!
3: Hem de kökünden kopacak!
6: Kopacak! Kıyacak!
3: Şey, benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönek tohumu! Sen değil miydin az önce elime ayağıma kapanıp kızı benden istiyorsun?
4: Bendim ama, bendim tabii!
0: Buydu, buydu, buydu!
3: Sus!
0: İt! Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
6: Ne söyleyeyim, şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha?
5: Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim!

0: İmtihan edeceğim sizi. Beni düşün onu.
1: Şey, karnı da verecek misin bize?
0: Olduruyorum.
2: Nedir bu Arap saçı iş be?
3: Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu.
2: Ya benimki?
3: O evin hizmetçisi.
2: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
3: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
2: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdun.
3: Ya sana aşık olan Hülya'mış zaten. Bu mandanın gözleri miyop. Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi.
0: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! yürü! Masa başına! Oturun! Fisuntu, yan bakma, kopya yasak! İmtihanımızın mevzuu, en güzel aşk mektubu. 15 dakikada yazılacak. Yine tekrarlıyorum, ses çıkaranı, yanındakinin kağıdına bakanı, kopya çekeni gözünün yaşına bakmam, iki kaşının ortasından mıhlarım!

0: sevgilim, aşk aşk olalı kimse senin kadar sevilmemiştir. Seni göreli gözlerimde yepyeni bir dünya açıldı.
1: Yasemin'im, sen bir çiçek ismi taşıyorsun ama kalbimde açan bir karnabaharsın sanki. Benim minik mandacığım.
2: Senin kıymetler kararını bekleyen hüsnü kuluna acı. Senin o ağzıma layık zeytinyağlı dolmaları bir başka eşeğe yedirmek isteyişin hassas yüreğimi kıskançlıktan çatlatıyorum. Yazamıyorum ya.
3: Hoca efendi geldiler efendim.
1: Buyurun. Hoş geldiniz hoca efendi.
4: Hoş bulduk.
1: Aa, ver. Allah al. Aa, yok, konağa geri verirsen bunu veririm.
2: Verdim, tamam gitti.
1: Tamam, al karıyı, bul parayı. Alın.

0: Yasemin!
1: Evet, geldim babacığım.
0: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
1: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim! O aşk mektuplarını senin yazdın, niye söylemedin?
2: Zamanı, hadi git babasından konuş be!
3: Sizden bir ricada bulunsam.
0: Asla! İmtihanı kaybettin, sınıfta çaktım!
3: Kaybettim ama bir amorti!
0: Başka kızım yok, başka kapıya! Hadi hadi, Allah versin!
3: Ya kızın yoksa, hizmetçinde mi yok bebe amca? Baksana delikanlıya, anlarsın ya! Tam kıvamında yani ha! Hadi sen rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim! Amcacığım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda
0: demek
3: yani!
0: Tüssü hizmetçinin odasına da sızdı, her koklayan koca bulay! Remzi!
4: Buyurun efendim!
0: Bağ Hülya'yı çağır!
3: Baş... Aslan be amcacığım! Hadi bakalım, bu iş oldu, paralar kolay, meydan görmedi kolay, artık! Kolay. Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim, eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın
1: ha! Zaman dolma getireceğim sana!
4: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i!
0: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı. Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim.
1: Hayır, olmaz.
0: Niye kız, nesi var? Tilimta gibi delikanlı.
3: Ya bırak amcazım, onlar işlerini halleder, yürü be!
5: İdare et, idare
1: et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz. Benim ismim Hülya.
3: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum.

Ayarın adamları içeride taşkınlık yapıp hadise çıkardılar. Kızlara asıldılar. Yanlarına gidip ikaz ettim. Bu herif bana tokat attı.

0: Erkek adam silahını çekince vurur. Haydi bakalım, ispat et erkekliğini. Kaldır şunu.
1: Emredersin.
0: Size kızmıyorum bile. Ciğeri beş para etmez çöplük itisiniz ikiniz de. Beni iyi dinleyin. Dişimle tırnağımla geldim ben bu yere. Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni açmam. Ayağıma fazla dolaşmasın. Erkekse kendi çıksın karşıma. Kozumuzu paylaşalım.
2: Sırası gelince elbet kozumuzu paylaşacağız. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
3: Ecel olup peşine takılmak boynuma borcu olsun bundan sonra.
4: Kolay değil. Herif Azrail'le gırgır geçiyor. Mangal gibi yürek var. Lafın harbisi, fırtına Kemal yaşadıkça ekmek yok bize.
2: Yaşamayacak. Kurduğu tezgahtan avanta vermezse yaşamayacak. Kansa kan, cansa can. İkimiz fazlayız bu yollara. Ya o ya ben.
5: Dokuz kırmızı kazandı.

0: 26 siyah kazandı.
1: Hayır! Bırak onları! Benim paralarım onlar! Beni bırakıp beni alacaklar! Hile yapıyorlar! Patakhane burası! Bırakın beni!
2: Rulette kaybedince rezalet çıkardı.
1: Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum!
2: Ayağa kalk!
1: Her şeyimi kaybettim! Her şeyimi!
2: Kim dedi sana oyna diye?
1: Şeytana uydum! Çalıştım, şirketin parasını kullandım! Yarın teftiş var, foyan meydana çıkacak! Polise teslim edecekler beni! Hapse girersem çoluğum çocuğum sefil perişan olacak! Rezil oldum! Mahvoldum!
2: Ne kadar kaybettin?
1: Tam 30.000 lira!
2: Al paranı! Al dedim sana! Şimdi defol git buradan! Bir daha seni buralarda görürsem, ayaklarını kırarım!
1: Sağ ol abi! Fırtına Kemal'i ben gaddar bilirdim! İnsan adammışsın halbuki! Allah razı olsun senden! Bu iyiliğini hayatımın sonuna kadar unutmayacağım!
3: Ne yapıyorsun Kemal abi? Acınmaz böylesine!
2: Ona değil! Çoluğuna çocuğuna acıdım ben! Merhaba Fatma!
4: Merhaba Eylül!
2: Bu gece göremedim seni!
4: İşim vardı, geç geldim!
2: Şimdi iyice inandım!
4: Niye?
2: Senin çiçeklerinin uğruna! Bu gece dert üstüne dert geldi! Tak bakalım uğrumu!
4: Bundan sonra iki elim kanda olsa gelir senin çiçeğini takarım!
2: Sağ ol ana!
4: Talihin açık olsun evlat! Allah kazadan beladan korusun oğlum seni!
2: İyi geceler!
5: İyi geceler abicim!
6: Hoş geldin beyim!
2: Hoş bulduk Halim ağa! Nasılsın?
6: Sağ ol beyim! Sağlığına duacıyım!
4: Hoş geldiniz beyim!
2: Hoş bulduk Naciye abla! Nasılsınız bakalım?
4: İyiyiz beyim!
7: Evelallah, sonra senin sayende çok iyiyiz beyim!
2: Neler hazırladın bakalım aşçı
7: başı? Sevdiğin yemekleri beyim!

0: Öğretmen değil sanki gardiyan.
1: Vazifesini yapıyor. Ona şimdi kızıyorsunuz ya, mezun olunca hep hatırlayacak, ölesiye özleyeceksiniz.
2: Haklısın Aslı, okul hayatı unutulmaz anılarla dolu.
3: Şimdiden sözleşelim, mezun olunca senenin bir gününde buluşalım, hep beraber geçmişi kutlayalım.
4: Oo, olacak iş mi? Kim bilir hepimiz nerelerde olacağız. Mesela ben, İsviçre'de tahsilime devam edeceğim.
2: Aslı da herhalde babasının yanına Amerika'ya gider, öyle değil mi Aslı?
1: Bilmem ki, belli olmaz ki. Şimdilik babamın işleri Amerika'da. Ama mutlaka yurda dönecek tabii.
4: Dönsün de görelim Allah aşkına, tam iki senedir söylersin, bir türlü gelmedi.
1: Bu defa gelecek. Kesin olarak gelecek.
2: Yılbaşı balosuna yetişecek herhalde.
1: Evet, yetişecek. Son mektubunda söz vermişti.
2: Yakışıklı mı kız?
1: Gelince görürsünüz.
4: Kızmam Aslı, benim ümidim yok.
0: Mezun olacağız ama senin babanı göremeyeceğiz.
1: Gelecek dedim. Yılbaşı balosunda hepinizin merak ettiği babamı göreceksiniz çocuklar. Amerika'dan dönecek. Göreceksiniz onu.
5: İzin alamadım kızım. Yılbaşında dışarı çıkamayacağım.
1: Hiç imkanı yok mu baba? Bir tek gece için, yılbaşı gecesi için.
5: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum? Bir aksilik oldu. Aniden bizi Edirne cezaevine naklediyorlar.
2: Ey güzel Allah'ım, bu da başımıza gelecekti. Hiç olmasa haftada bir yüzünü görüyorduk.
5: Üzülme anacığım. Suçuma göre çok ağır ceza yedim. Bizi yıkan yoksulluk oldu. Eğer iyi bir avukatım olsaydı şimdi çoktan dışarıda olurdum.
2: İnşallah kızımız avukat olacak. Bunca didinmemiz niye sanki? Öyle değil mi yavrum?
1: Avukat olacağım babaanne. Ama ne yazık ki babama faydam dokunamayacak. Şu anda dışarıda olması için neler feda etmezdim.
5: Yılbaşı balosu için mi kızım?
1: Hayır baba, beni yanlış anlama. Balo falan umurumda değil. Bütün istediğim arkadaşlarıma seni göstermek. Keşke yalan söylemeseydim. Babam Amerika'da demeseydim.
5: Mecburdun kızım. Utanılacak bir babam var çünkü. İstersen öldü de benim için.
1: Hayır, senden utanmıyorum baba. Yemin ederim utanmıyorum. Üzülme ne olur. Ben bu yılbaşını da atlatırım. Atlatırım babacığım.
2: Daha uyumadın mı yavrum? Biliyorum, çok üzülüyorsun. Babanın izin sırası gelmişken naklediyorlar.
1: Kabahat bende. Arkadaşlarıma yalan söylemeyecektim.
2: Başka çaren yoktu. Babanın bir mahkum olduğunu söyleyemezdin.
1: Ne yapacağımı bilemiyorum. Merakla babamı bekliyorlar. Bu defa ne mazeret uyduracağım?
2: Sabır kızım, elbet yüreğim bir gün ferahlayacak. Gece gündüz dua ediyorum.
1: Bir meleksin sen babaanne. Yaptıklarını nasıl öderim bilemiyorum. Hem analık, hem babalık ettin bana. Gözün gibi baktın.
2: Canım feda olsun sana. Hadi şimdi güzel güzel uyu yavrum, gözüm arkada kalmasın. Geç kaldım biraz. Beni bekleyen çok iyi bir müşterim var kızım.
6: Bu parayı hesaba yazmıyorum. Düğün masrafları benden.
7: Sağ ol abi, çok teşekkür ederim.
6: Bir hafta izin yeter mi sana?
7: Yeter abi. Eğer düğünümüze şeref verirsen çok memnun olurum.
6: Gelirim Ali.
7: Beklerim abi.
6: Mehmet dayı geldi, sizi görmek istiyor abi. Gelsin.
8: Merhaba!
6: Merhaba Mehmet dayı, hoş geldin.
8: Hoş bulduk evlat.
6: Buyur, otur dayı.

0: Görüşmeyeli çok oldu değil mi?
1: Oldu ya.
0: Ne alemdesin dayı? İşler nasıl gidiyor?
1: Fena değil. Geçinip gidiyoruz. Yalnız son günlerde başım dertte.
0: Hayrola dayı? Senin derdin benim derdim sayılır. İstanbul'a geldiğimde yardım etmiştin bana, elimden tutmuştun. Hadi çekinme söyle.
1: Bizim Sarıyer'de iki serseri türedi. Dükkana balta oldular, haraç istiyorlar. Bu yaştan sonra haraç vermek çok ağrıma gidiyor.
2: Biz aracımızı adamın cerrini söke söke alırız.
3: Yer içer üste de arpa alırız.
2: Hey Mehmet Efendi! Hizmet edecek misin bize, yoksa dağıtalım mı dükkanını?
1: Yeter artık! Ya edebinizde oturun, ya voltanızı alın buradan.
2: Vay canına! Ulan moruk! Sen mi bize posta koyuyorsun?
3: Ha, sen mi?
2: Hayır, ben!
4: Fırtına Kemal!
5: Kemal abi!
0: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet dayı sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır, anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı abi, bağışla bizi.
2: Bundan sonra Mehmet dayıya yan bakan karşısında bizi bulur.
0: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
3: Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: Sağ ol evlat. Benimle bir kadeh içmez misin?
0: Memnuniyet. Şerefe dayı.
1: Şerefe aslan.
6: Balo gecesi bizim grup şıklıkta bütün okulu bastırmalı.
7: Ben o gece mavi giymeyi düşünüyorum.
8: Muel amca değil, sanki gelinlik gibi oldu.
9: Ben siyah bir tuvalet giyeceğim çocuklar. Ya sen Aslı?
8: Ah, sorduğu lafa bak. Onun babası Amerika'dan geliyor.
10: Nazlı kızına kim bilir ne şahane tuvaletler getirecek.
11: Hepimizi bastıracağına bahse girerim.
0: Mutluluklar dilerim.
6: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ederim
3: abi. Sağ ol abi.
12: Evet.

0: Hayrol abi, bir şey mi oldu?
1: Yok, bir mesele için gitmem lazım.
0: Ben de geleyim istersen.
1: Hayır, sen kal, rahatına bak oğlum.
2: İki kişiydiler. Durup dururken hadise çıkardılar. Maksatlı geldikleri belliydi. Biri kaçtı, ötekini yakaladık. Siz gelmeden polise haber vermedik.
1: İyi yapmışsınız. Nerede o adam? Neden burayı seçtin?
3: Şansımı denemek için gelmiştim. Damarıma bastılar, tepem attı. İstemeyerek oldu.
1: Kim gönderdi seni buraya?
3: Hiç kimse.
1: Kimin adamısın sen?
3: Kimsenin. Hı.
1: Demek konuşmayacaksın.
3: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ama benim var! Eğer konuşmazsan beynini kurşunla doldururum.
3: Tayyar. Tayyar gönderdi bizi buraya abi.
4: Pot. İki defa.
5: Rest.
6: Fırtına Kemal.

Seninle hesaplaşmaya geldim Tayyar. İtik köpeği üzerimize saldırtmak mertlik değildir. Mertlik kendi bileğine, kendi yüreğine güvenmektir. Bak ben tek başıma geldim. İşte karşındayım. Buyur, paylaşalım kozumuzu.

Sen adamı ancak arkadan vurursun. Billahın faresinden farkın, gözümüzde sinek kadar değerin, insanlıktan zerre kadar nasibin yoktur. Sen kabadayı değil, kabadayılığın yüz karasısın.

0: yapmayın.
1: Merak etme, kimse geç kalmaz.
0: Bizim grup tam kadro aynı anda salona girip sükse yapmalı.
2: Saatlerinizi radyoya göre ayar edin.
1: Saat tam 8'de, tamam mı?
0: Baban Amerika'dan geliyor mu?
1: Öyleyse yılbaşı balosuna babanla beraber geleceksin.

0: bir şeyiniz yok ya. Oh, diziniz kanıyor. Geçmiş olsun. Hemen en yakın eczaneye gidelim. Şimdi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, daha iyiyim.
0: Diziniz ağrıyor mu?
1: Hayır, ağrımıyor artık.
0: Neyse, kazayı ucuz atlattınız. Bu dalgınlığınız size çok daha pahalıya mal olabilir. İkimize de geçmiş olsun. Verilmiş sadakalarımız vardır. Siz gene daldınız galiba. Bahse girerim ki beni dinlemiyorsunuz.
1: Ah, yo, sizi can kulağıyla dinliyor, çok hak veriyorum.

0: Merhaba evlat.
1: Merhaba Fatma Ana, nasılsın?
0: Sen iyi oldukça ben de iyiyim.
1: Her zaman iyi olmanı dilerim.
0: Sağ ol aslanım. Talihin açık olsun, sırtın hiçbir zaman yere gelmesin.
1: Eksik olma.
0: Kim bu bey?
2: Patronumuz, ona Fırtına Kemal derler. Altın gibi kalbi vardır.
0: Ne iş yapar?
2: O gördüğün gece kulübünün sahibidir. Çok zengindir.
0: Çok zengin ha?
2: Evet ama başka zenginlere benzemez. Fukara babasıdır, herkese yardım eder.
0: Öyleyse çok iyi bir insan.
2: Dünyanın en iyi insanı. Onun gibi adam kolay kolay gelmez bir daha yeryüzüne.

0: Buyurun, bir şey mi istediniz?
1: Şey, Kemal Bey'i görecektim, buranın patronu.
0: Bizim patron bu saatte burada bulunmaz, kendisini niçin aramıştınız?
1: Onunla çok önemli bir konuda konuşacaktım, ben akrabasıyım. Aa. Akrabası Aslı.
0: Öyleyse sizi derhal evine göndereyim. Bu hanım kız bizim patronun akrabasıdır. Kendisini görmek istiyor.
2: Peki. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Buyurun. Siz bir dakika istirahat edin, ben beyefendiye haber vereyim.
1: Peki, teşekkür ederim.

0: Affedersiniz beyim. Bir genç kız geldi, sizi görmek istiyor. Akrabanızmış.
1: Akraba mı?

0: Hayrola, dizinize bir şey mi oldu?
1: Hayır, dizim tamamen iyileşti.
0: Duyduğuma göre akraba oluyormuşuz.
1: Özür dilerim. Sizi hemen görebilmek için böyle bir yalana başvurdum.
0: Beni niçin görmek istemiştiniz? Bir emriniz mi vardı?
1: Estağfurullah. Yalnız sizden çok önemli bir konuda konuşmamız lazım.
0: Peki, buyurun oturun konuşalım. Buyurun.
1: Sizin altın gibi bir kalbiniz olduğunu, herkese yardım ettiğinizi, iyiliksever bir insan olduğunuzu duydum.
0: Yok canım, mübalağa etmişler.
1: Belki bana da yardım edersiniz diye size geldim. Çok zor, çok umutsuz bir durumdayım.
0: Sizin için ne yapabilirim?
1: Ne olur, bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Babam mı? Fakat...
1: Doğru. Hayret etmekte haklısınız. Bakın, anlatayım size.

0: İstemeyerek söylediğim bu yalanın kurbanı oldum. Bütün arkadaşlarım babamın Amerika'da olduğunu biliyorlar.
1: Oldukça güç bir durumdasın. Söylediğin yalanı devam ettirmek zorundasın şimdi.
0: Evet. Babam izin alamayınca çok güç durumda kaldım. Şimdi bu mesele benim için bir gurur, bir izzet-i nefis meselesi oldu.
1: Anlıyorum.
0: Babamdan sonra tanıdığım tek erkek sizsiniz.
1: Üstelik baban yaşındayım, öyle değil mi?
0: Evet. Yılbaşı gecesi babam olmayı kabul ederseniz... ...karanlık dünyama ışık saçmış olacaksınız.
1: Pek parlak bir ışık olmayacak ama üzülme. Senin için elimden geleni yapacağım.
0: Yani?
1: Yani yılbaşı gecesi sana iyi bir baba olmaya çalışacağım.
0: Sahi mi?
1: Hı hı.
0: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Ya, teşekkür bırakın şimdi. Baloya çok az bir zaman kaldı. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Amerika'dan geldiğime göre o gece çok şık giyinmelisin.
0: Sade bir elbise hazırlamıştım o gece için.
1: Yenisini alacağız. Herkesin beni ayıplamasını istemem. Bu küçük hanımı yılbaşı gecesi için hazırlayacak, onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız. Bu konuda hiçbir şey esirgenmesin, tamam mı?
2: Baş üstüne bey.
0: Emredersin.
2: Baş üstüne efendim.
3: Aslı! Efendim! Ben de şimdi seni düşünüyordum. Yılbaşı gecesi ne yapacaksın?
0: Kararımı verdim babaanne. Baloya tek başıma gideceğim.
3: Arkadaşlarına ne diyeceksin?
0: Onlara yeni bir yalan uydurur, babamın işi çıktığını... ...son anda gelmekten vazgeçtiğini söylerim. Nasıl olsa alıştık yalanı.
1: Aslı nerede? Hazırlanmadı mı daha?
2: Küçük hanım hazırlanıyorlar beyim, bir bakayım. İşte küçük hanım geliyorlar beyim.

0: Çok değişmiş, adeta büyümüşsün. Elbisen de çok yakışmış sana.
1: Teşekkür ederim, sizin sayenizde.
0: Gidelim artık, anca yetişiriz.
1: Nasıl isterseniz.

0: Çocuklar. Şuraya bakın. Ne kadar yakışıklı değil mi?
1: Evet, çok güzel, çok güzel.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Babanı bize tanıştırmayacak mısın?
0: Tabii, memnuniyetle. İşte babacığım, size bahsettiğim arkadaşlarım.
4: Memnun olduk.
5: Biz de memnun olduk.
4: Seni tebrik ederim kızım. Kendine çok iyi arkadaşlar seçmişsin.
0: Teşekkür ederim. Babacığım, soğuk bir şey içmek ister misiniz?
4: Çok memnun olurum.
0: Şimdilik bize müsaade çocuklar.

0: Nasıl vaziyeti idare edebiliyor muyum?
1: Mükemmeldiniz.
0: Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. İmtihana girecek talebe gibi.
1: İmtihanı başarıyla atlattınız Kemal Bey.
0: İlk potu sen kırdın. Kemal Bey değil, babanım senin.
1: Ayol babası ne kadar yakışıklıymış.
2: Çok genç bir babası varmış.
1: Üstelik nazik ve kibar.
2: Salondaki bütün erkekler Aslı'nın babası yanında sönük kaldılar.
1: Ne duruyoruz? Bu derece yakışıklı bir erkekle dans etmeyecek miyiz? Affedersiniz, bizimle dans edeceksiniz değil mi?
0: Tabii. Memnuniyetle.

0: gelişi şerefine bize parti vermeyecek misin Aslı?
1: Ama partiyi sizin evde isterim.
0: Ne iyi olur. Böylelikle babanı daha yakından tanımış oluruz.
1: Fakat bilmem ki...
0: Yok, itiraz yok. Haftaya sizin evde partiye davetliyiz, tamam mı?
1: Babama sormadan bir şey diyemem.
2: Bana sormana lüzum yok kızım. Evimiz arkadaşlarına açıktır. Onları istediğin zaman ağırlayabilirsin.
3: Partiye sizi de bekleriz. Siz gelmeden olmaz.
1: Ne olur gelin, geleceksiniz değil mi?
2: Gelmeye çalışacağım.
1: Şimdi müsaadenizle babamla dans etmek sırası bende.
4: Hadi çocuklar, biraz da biz dans edelim.

0: Birkaç saniye sonra yeni yıla gireceğiz. Dikkat, nice yıllara!
1: Siz birbirinizi tebrik etmeyecek misiniz?
2: İyi seneler.
1: İyi seneler.
0: Hepinize mutluluk ve şans dolu daha nice yıllar dileriz. Şimdi yeni yılda ilk parçamız.

0: Hoş geldiniz.
1: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
2: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
3: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
0: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
1: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
0: Mersi.
1: Çok yakışmış.
4: Hoş geldiniz.
5: Yeni geldiniz herhalde.
1: Evet. Ders yılı başında.
6: Eline sağlık anne. Köfte çok güzel olmuş.
5: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
0: Bak canım, fena olmayacak galiba.
6: Yo, Allah için çok kaliteli.
1: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
5: Başka birini seviyorum.
2: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
6: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
2: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
1: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
7: Kırık bir aşk hikayesi. Yarın 18'de TV4'te.
8: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
9: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
10: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
11: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
12: İkisi birlikte çok iyi.

0: İyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo patates 35 lira yerine 29.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemeyin. Yemek Sepeti Market,

0: fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesi ben Ela Tokyos.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzeri.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
5: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

0: Arkadaşlarım sizi çok beğendiler.
1: Ben de onları beğendim. Hepsi de sevimli, samimi, cana yakın kızlar.
0: En çok hangisini beğendiniz?
1: Pek dikkat etmedim. Ama siz hepsinden daha cana yakın, daha güzeldiniz.

0: Burada mı oturuyoruz?
1: Evet.
0: Arkadaşlarına vereceğim parti için evimle hizmetkarlarım emrinde olacak.
1: Teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.
0: Yeni yılının başarılı ve mutlu geçmesini dilerim.
1: Ben de mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı dilerim.

0: Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun.
1: Sana da Fatma Hanım.
0: Sağ ol aslanım. Tuttuğun altın olsun.

0: Merhaba.
1: Buyurun küçük hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kemal Bey evdeler mi?
1: Hayır küçük hanım.
0: Yoksa gelmeyecek
1: Merak
0: mi?
1: Merak etmeyin, gelecek, çıkarken 5'te evde olurum dedi.
0: Aman Allah'ım, benim için ne büyük zahmetlere girmişsiniz.
2: Hiç de değil, hepsini seve seve yaptık.
3: Senin için canımız feda küçük hanım.
0: Sağ olun, çok güzel hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık.
4: Kemal abi hatırlatmamı emretmiştiniz. 1 saat sonra mahkemeniz başlıyor, ancak yetişirsiniz.
5: Teşekkür ederim. Maalesef gidemeyeceğim.
4: Bu sizin için çok önemli bir dava.
5: Haklısın. Ama benim çok daha önemli bir randevum var. Telefon et, gidemeyeceğimi söyle avukatlarıma, durumu idare etsinler.
4: Emredersiniz.
6: Hoş geldin beyim.

0: İltifatla bekliyoruz.
1: Siz olmadan partinin tadı çıkmıyor.
2: İltifatlarınıza çok teşekkür ederim.
1: İltifat değil, gerçeği söylüyorum.
0: Burada çok kalacak mısınız?
2: Bir müddet.
0: Buyurun oturalım.
2: Oturalım.
0: Buyurun, şöyle buyurun. Tekrar Amerika'ya dönecek misiniz?
2: Maalesef.
3: Ne fena, tam da size alışmıştık.
1: Bize biraz...

0: Amerika'dan bahseder misiniz?
1: Bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke.
0: Gerçekten çok büyük mü?
1: Evet, çok büyük.
0: Siz hangi şehirde oturuyorsunuz?
1: New York'ta.
0: Hangi mahallede?
1: Manhattan'da.
0: Ooo, demek milyonerler mahallesinde. Banker misiniz yoksa?
1: Hayır, ticaretle meşgulüm.
0: Amerikalı kadınları nasıl buluyorsunuz?
1: Kadınlarla ilgilenecek vaktim olmadı.
0: İngilizceniz herhalde mükemmel olmalı.
1: Pek değil, şöyle böyle idare ediyoruz.
2: Do you prefer to speak English with me? I hope your English is better than mine. You are the most handsome man that I have ever seen. What is your idea about marriage?
0: Peki ama neden konuşmuyorsunuz?
2: Öyle ya, niye konuşmuyorsunuz?
1: Memleketimden çok ayrı kaldım. Türkçeyi özledim. İngilizce konuşmak istemiyorum.
3: Çok haklısınız babacığım. Bir içki almak istersiniz herhalde.
1: Evet kızım, çok iyi olur. Bir dakika. Tam zamanında yetiştim. Yoksa foyamız meydana çıkacaktı.
3: Her şeye rağmen durumu iyi idare ettiniz.

0: Şerefinize Kemal Bey. Şerefinize Kemal Bey.
1: Kemal Bey şerefinize.
0: Şerefinize
1: Kemal Bey.
2: Şerefinize. Gençliğin şerefine. Artık sizler eğlencenize devam edin. Gençlere ayak uyduramam ben.

0: Özür dilerim. Başınıza bir sürü iş açtım. Eviniz alt üst oldu. Benim yüzümden rahatınız, huzurunuz kaçtı.
1: Sakın aklına böyle bir şey getirme. Senin sayende bu boş eve biraz neşe ve sevinç geldi. Benim için de bir değişiklik oldu.
0: Çok iyisiniz. Artık ben gideyim. Müsaadenizle.

0: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
1: Ben de seni hiç unutmayacağım küçük arkadaşım. Her zaman hatırlayacağım.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Ne cana yakın çocuklardı.
1: Hele Aslı, ev birden neşesini kaybetti.
2: Keşke o küçük hanım hep burada kalabilseydi.
0: Olur mu öyle şey? El alem ne der sonra?
3: Şey yani, birbirinize o kadar çok yakışmıştınız ki.
0: Daha neler? Benim kızım yaşında olduğunu görmediniz galiba.
2: Aman beyim, siz o kadar yaşlı mısınız ki?
0: Hadi hadi! Ben bilirim kendimi. Siz işinize bakın.
4: Hoş geldin Maraşlı.
5: Hoş bulduk abi.
4: Otur, konuşalım. Sana bir işimiz düştü.
5: Buyur abi.
4: Bir düşmanımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
4: Bu iş için 10.000 ayırdık. Ne dersin?
5: Yetmez abi. Biliyorsun kolay değil bu işler. Yakalanırsak ucunda 24 yıl var. İçeride yıllar kolay geçmiyor abi.
4: 15 olsun.
5: 20.000'den aşağı kurtarmaz. Yarısı peşin, yarısı da iş bittikten sonra.
4: Peki. Yalnız işi hemen bitirmelisin.
5: Mezarda bil onu.
4: Oldu.

0: Sen gecenin bu saatinde ne arıyorsun buralarda?
1: Resimleri getirdim.
0: Onları yarın eve getiremez miydin? Gündüzler çuvala mı girdi? Bir genç kız geceleri tek başına sokaklarda gezer mi?
1: Haklısınız, fakat şey... Burayı merak etmiştim. Şimdiye kadar bir gece kulübüne... hiç gitmedim. Nasıl bir yer olduğunu görmek istemiştim.
0: Öyleyse... bu gece benim misafirimsin. Kulübü gezdirip göstereyim sana.

0: 15 siyah kazandım.
1: Sayenizde bir sürü para kazandım.
0: Benim değil, şansının sayesinde. Bu şansının devamlı olmasını dilerim.
1: Sağ olun.

0: Bir şey oldu mu abi?
1: Kemal! Yaralandın mı?
0: Sen beni bırak, hatta arabaya evine götürsünler.
1: Hayır, bu halde bırakmam seni.
2: Bir dakika.
0: Sana ne diyorsam onu yap.
2: Ateş edeni gördünüz mü?
3: Yaralanmışsın abi.
0: Beni bırakın. Kızı alın, bindirin arabaya, evine götürün.
1: Hayır, gitmek istemiyorum. Ne olur bırakın beni.
0: Bilin.
1: Bırakın, ne olur.

0: Ateş edeni gördün mü?
1: Hayır.
0: Kimden şüpheleniyorsun?
1: Hiç kimseden.
0: Seni öldürmek isteyen kim olabilir?
1: Bilmiyorum.
0: Bilirsin, bilirsin ama kabadıyılığına yedirip de söylemezsin.
1: İfadem bu kadar.
0: Aklını başına topla. Düşmanını korumaktan vazgeç. Eğer onun kurşunu biraz sağa kaysaydı, şimdi senin cenaze namazını kılacaktık.
1: Kaderi hiç kimse değiştiremez. Alnımıza ne yazıldıysa başımıza o gelir.
0: Peki Kemal. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol komiserim.
2: Hala gitmekte ısrar ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bakın durumunuz ciddi, yaranız ağır ve tehlikeli. Hiç değilse birkaç gün hastanede yatmanızı tavsiye ederim.
1: Sağ olun doktor. Evimde istirahat etmeyi tercih ederim.
2: Siz bilirsiniz, yalnız gitmeden önce hastaneden kendi isteğinizle ayrıldığınıza dair bir kağıt imzalamanız gerekiyor.
1: Peki, hazırlasınlar imzalayayım.

0: Sağ olun. İlginize teşekkürler.
1: İzin verirsen seni yalnız bırakmayalım.
2: Sırayla yanında kalalım.
0: Yok, lüzum yok. Herkes işinin başına dönsün. Ha, şu kiralık köpeği bulun bana.
3: Peki. Evet. Emredersiniz.
4: Geçmiş olsun beyim.
0: Sağ ol Halim efendi.
4: Hadiseyi duyduk, çok üzüldük.
0: Önemli değil.

0: Asya, ne işin var senin burada? Evine göndermiştim seni.
1: Eve gittim. Ama uyku tutmadı gözümü.
0: Sebep ne?
1: Yaralanmıştınız. Merak ediyordum. İçimde tarifsiz bir sıkıntı vardı.
0: İlgine teşekkür ederim ama bu saatte evinde olmalıydım.
1: Ne olur kızmayın bana. Hep sizi düşündüm, hep ağladım. Daha fazla duramadım. Sabah erkenden evden dışarıya fırlayıp koştum geldim.
0: Hiçbir şeyim yok. Artık gidebilirsin.
1: Ne olur yollamayın beni. Burada, yanınızda kalıp size bakmak istiyorum. Daha doğrusu, iyileştiğinizi görmek istiyorum.
0: İyiyim dedim. Şayet yardıma ihtiyacım olursa...
1: Gördünüz mü? Daha iyileşmemişsiniz.

0: Özür dilerim, uyuyakalmışım. Hemen gidip kahvaltınızı hazırlayayım, şimdi getiririm. Tereyağı da, bal da olsun lütfen.
1: Yemez kızım, bizim bey hiç boğazına düşkün değildir.
0: Evet ama şimdi rahatsız, çok kan kaybetti, zayıf düştü.
2: Küçük hanım doğru söylüyor, can boğazdan gelir. Al bakalım, bu bal, bu da tereyağı, tamam mı?
0: Kahvaltınızı getirdim. Önce aç karnına bir kaşık bal yemelisiniz. Yaralara çok iyi gelir.
3: Aslı.
0: Efendim.
3: Seninle konuşmamız gerekiyor. Ne diye benimle bu kadar çok ilgileniyorsun?

0: sana... ...sana bir sual sordum Aslı.
1: Şey... ...bilmem... ...elimde diye sizden ilgilenmemek. Ne olduysa o balo gecesinde oldu. Bir anda benim bütün dünyam oldunuz. Şimdi yalnız senin yanında yaşadığımı duyuyor... ...hep seninle beraber olmak istiyorum. Senden uzakta olduğum zamanlar yalnız seni düşünüyorum. İçimden hep ağlamak geliyor. Nasıl bir sevgi bu? Aşk mı yoksa bir tutku mu? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey... ...artık sensiz yaşayamam ben. Eğer dün gece sana bir şey olsaydı... ...inan ben de ölürdüm. Seninle beraber ölürdüm.
0: Anlaşılan... ...bilmeyerek, istemeyerek sana kötülüğüm dokundu.
1: Hayır, asla!
0: Sen beni hiç tanımıyorsun. Nasıl bir insan olduğumu bilmiyorsun. Bana yaklaşmak... ...kendini ateşe atmak demektir. Kendimi bildim bileli bir yaşam savaşının içindeyim. Bu amansız kavgada kabadayı denen bir takım insanlar... ...birbirlerini hiç acımadan insafsızca öldürürler. Güçlünün zayıfı ezdiği böyle haksız bir ortamda ben... ...kafamın bileğimin sayesinde güçlendim, yükseldim. Fakat yükseldikçe düşmanlarım çoğaldı.
1: Dualarım korur seni. Allah düşmanlarına fırsat vermesin.
0: Bir düşman eksilir... ...yerine 10 düşman gelir. Hayır. Kendi kötü kaderime bir genç kızı ortak etmeye... ...hiç kimsenin felaketine sebep olmaya hakkım yok benim.
1: Felaket senin yanında ölmek değil... ...senden uzakta yaşamaktır.
0: Anlamıyorsun. Her an tehlikedeyim. Yalnız ben değil, yakınlarım da. Dün gece kendi gözlerinle gördüm. Benim yerime sen yaralanabilir, hatta ölebilirdin.
1: Hayatımın ne değeri var ki? Keşke senin yerine ben yaralansaydım.
0: Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Senin okulun, önünde parlak bir geleceğin var. Benimse önümde yalnızca karanlık, kapkaranlık bir gelecek var. Artık burada yollarımız ayrılıyor.
1: Bir daha hiç göremeyecek miyim seni?

0: Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Zaten bu hikaye bir oyunla başladı. Şimdi de bir oyunmuş gibi bitsin. Allah'a ısmarladık benim küçük arkadaşım.
1: Güle güle.

0: Gel. Kemal abi, çiçekçi Fatma kadın geldi.
1: Bizim

0: Fatma Ana mı?
1: Evet, sizi görmek istiyor.
0: Çağır gelsin.
2: Hayrola ana?
0: Bir derdin mi var?
3: İkimizi de ilgilendiren bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Torunum hakkında.
0: Torunun mu? Kimsenin torunu?

0: Sen de onu seviyor musun?
1: Canımdan çok. Fakat neye yarar? Yuva kuracak adam değilim ben. Geride mutsuz bir dul, öksüz çocuklar bırakmak istemiyorum. Onu unutmaya çalışacağım.
0: Ya o? O nasıl unutacak? Seni o kadar çok seviyor ki.
1: İnan Fatma Ana, onu kendimden soğutmak için çok uğraştım fakat başaramadım. Eğer sen yardım edersen belki bir çaresini buluruz.
0: Mektubumu okuduğun zaman ben artık hayatta olmayacağım. Böylelikle çektiğim acılar sona erecek. Seni severek ölecek, aşkımı mezara götüreceğim. Sakın üzülme. Arkamdan gözyaşı dökmeni istemiyorum. Ağlamak senin gibi güçlü bir erkeğe yakışmaz. Yalnız sakın unutma. Ara sıra an. Biraz olsun sev beni. Bu sevgi yalnız kalan ruhumun en büyük tesellisi olacak. Allah'a ısmarladık sevgim. Elveda ilk ve son aşkım. Benim her şeyim.
2: Rica ederim babaanne, verin onu bana. Lütfen yalvarırım, okumayın.

0: hakkınız yok buna! Özgür bir insanım ben! İstediğimi yaparım! Hiç kimse karışamaz bana!
1: Ya öyle mi? Peki buyur, istediğin gibi intihar etmekte serbestsin! İşte hava gazı musluğu orada! Mutfakta fare zehri de var! Kendini istersen uçurumdan aşağı, istersen denize at! Yalnız bunu kimin için yapacaksın? Evli bir adam için mi?
0: Hayır! Evli değil o!
1: Hayır ha? Çocuğu bile var!
0: Hayır! Olamaz! Olamaz!
1: İspat etmeye hazırım! İstersen gel kendi gözlerine gör!

0: Teşekkür ederim. Rolünüzü başardınız. Bu parayla çocuğunuza bir şey alırsınız.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

0: Yeter! Vurma artık! Nerede olduğunu söyleyeceğim!
1: Konuş! Kiralık katilin gizlendiği yeri öğrendik abi.

0: Kalk ayağa. Şimdi konuş bakalım. Beni neden öldürmek istedin? Kim kiraladı seni?
1: Yanlışın var abi. Günahıma giriyorsun. Ben katil falan değilim. Garibanın biriyim.
0: Konuş. Elimden kurtulamazsın.
1: Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yemin ederim.

0: Demek konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Yalnız vaktim kalmadı. Bir kibritlik canın var, o da benim elimde.
1: Hayır! Hayır! Hayır! Yapma! Yapma! Dur, yapma! Her şeyi söyleyeceğim! Beni tayyar kiraladı.
0: Pekala! İstanbul'u terk etmen için sana 6 saat mühlet. Bir daha karşıma çıkarsan köpek gibi gebertirim seni!
2: Allah kahretsin! Ne biçim kabadayılık bu? Tokadı yiyince bülbül kesiliyorlar.
3: Ne tokadı abi? Niyazi'yi komaya sokmuşlar, Maraşlı'yı gaza bulamışlar. Okumasa diri diri yanacakmış bu kara.
4: Fırtına Kemal'in şakası yoktur. Bir müddet ortalıkta gözükmeyelim.
2: Fırtınadan kurtuluş yok. Nereye girsek bulur. Artık sağ komaz bizi.
3: Merak etme abi. Bizim de elimizde bir koz var. Son zamanlarda genç bir kızla gezip dolaşıyordu.
4: Takip edip kızın evini öğrendik. Sevgilisi olmalı.
2: Sevgilisi ha?

0: Öpeyim babaanne.
1: Sakın kendini üzme yavrum. Daha çok gençsin, önünde uzun bir hayat var. Geçen her şeyi unutmak senin elinde. Bak bugün okulun açılıyor.

0: Neden kaçıyor bunlar, bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi biz de anlamıyoruz babacığım.
0: Gazeteye ilan vereceksiniz.
2: Gene dadı için mi efendim?
0: Evet.
2: Çocukları çok severim.
0: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
3: Hala düşmedi.
2: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
4: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
1: Kim? Kim gönderdi onu?
4: Öyle gerekiyordu.
1: Zeynep abla.
2: Efendim?
1: Bizi affedecek misin?
0: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah, yarın 16.15'te TV4'te.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
7: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira, figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
9: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok büyük yalancısınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sıraya daha.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Şu Probis.

0: Yapamadınız ya.
1: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
2: Anlıyor. Yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle ProBis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Cumartesi fırsatları başladı. 15'li Besler Lebo yumurta 95 lira yerine 79.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarınıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Günaydın Türkiye.
10: Hadi kalk.
9: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa şampiyonasında da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
2: Sen önüne bakmaz mısın ya?
1: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
2: Kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedin?
4: Ben Yasemin değilim ki.
2: İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
2: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
4: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık.
1: Ne? 10.000 liracık mı?
4: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
6: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
1: Ya benimki?
2: O evin hizmetçisi.
7: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
8: Darıldın mı cicim bana? Birazdan TV Dot'te.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Şu probisi bir yapamadınız ya.
8: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
9: Anlıyor,
10: yapamıyor.
11: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Ver siz canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Mavi bir zürafa mı?
6: Vay, konuşabiliyor musun?
5: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
8: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
4: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Tekno Club'a özel 23.000.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketleri.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'ten kampanyalara katılın.
4: Artık bu hesabı kapatmanın zamanı geldi. Ya tayyar ya ben. Alo? Bir dakika. Sizi istiyorlar. Alo? Evet benim.
5: Saygılarımı sunarım beyim. Ben tayyar. Amansız tayyar.
4: Neredesin köpek? Bulunduğun yeri söyle. Kozumuzu paylaşma zamanı geldi.
5: Bekliyorum, buyurun beyim. Şeref verirsiniz. Ancak bulunduğum yere silahsız ve tek başınıza gelmeniz icap ediyor. Zira burada çok değerli ve önemli bir misafirimiz var. Tanırsınız kendisini. Bakın telefonu ona veriyorum. Konuşun.
6: Sen misin Kemal? Ben Aslı.
4: Aslı? Sen ne arıyorsun orada?
6: Kaçırdılar beni. Sana tuzak kurdular. Bu suya düşürecekler. Sakın gelme. Öldürecekler seni.
4: Alçak! Dokunma ona! Dokunma, gebertirim seni! Dokunma, bırak gitsin kız!
5: Bodala değilim ben. Eğer sevgilinin yaşamasını istiyorsan, vakit geçirmeden şartları konuşmak üzere buraya gel.
4: Peki, tek başıma ve silahsız geleceğim. Bulunduğun yerin adresini söyle.
7: Siz beni burada bekleyin.
8: Sen ne yapıyorsun abi?
9: Oraya yalnız gidemezsin.
7: Biz de seninle beraber geliyoruz.
4: Kalın dedim. Bu bir emirdir.

0: Attığın zaman mangalda kül bırakmıyordun. Hadi şimdi konuş bakalım.
1: El sende. Sen konuş.
0: Benim elimde bir kız var. Onun hayatını koz olarak oynuyorum.
1: Karşılığında ne istiyorsun?
0: Çok değil. Sadece ufak bir imza. Gece kulübüyle kumarhaneyi bana sattığına, bedelini nakden ve tamamen aldığına dair iş bu mukavelenin tarafınızdan imzalanmasını.
2: Hayır, sakın imzalama.
1: Sen karışma bu işe.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Yalnız önce kızı serbest bırak, çıkıp gitsin buradan. Nasıl olsa elindeyim, koz kız olmuş, bey olmuş, ne fark eder senin için?
0: Peki, gitsin.
2: İkimiz birlikte gidelim, kağıtları imzalama.
1: Bu işe karışma sen, dediğimi yaparsan bana yardım etmiş olursun. Lütfen git buradan Aslı. Hadi.

0: Sağ ol komiserim. Tam zamanında yetiştiniz.
1: Evet ama seni tevkif etmek zorundayım.
0: Biliyorum. Yalnız sizden bir ricam var. Bana yarım saat mühlet

0: kendim için istemiyorum bu izni. Bir genç kızın geleceği bahis konusu. Ona yardım etmek istiyorum. İsterseniz beni takip edin. Kaçmayacağıma yemin ederim. Yaralıyım komiserim. Belki de vaktim yok. Bir genç kızın istikbali için yarım saati esirgeme benden.
1: Peki, sana güveniyorum. Ama yine de takip edeceğim seni.
0: Sağ olun komiserim.

0: Hadi bakalım. Şimdi yuvana dön.
1: Böyle olmamalıydı sonumuz. Ayrılmamalıydı.
0: Kader değişmez Aslı. Tanışmamız, beraber olmamız bir masaldı. Artık masal bitti.
1: Emin misin? Bu tatlı masalın burada biteceğine emin misin?
0: Bitti. Her şey bitti artık. Gerçekler var önümüzde. Yolunda güçlü yürüyecek, bir daha geriye bakmayacağız.
1: Seni tanıdıktan sonra, ölesiye sevdikten sonra dediklerini nasıl yapabilirim ben?
0: Yapacaksın. Okuyacak avukat olacaksın. Kim bilir günün birinde belki de beni savunursun. İyi bir avukata her zaman ihtiyacım var. Görüyorsun başım dertten kurtulmuyor.
1: Nasihat, hep nasihat. Bana söyleyecek başka bir şeyin yok mu?
0: Ne söylememi istiyordun?
1: Beni sevdiğini. Yalan bile olsa ne olur söyle. Hiç mi sevmedin beni? Birazcık olsun.
0: Sevdim. Seni çok sevdim Aslı. Fakat bir arkadaş gibi, bir abi gibi. Yaşantımı gördün Aslı. Bizim gibilere sevmek bile yasaktır.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Hepsi bu kadar.
1: Peki, son bir kez öpmeyecek misin beni? Öyleyse izin ver de ben seni öpeyim.

Git artık. Yalvarırım git. Ne olur. Hadi. Git.

karılardan, kızlardan, bir umum kaynanalardan, yanıyorum hayat pahalılığından, yanıyorum anam, yanıyorum, paçamdan tutuştum, yanıyorum. Açtım baktım odasına, yatak sermiş kocasına.

0: Tutuşuyorum anam! Paçamdan yandım, tutuşuyorum!
1: Hadi dondu buz! Yok mu için? 32 dişe trompete çaldırıyor, yok mu için? Buz gibi şerbet var, buz! Bir abicim, vereyim bir bardak, içini ısınsın sabah sabah! Ablacım, sana vereyim bir buz gibi şerbet! Ulan niye içmez bunları ya? Nedir bu bendeki şans? Sabahtan beri bir bardak şerbet satamadım ya! Siz yabancı değilsiniz laf aramızda, bu benim ilk işim değil. Gemici oldum bir zaman, vapur battı. Bir köye mum satmaya kalktım, ertesi gün elektrik geldi. Asker oldum piyadede, memlekete arşınladım. Bir kere de nişanlandım. Ama evlenmeye kalmadı, haftasına bizim kız ameliyatla erkek oldu ki erkeğin en hızlısı. Namusumu zor kurtardım. Oo Hasan abi, bir bardak şerbetimizi iç ya!
2: Bu soğukta öldürecek misin beni?
3: Aa, sana bir müjdem var, ha? Telgrafın geldi, İstanbul'dan.
1: Deme! Ya ben kendim anlatıyordum ama inanmıyordum geleceğine.
3: Eyvallah, zengin olursan unutma bizi ha!
1: Ayıp ettin, unutur muyum ya? Sizi en yakın zamanda bekliyoruz, sevgiler, amcanızın kızı Selma. Ulan ne amcaymışsın be! Oğlum Osman, şaşkınlığa düşmenin zamanı değil, şeytanın bacağını kırdın bir kere. Acele plan yap! Ne yap, ne yap? İşte toptan şerbeti merbeti sat! Ne lazım sana? Bir telgraf çekeceksin İstanbul'a, yarın oradayım. Bir de otobüs parası, işte o kadar! Ey savulun milyoner Osman Bey geliyor ha!
4: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
4: Kabahat senin, birden önüme çıktın!
1: Hep kabahat benim zaten! Ulan köpoğlu köpek şans ya! Peki ben İstanbul'a nasıl gideceğim şimdi?
4: Sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
1: İstanbul'a ya!
4: Ben de İstanbul'a gidiyorum, İstersen seni götürürüm!
1: Yani sen İstanbul'a mı gidiyorsun?
4: İstanbul'a!
1: Peki, yani bu arabayla mı gidiyorsun?
4: Tabii!
1: Şimdi sen bana bir telgraf parası da verir misin?
4: Veririm tabii!
1: Bizim malikaneye uğrar, bavulumu da alır mıyız?
4: Neden almayalım?
1: Ulan sen bayağı insana benziyorsun be!
4: Niye benzeyeceğim yani?
1: Hayır, onu demek istemedim yani! Bu zamanda insana benzeyen insan kalmadı piyasada da! Ulan seni methediyoruz, anlasana ya!
4: Anladım, benim adım Erol, benimki de Osman!
3: Hadi ama, benim işim acele!
1: Benimki senden acele be!
4: Yürü!
1: Savulun milyoner Osman Bey geliyor! Lükü seyahat! Dur dedik!
2: Ne oluyor?
4: Bavulunu niye alıyorsun? Osman abi, Osman abi, nereye gidiyorsun?
1: Yolun kabasını aldım, bundan sonrasında tabanvayla gideceğim, delilerle uğraşamam.
4: Osman abi, dur ya! Korkma, vallahi deli değilim! Mesele aslında basit, şiir yazarım ben, aşk şiirleri!
1: Hani böyle mani falan söylerler ketenel bacılar, ondan mı?
4: Onun gibi bir şey!
1: Hadi lan, ne biçim adamsın lan?
4: Bir dergiye yolladım basılması için, derginin posta kutusu 107, ben yanlışlıkla 170 yazmışım! Dergide şiir çıksın diye beklerken, Yasemin adlı bir kızdan bir aşk mektubu gelmez mi? Meğer 170 numaralı posta kutusu Yasemin'inmiş! Şiirleri okuyunca çarpılmış! Almış kalemi eline, anlıyorsun ya!
1: Anlıyorum ama yavaş yavaş!
4: Bu mektuplaşma bir senedir sürüyor! Sonunda bu mektupları yazan kızı tanımak bende tutku haline geldi! İstanbul'a Yasemin'i bulmaya gidiyorum anlayacağın!
1: Adresini biliyorsun tabii!
4: Nerede? Sordum, bu masal aşkının büyüsü bozulmasın diye adresini bildirmedi bana.
1: Peki nasıl bulacaksın lan koca İstanbul'da?
4: Hareket etmeden evvel Yasemin'e bir mektup attım. Gidip posta kutusunun başında bekleyecektim. Sana rastladığım iyi oldu.
1: Yo, beni öyle aşk meşk gibi pis işlere karıştırma.
4: Osman abi, bu iyiliği bana yapacaksın.
5: Osman'ın bir dayısı vardı, 1 milyon liraya zar atmıştı rahmetli de... ...gazeteler günlerce tefrika etmişlerdi.
6: 1 milyon liraya,
5: Rahmetlinin Osman'dan başka varisi yoktu. Heh, geldi.
6: Hadi, hazır olun!
7: Sağa bak!
4: Bunlar çıkmazsa ben girmem.
5: Merak etmeyin beyefendi, uslu dururlar. Buyurun.
6: Buyurmaz mısınız?
4: Yok, oturmayacağım. Kiraları topladın mı Rıza efendi?
5: Toplamasına topladım ama...
4: Aması ne?
5: İki kiracı ödeyemedi bu ay. Saime Hanım'ın kızı hastaydı, biliyorsunuz.
4: Bana ne, hastalanmasaydı? Hepiniz tembelsiniz, hepiniz dolandırıcısınız!
5: Ahmet'in de kayınvalidesi öldü, cenaze masrafı filan.
4: Ben cenaze namazı batçısı mıyım? Ölmesinler!
5: 10 lira da ben aldım içinden.
4: Gözünüze, dizinize dursun be!
7: Göğsünüze dizinize dursun be nankör herifler!
8: Şimdi gösteririm ben sana!
7: Çabuk çıkın evimden! Çabuk çıkın evimden!
5: Bugün Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey. Meraklanma, yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
8: Milyoner yeğen mi dedin? Daha önce niye söylemedin Rıza Bey?
1: Zenginlik başka alem bir şey ya. İşin parası bir cihete, afişi yeter insanı be. İsmine sokak alır.
8: Abiciğim, Tiryaki Paşa konağı neresi abi, nerede?
1: İşte orası yazıyor ya. Sokağın adını yazıyor. Köşkü... Allah Allah!
9: Oğlum Osman, kayıntı buhranına açlıktan kemer sıkmaya paydos artık. Artık zenginliğin eşiğindesin ha!
5: Merhaba asker!
10: Sağ ol!
5: Nasılsınız?
10: Sağ ol!
5: Ne oluyoruz ya? Harbiye'de 30 Ağustos teftişi mi var yani?
10: Sanırım Osman Bey'siniz.
5: Ta kendisi, üstüme bastınız.
10: Ben Selma, Rıza amcanızın kızıyım. Hoş geldiniz.
5: Hoş
11: ya ya ya! Şaşaşa! Osman amca çok yaşa!
10: Bunlar da kardeşlerim. Fezacı Cemil.
5: Oo, Aydem ile oynayalım ha?
11: Oynarız.
10: Redkit Ahmet.
5: Atmasyon tutmam!
10: Bu da Gazoz Şemsi.
5: Ben de Şerbetçi Osman! Senin kapağından da otomobil çıkıyor mu lan?
10: En yaramaz, en tehlikelileri Zıpkın Musa!
5: Ben de rahmetli Dinamit Yakın, en yakın arkadaşı!
10: Bu da Romantik Mehmet!
5: Ay, o romantizm davası...
10: Buyurmaz mısınız?
5: Teşekkür ederim, ben geç kahvaltı ettim.

0: Ya kan çekip görü görmez tanıdım.
1: Tükürük içinde bıraktın yanaklarımı. Ben senin amcam falan değilim.
0: Amcam benim evladım. He? Amcacığım. Zenginliğe bak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacağız galiba.
2: Şöyle buyurun.
3: Arka ayağı kırıktır, fazla yaslanmayın.
0: Konağı ihmal etmişsiniz galiba, ha? Ah,
3: konak gitti elden. Az önce sarıldığın tefeci Hüsnü Bey'e el koydu.
2: Hem de dalavereyle, hileyle, hurdayla.
0: Belli suratının meymenetsizliğinden ne halt olduğu.
3: Tam zamanında yetiştin Osman evladım.
2: Sizi Allah yolladı.
0: Vallahi yollamasına yolladı ama...
3: Şöyle bir 200 bin liracık olsa...
0: Kimin evini soruyorsun be amcacığım? Sen bana 200 bin liradan bahsediyorsun. Halbuki 200 kağıda hap çıkartmaya hazırım ben ya.
2: Biz sizi milyoner sanıyorduk.
0: Ben de sizi.
1: Siz şecerece dolandırıcısınız. Milyoner yiyen diye beni uyuttunuz, şu insan müsveddesine bakın be!
0: Müsvedde babandır ulan, ağzını topla, o biçim ha! Yoksa yollarım dişçi mektebine, diş protezin çıkar.
1: Ne olacak benim alacaklarım?
0: Çalışıp ödeyeceğiz! Bugüne bugün senin karşında, Türkiye'nin ve de Balkanların, tevazuen söyleyeyim... ...bütün dünyanın yanı en kral şerbetçisi var ya!
1: Ha, şerbet satarak, hele bu kış kıyamette borç ödenecek ha!
0: Evet!
3: Zat haliniz, mülklerinizin gelirini toplayacak dürüst ve tuttuğunu koparan bir tahsildar aramıyor muydunuz?
1: Evet!
3: He, işte!
1: Tuttuğunu koparır mısın?
0: Evelallah, tuttuğumu koparırım, kopartacağımı da tutarım!
1: Ha, tamam, peki, tamam! Gel bakayım sen! Hadi git, git, git!
4: Yalnız şartlarımı iyi belli. Benim memurum, bana dürüst, başkalarına namussuz olacak. Şedid!
3: Aa, şedid, zehirli!
4: Zalim!
3: Zalim!
4: Hain!
3: Hainin kuyruklusu!
4: Gaddar!
3: Gaddarın en nikalası! Bu kemiğine kadar alırım!
4: Peki! Tahsildarımsın!
3: Peki, mayış kaç, mayış, mayış?
4: Mühim değil, düşünürüz.
0: Aa, mühim değil, düşünürüz. Ah ulan ah, zengin değil misiniz? Sizin gönlünüz oluncaya kadar fakirin canı çıkar be!
1: Yarın yazıhaneye uğra, oradan da vazife başı, ha?
3: Derhal!
4: Hoş bulduk! Hoşça kalın! Aa, yarın yazıhaneye uğramayı unutma, ha!
5: Sabahtan uğrayın, merak etmeyin!
2: Şimdi ne olacak?
0: Bilmem. Onun istediği adam olacağım. Daha doğrusu... ...olmaya çalışacağım.
6: Efendim, mübarek sabah şerifleriniz hayırlar olsun. Bendeniz malumu aliniz Hüsnü Bey tarafından geliyorum. Tahsildarıyım kendim. Yani onun için zahmet ettim, kirayı tahsil etmek babında bir yardım... Aa.
0: Sırsın sen ya! Allah'ım, niye bakmasın bu herifleri be?
6: Ah, çok naziksiniz! Çok teşekkür ederim, iri kıyım amcacığım!

0: Kimi istediniz oğlum?
1: Ben Hüsnü Bey tarafından geliyorum bacım, kusura bakma.
0: Buyur istersen, yorgun görünüyorsun, dinlenirsin.
1: Hay ağzının tavanını öpeyim be! Hem maddeten hem de maneviyaten yani yorgun bir vatandaşımdır. Çocuk uyuyor mu aşağı? Bunun ateşi var ya!
0: Biliyorum, ne doktor çağıracak ne de ilaç alacak paramız kaldı. Hüsnü Bey yolladı demişti.
1: Değil mi? Yoo! Ben öyle bir şey söylemedim ki, ben kapıdan geçiyordum. Hani gelmişken bir kahve içeyim dedim. Yoksa... Yani şimdi bak, bu paralar sende kalsın, senin olsun. Sonra ben bir gün belki kahve içmeye gelirim.
2: Ulan sizin hakkınızdan, sizin hakkınızdan kanun gelir! Borcunuzu ödemeniz için size 48 saat mühlet! Ödemezseniz sizin hepinizi hapse attıracağım!

0: Bizim yüzümüzden başın derde girdi.
1: Yok canım, benimkisi baş değil, dert öksesi zaten, alışkınız.
0: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya! Hem de zenginin kenesetlisi! Bizim Erol var, Erol! Kartı da cebimdeydi ama ne cehenneme koydum ben onu ya! Burada! Tamam buldum. Sen boş ver şimdi, o 5044 lirayı cebinde bil.
0: Bu zamanda kimse kimseye kolay kolay vermez o kadar parayı.
1: Öyle bir derdi var ki, bir çözersem servetini bile bağışlar vallahi.
0: Nedir derdi?
1: Aşk!
0: Bize göre çok lüks bir dert.
1: Aşk! Ben de hiç düşünmedim ama... Sadece dert mi bu acaba? Hiç zevkli yanı yok mu yani? Bizim Erol'un gözlerinin içi parlıyordu kızın ismini söylerken. Selma!
0: Selma mı sevgilisinin ismi?
1: Çiçek gibi, kokulu çiçek gibi bir şey.
0: İyi ki zengin değilsin, zengin olsaydın seni bu kadar sevemezdim herhalde.
1: Ben de.
2: Ah!

0: Ya bunun adı neydi be? Çiçek. Kokulu çiçek. Bayan!
1: Taksim biri.
0: Ablacım! Taksim biri. Ablacım bir dakika be! Taksim biri. Bak! Neyse. Git git git, öteye git, öteye git. Ablacım size bir şey söyleyeceğim ama aramızdaki bu çok büyük bir mesafe var. Hayır, yani şeyi söylemek istedim. Yani şu dolmuşu icat eden, atomu icat etmiş adamdan daha faydalı bir iş yapmış. Çünkü böyle insanlar sıkışa sıkışa dolmuşta samimiyet üzerine... Hanım abla! Yavaş be ablacığım, yangına hortum mu taşıyorsun?
2: Ne istiyorsunuz benden?
0: Yok, öyle etinize düşünce... Size askıntı olduğumu zannettiniz ama...
2: Aa, terbiyesiz!
0: Dur, rica ederim, bozulmayın ha, vaziyet başka! Zatınıza karşı bir mazuratım var da... Siz Yasemin Hanım değil misiniz?
2: Hayır! Olamaz! Olamaz!
0: Aa, neden olamazsın ya? Yasemin Hanım!

0: Yasemin Hanım odasında mı?
1: Salonda gürültü çalışıyor.
0: Beyefendi de yanında mı?
1: O da rıhtımda balık avlamakla meşgul. Daha doğrusu hava avlamakla.
2: Biraz çık merhamet et. Gel, gel, gel, gel, gel. Hep beni, hep beni, hep. Doya, doya. Sev beni, sev beni, sev. Kana, kana. Hep beni, hep beni, hep. Yana, yana. Ayakta durmaktan da ayaklarım şişti yani. Of, şu ayaklarım biraz da mektubun tadını çıkarayım. Oh. Yavaş kız, çamaşır mı sıkıyorsun? Ay, ne kafasız kızsın sen! Gözlüksüz okuyamadığımı bilmiyor musun? Nerede benim gözlüklerim?
3: Görmedim, bilmiyorum.
2: Yalana geldi mi birebir? Görmemişmiş! Kim bilir nereye tıkıştırdın? Oh, hadi hadi, salak salak sallanma, gel oku şu mektubu!
3: Çiçeklerin en güzeli sevgili Yasemin'im.
2: Hassas sevgilim!
3: Sensizlik artık ölümden de acı gelmeye başladı bana.
2: Oh, canım benim!
3: Öyle eşsiz bir kişiliğim var ki ruhumu ta uzaklardan sarıp esir etti. Kalbim büyüleyici varlığının avuçlarında çarpan çaresiz bir kuş artık. Seni daha görmemişken bile dünyanın en zarif, en güzel kızı olduğunu hissediyorum.
2: Erol'um!
3: Hayır! Bu güzel sözleri yazan o adam olamaz.
2: Rüyada mısın kız? Ne sayıklıyorsun?
3: Hiç!
2: Ne hiçi?
3: Eve gelirken biri peşime düştü.
2: Kuyruk sallıyorsun, tabii takılacaklar.
3: Hayır! Bu kartı verdi.
2: Ay kız, okusana şunu!
3: Erol Güven!
2: Erol mu?

0: Hayatım demek o burada.
1: Aa, burada işte.
0: Burada mı? Kim burada?
1: O adam.
0: Hayır, görmüyorum. Söylesene, o adam kim?
1: Erol. Bana kartı veren.
0: Oh, Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim, yavrum benim! Ah, babam! Ay, babam! Ya Erol'a bir şey yaparsa, intihar ederim kendime! Söylesene, bir şey yap, ne duruyorsun aptal aptal! Erol, kaç! Kaç sevgilim, durma! Erol, kaç sevgilim, kaç, kaç!
2: Birkaç tane saçma parçasını deve yapma be Osman abi! İşledin bir sevap, kalkma başıma! Yasemin zaten babasının sert olduğunu yazmıştı.
3: Sert ne kelime be! Eli tanklı tüfekli daima seferi bir herif!
2: Gidip Allah'ın emriyle isteyeceğim kızı!
3: Önce peygamberin kavliyle ilk yardımda 2-3 yatak, yahut da mezarlıkta bir arsa ayarla öyle gitsin!
2: Dünyanın en güzel, en şahane kızı için insan ordulara karşı gelir!
3: Şahane mi?
2: Başka nasıl olabilir? İşlerim yanıltmaz beni! Nasıl, kraliçeler gibi değil mi?
3: Şey, yani ben şimdiye kadar hiç kraliçelerinden teşerrüf etmediğim için bilemeyeceğim onlar gibi mi? Yahu hem ben kızın güzelliğini terazilemeye gitmedim ki oraya! Vazifemi tam bulduğuna göre göster paraların ucunu! Bizim zengin amca işi de yengen oldu zaten!
2: Yasemin eğer hayalimdeki kadar şahaneyse paraya boğarım seni!
3: Ya senin hayalinin radarı bozuksa?
2: Zaten az önce yüzünün ifadesini beğenmedim.
3: Ya yüzümün haritasına göre mi hesabat yapacağız be? Zaten benim suratımın pusulası daima bozuktur. Aldırma sen, aldırma, aldırma.
2: Vallahi onu bunu bilmem. Kız tapon çıkarsa zırdık alamazsın.
3: Ya bak, bak! Pazarlığımızda kızın hendesesi diye bir şey var mıydı be evladım? Sen kıza hayalen aşık olurken manzarası nasıl diye düşündürdün mü bana ki soruyorsun, lastik patlatıyorsun? İyi be! Biz kelle popo uğraşalım, sen sonunda çamura yat. Aa! Ya pazarlığımızda kız güzelleştirmek diye bir madde var mıydı be?
2: Yoksa çok mu çirkin ha?
3: Yok. O kadar fevkalade ki insan görünce böyle gözü kamaşıyor, dili tutuluyor.
2: Kartımı verdin değil mi?
3: Kaçar mı, kaçar mı?
2: Peki. Kızı göreyim, paralar senin, tamam.
3: Son ümidimizin de kubbesi tamam.
2: Madem ki kartımı verdin, Yasemin dayanamaz arar beni.
3: Ayağı kırılır da arayamaz olur inşallah. Ay.
2: Bir banyo çekip hazırlanayım, bir de tıraş olayım.
3: Ama sinek kaydıdan kazın, lazım olur. Kızın sakaletliğini görünce üste benden para ister vallahi. Alo efendim? Ha? Yasemin mi? Hakikisi mi?
2: Kimmiş o?
3: Aşağıda mısınız?
2: Kim ha? Dedim?
3: Şey, aşağıda, aşağıda! Yani bir şey ister misiniz diye soruyorlar aşağıdan.
0: Derhal odandayım!
3: Dur be kızım, gelme ya, gelme ya be! Hay Allah, kapattı vicdanı tahtasız!
0: Yasemin, hadi kuş ol bakayım kızım, pırrrr!
3: Ya bekar odası, tehlikelidir kızım, bir hal gelir başına ya!
0: Ah, Erolcuğum, hayatım!
3: Hayatım batsın!
0: Ah! Canım, tatlım benim!
3: Oo, sen buraya bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya?
0: Sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim!
3: Şey, sevinmez olur muyum? Sevinçten 4 kişi oldum ama böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor!
0: Ah, ne kadar asil ruhlusun!
3: Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama malum halim bu namus meselesi yani! Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım! Ne olur, o cazibenin frenine acı bana da! Yani günah işlettirme bana!
0: Ah, benim dürüst Erolcuğum! Demek niyetin çok ciddi!
3: Ciddi, ciddi!
0: Oh, o ne?
3: Aa, bu şey bu! Bu bitlinin biri bu, bitli! Ya bir arkadaşım bana gelmişti, baktım çok pis kokuyor. Ulan dedim, doğduğun zaman ebe yıkadı, ölünce de imam yıkayacak. Arada da sayemde bir yıkan bari dedim.
0: Ne pisler varmış!
3: Ondaki kir 7 mahalle öteye bulaşır. Ha. Sen de tanırsın!
0: Ben mi? Hı? Nereden?
3: Babanın yakın arkadaşı!
0: Arkadaşım! Ya beni burada görüp de fitlerse! Babam çok mütehassıptır, erkek sineği bile tahammül edemez!
3: Ha, malum malum, ben biliyorum!
0: Bir de benim böyle otel odalarında olduğumu duyarsa!
3: Ha, hep beraber bir cenaze marasimi yaparız o zaman, toptan hesap tenzilatta olur!

0: Eyvah, ben ne yapacağım şimdi?
1: Aa işte durma, kaç kaç kaç! Hem bu içerideki var ya, biraz sonra buradan çıplak çıkabilir yani.
0: Çıplak mı?
1: Evet, çırılçıplak, anadan doğma yani, sivil sivil, böyle çıkabilir.
0: Biraz daha kalabilir miyim?
1: Yürü ya, ayıptır kızım!
0: Bu gece yemeğe bekliyorum seni!
1: Kursun yemeğe mi? Babanı unuttun galiba! Oh,
0: babam evde olmayacak!
1: Peki ya hizmetçiler?
0: Oh, hepsini bir bahaneyle savdum! Yalnız hizmetçimiz Hülya olacak biliyorsun, o da benim sırdaşım!
1: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum!
0: Geleceksin değil mi canım?
1: Geleceğim, geleceğim, geleceğim!
0: Saat 8'de sevgilim! Hıhı!
1: 8'de hıhı! Birinci tehlike atladı. Şimdi Erol'u sövüşlemenin yoluna bakmalı. Parayı kurtaramazsam maf maf.
2: Ray, ray, ray, ray,
1: ha, konserin de sırası. Ulan hamama giren kendini Zeki Müren zannediyor be. Oğlum Osman, kullan kafanı, tamam? Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir. O güzel hizmetçiyi de Erol'a Yasemin diye yutturursan paralara konarsın. Hadi bakalım, bir gayret, tamam?
3: Bir sesler duydum.
1: Yasemin telefon etti.
3: Allah!
1: Gece, yani gece otelin lokantasında beklemeni söyledi.
3: Yaşadık desene ha!
1: Ne iyisi be?
3: Birbirimizi tanımıyoruz ki.
1: Ah, kadınlar aklı evvel olurlar oğlum. O 1 milyon kişinin içinde de olsa, ben hayalimi süslenir kimi tanırım dedi.
3: Ne şiirsel bir söz. Ha,
1: ayrıca yolu bulamayacağını fark edersem, kendim önüme katar getiririm, hiç merak etme.
3: Ah! Hayatımın en mutlu günü.
1: Bak sen muradın erdin. Sabahleyin de bizim paraları asker et artık benim önüme ha. Ah işte şans diye ben buna derim.
4: Anlamadım, ne şansı?
1: Şey, bakın anlatayım, yani ben sizi görmek istiyordum. Aa, da...
4: Ne münasebet?
1: Gizli münasebet canım, eğer konuşamazsak Tiga'nın hali haraptır yani.
4: Olamaz, hayır olamaz.
1: Ya bırak telaşe müdürlüğünü be kızım, olamayacağını biz de çakıyoruz yani.
4: Niye olmaz dediğimi biliyor musunuz?
1: Ayıp ettin, o mektupları, şiirleri döşeninin ben olamayacağımı söylüyorsun değil mi?
4: Evet.
1: Ya onu sen de seviyorsun değil mi?
4: Kimi?
1: Erol'u.
4: Hayır, ben sizi sevmiyorum.
1: Ya ben Erol değilim ki beni sevesin be.
4: Peki Erol kim?
1: Arkadaşım, ne bak? Ne bak, Eser Cedid kağıdı gibi çocuktur. Oğlanda bir yakışık var, anladın mı o biçim? En kral artize pabucunu ters giydirir, ha!
4: Tam düşündüğüm gibi, evet.
1: Tamam, şimdi söyle bakayım bana. Sen bu Erol'u seviyorsun, değil mi?
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk. Ben fakir, zavallı bir hizmetçiyim, o kadar. O yakışıklı, zengin!
1: Aşk banka cüzdanında değil, kalplerde yaşar be kızım! Göreceksin, o da seni sevecek!
4: Ben Yasemin değilim ki!
1: İyi ki de değilsin! O da senin gibi güzel bir kız yaşatıyor hayalinde! Bu gece de seni bekliyor otelin lokantasında!
4: Gidemem, bırakmazlar! Hem elbisem
1: ya yok! Ya ben sana izin alırım be! Elbise, elbise de Yaseminkilerden uydur bir tane sırtına!
4: Yapamam, yalan söyleyemem ben!
1: Sen Erol'u sevmiyorsun.
4: Seviyorum.
1: Ya, seven insan cesur olacak, biraz da Osman abisini düşünecek. Bak, anlatması uzun ama sen bu akşam Erol'a gitmezsen, Osman abin yarın hapse girecek.
4: Hapse mi?
1: Hapse ya! Fakir fakire yardım edecek kızım. Ne var bunun ucunda? De ki sonu yok ama hiç olmazsa bir gece mutlu olacaksın. Bizim gibiler için az şey mi bu gerçekten mutlu olmak? Bir de Osman abini hapisten kurtaracaksın. Az şey mi yani?
4: Ya Yasemin olmadığımı anlarsa?
1: Nereden anlayacak be? Alnında mı yazılı? Otelin lokantasında seni bekliyor. Gideceksin değil mi? Hiç olmazsa benim hatırım için. Osman abinin hatırı için. Hülya! Bak sen sevdiğin adama gitmek için naz ediyorsun. Bir de beni düşünsene ya! Ben şimdi bu Yasemin mandasının yanında ne yapacağım peki?
0: Hülya!
1: Oho, güzel kuşum!
0: Oho, aslanların padişahı, aşkım!
1: Şey, hani baş başa yemek yiyecektik? Bu soğuk nevale, mendebur kızım, burada işi ne? Pek de çirkin canım! İnsanın romantizmini frenliyor ya.
0: Evet, çirkin ama ağzı çok sıkıdır.
1: Canım, kadın kısmının ağzına emniyet olmaz be sultanım.
0: O bize hizmet etsin diye burada alıkoydu.
1: Yoo! Ben sevdiğim kadının bana kendi elinden hizmet etmesinden hoşlanırım.
0: Sen emret, ayağının altına halı olayım.

0: Ne vuruyorsun, ne yapıyorsun ya?
1: Ay canım, sen benim hayalimdeki romantik şövalyesin.
2: Mübareğin hayali de kız, şövalyeye git aksi.
1: Şimdi Müstak, ben saadetimiz için kadeh tokuşturalım.
2: Buna kadeh tostlatmak denir ya, ne yapıyorsun?

0: Bunlar yetmez. İstakoz, karides, kokteyl, havyar, daha başka en spesiyel meselerinizden ve yemeklerinizden rica ediyorum.
1: Baş üstüne.
0: Sonra masaya da bol bol çiçek isterim. En güzellerinden.
1: Emredersiniz beyefendi.

0: aşık merhamet et.
1: Git git git git.
0: Hep beni hep beni hep.
1: Uzaklardan.
0: Sev beni sev beni sev.
1: Yaklaşmadan.
0: Hep beni hep beni hep.

0: Ya ne güzel dans ediyorsun.
1: Allah aşkına ya.
0: İstemiyorum ya.
1: Kusura
0: yapma ya. Bana dişi sinek konmadı şimdiye kadar be.
1: Sineciğim sen ne olur.
0: İstemiyorum dedim ya.
1: Sen, bak yalvarıyorum
0: ya, sana. Ya hoşlanmıyorum ya, Allah Allah. Bak bak. Bir şey isteme benden.
1: Gel gel gel gel.
0: Hoşlanmıyorum ki senden.
1: Gel gel gel gel.
0: İstesen de veremem, ben sıkıya giremem. Gel gel gel gel.
1: Gel, gel, gel. Hep beni, hep beni.
0: Uzaklarda.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses'in L'Oréal Paris'ten.
3: Bugün anneme onu gösterdim.
4: Şaka.
3: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
5: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
6: Beğendim.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.

0: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
1: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
3: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin kilosu %14 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
3: Hoş geldiniz.
4: Nerelerdesin Belgin? Göreceğimiz geldi bayağı.
5: Belgin'in alıştığı hayatı karşılayabilecek misin?
6: Yeni öğretmenimiz Aysel Hanım.
7: Öyle mi? Sefa geldin kızım.
4: Sefa bulduk efendim. Mutluluklar. Ne kadar güzel olmuşsun.
7: Mersi.
4: Çok yakışmış.
8: Hoş geldiniz.
6: Yeni geldiniz herhalde.
4: Evet, ders yılı başında.
9: Eline sağlık anne, köfte çok güzel olmuş.
6: Babam varlıklıydı. Sonra eski durumumuzu koruyamaz olduk.
10: Bak canım, fena olmayacak galiba.
9: Yo, Allah için çok kaliteli.
4: Nasıl sürdüreceğiz? Burada.
6: Başka birini seviyorum.
5: Ne yani? Aşk yüzünden mi? Bütün aşklar üç gün sürer.
9: İyi düşündünüz mü? Bir macera sizinkisi.
5: Hepiniz bana borçlusunuz. Sen, Fıtnat, anan...
4: Hiçbir şey söyleme. Çok güzel ve çok acıydı.
1: Kırık bir aşk hikayesi. Yarın 18'de TV4'te.
11: Gençler.
12: Buyur abi.
11: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
12: Çok iyi.
11: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
12: Hepsi One'da. One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Kuru kahveci Mehmet Efendi %18 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: Alo?
1: Ben Yasemin.
0: Hangi Yasemin? Hakikisi mi, sahtesi mi?
1: Sesimden tanımadın mı?
0: Tanıdım, tanıdım yavru kuşum.
1: İki arkadaşla beraber...
0: Allah arttırsın.
1: Bekliyoruz, gelsene.
0: Abi ben davetlere karşı böyle hususi bir sempatim vardır. Derhal geliyorum, güle güle. Var mı böyle bedava kayıntıya klark çekmek? Dayak buldun kaç, yemek buldun iç. Allah rahatlık versin, rahmet eylesin.
2: Bakın yüzüğe 24 ayar. Ben ne sarrafım ne de hükümet adamı. Sadece Yasemin'i seviyorum ve onu bırakmayacağım.
3: Nişanlı olsa da mı?
2: Evli bile olsa.
3: Hayatınla oynuyorsun delikanlı.
0: Bana gelince, ben insanın dış görünüşü değil, önemli olan özüdür diyorum. Bu kılıkla da olsa, ben şahsiyetimden her kapıyı açarım diyorum ama kapıcı beni...

0: Buraya bırakmadı. Ben buraya pencereden girdim biliyor musun? Hadi bakalım hanım kızlar. Bizim fakir şerbetinin şerefine.
1: Şerbetinin şerefine.
0: İnşallah hali benimkine benzemez.
2: Adisyon.
0: Ne pozisyonu be?
2: Yani hesap.
1: Ben ederim şekerim, davetli misin?
0: Yo, ben kadınların kendisini yerim ama... paralarını katiyen... prensip meselesi. Cüzdanın ceketinin sağ cebinde olur, sol cebine koyulur. Bazen sağ sol olur ama... bazen de ceketin astarına kaçar köpek.
1: Ne beis var, ben ödeyeyim.
0: Ne seyisi Nurparen? Demek alın yazımızda... ...varmış, as!

0: Sabahtan beri yolunu bekliyordum.
1: Alelacele bir arkadaş çağırmıştı da ev kıyafetiyle çıkıverdim.
0: Yürüyelim biraz, sana söyleyeceklerim var.
1: Ne o? Nen var Erol, bir tuhafsın.
0: Her şeyi öğrendikten sonra nasıl olmamı bekliyordun? Artık her şeyi biliyorum.
1: Haklısın Erol. Sonumuz olmadığını biliyordum. Hakikati senden gizlemek zorunda kaldım. Beni affet.
0: Ben o kadar korkak değilim. Seni o şimşir kafalı zibidiye bırakır mıyım sandın?
1: Hangi zibidi?
0: Nişanlınız olacak beyefendiden bahsediyorum.
1: Nişanlım mı?

0: Ne gülüyorsun?
1: Nişanlıma, Hüsnü Bey geldi de gözümün önüne!
0: Ne var bunda gülecek?
1: İnsan Hüsnü Bey'e gülmez de ne yapar?
0: Peki neden nişanlandın öyleyse?
1: Yağmur yağıyor, gel şuraya sığınalım!
2: Yasemin neden güldüğünü söylemeyecek misin hala?
3: Şimdi görürsün gününü!

0: sevgilim.
1: Erol!
0: Hadi çıkalım buradan. Dürtüklemezsek 100 yıl uyanacağı yok. Hadi ayıl bakalım arkadaş! 24 saatsiz, hey! Kımılda biraz, kımılda! Yasemin'le randevum var. Babasıyla konuştuysa gidip isteyeceğim.
2: Ya, topunuzun canına şerbet! Bırakın beni rahat be!
0: Ne halin varsa gör, istersen hiç kalkma!
2: Buz gibi şerbet, 32 dişi trampeçe.
3: Hoş geldin be kardeşim, sabah sabah teşerrüf ettik. Yani ha, şerefimiz itibar kazandı demek istedim. Aa, ustura değil mi bu? Çok güzel, benim de tıraşım uzamıştı. Aşağıdan gönderdiler değil mi?
4: Yukarıdan.
3: Yukarıdan mı, niye?
4: Azrail'den yani, canını almaya geldim.
3: Ah, ben de can mı kaldı be kardeşim, ben zaten ölmüşüm. Şey, yani senin anlayacağın, ben ölü doğmuşum. Bak, sen sakın sinirlenme, sakin ol. Çünkü sinir ve sakinlik yani çok...

0: sıhhate zarardır. Bir kahve söyleyeyim sana.
1: Dur, dokunma telefona!
0: Ama çok güzel fal bakarım abicim.
1: Önce hesabımızı temizleyelim.
0: Ya hesaptan 5 sene üst üste sınıfta çakmış adama hesap sorulur mu ya? Para dersen bak, ne diyorum sana? Aramızdan bir kara kedi geçti, o gün bugün Meteli'ye kurşun atıyorum ben.
1: Para değil, Yasemin'in hesabı.
0: Ha, Yasemin! O işte çok uzadı be, çok lastik oldu be kardeşim. Kaldır şunu ya, kaldır, kaldır, nedir öyle ya?
1: Yasemin'den vazgeçersen, bunlar senin olur.
0: 300, 400, 500, 600, 700, ya vazgeçmezsem 800, 900, 800...
1: Uçar boynun!
0: Ha, 109, peki hani affedersin, bu kaç bangonot yani?
1: 10.000!
0: 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, daha bin, daha bin. Yani kusura bakma abicim, alınmışı daha pahalı da ondan. Yoksa idare etse senin gibi abicime canım feda, ne olacak?
1: 15.000!
0: Ha bak, senin güzel hatırına bir sevap daha işleyebilirim. Çünkü ben aç gözlü bir adam değil, tok gözlüyümdür. Çünkü para neymiş abicim, para nedir? Bu kağıt parçası işte, para, para, kağıt. Ondan sonracığıma kefenin cebi yok ki abicim, parayı ehemmiyet sallamayacaksın böyle. Para nedir ya, nedir, kefenin cebi yok, gevşek olacaksın hayatta, don lastiği gibi olacaksın böyle, uzayacaksın yani gevşek.
1: Yalnız Yasemin'e bir daha sokulursan kendini ölmüş bil.
0: Biliyorum, biliyorum. Zaten o mahkeme duvarı suratlı acüzenin yüzünü görenin ömrü kendiliğinden kısalır be. Şeytan görsün yüzünü, hadi git gör. Ulan namussuz para, ulan! Ulan peşinden koşarız, tazı gibi kaçarsın değil mi inek? Fakat sırası gelince de nasıl böyle sırnaşırsın yavrum! Allah gönderdi seni bana, Allah'ım yarabbim! Hepsini cebime koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım, bu cebime de koyayım! Öteki cebime de koyayım, Allah'ım bu cebime de koyayım!

0: Aşağıda takside paketler var, gidin araklayın lan onları hadi.
1: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
0: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldün. Artık şeytanın bacağı kırıldı, bundan sonra para olup ne?
1: Büyük Allah!
0: Hüsnü Bey merkebi teşrif ettiler mi?
1: Neredeyse gelir.
0: Geleceği varsa göreceği de var devenin.
2: Ey cemaati Müslümin! Duyduk duymadık demeyin! Bu gece Sayın Hüsnü Bey devesinin şerefine şahane bir eğlenti var. Konak süslenecek, kayıntı ve bilumum tekel müskiratı en gani tarafından bendenizden!
3: Evlenmeye kadarki günlerimizin uçup gitmesini bir an önce sana kavuşmayı istiyorum Yasemin.
1: Bense sadece göz göze, el ele oluşumuzun mutluluğunu tatmak istiyorum. Bugünü yaşamak istiyorum sadece. Geleceği hiç düşünmeden.
3: Ne harika, ne bambaşka bir kızsın. Öteki kızlar ikinci buluşmada nikah diye sızlanmaya başlarlar. Sense açılan evlilik bahsinden utanacak kadar kibarsın.
1: Bu bahsi kapatalım Erol.
3: Peki yavrucuğum, yalnız son bir sual. Babanla konuştun mu bizim meseleyi?
1: Yalvarırım Erol, başka şeyler konuşalım. Birbirimizi sevmemiz yeter. Bu anın mutluluğunu bozmayalım.
4: Getir iskemleri. Çabuk git dayı.

0: Her şey için teşekkür ederim Erol. Verdiğin mutluluğu ömrümce unutmayacağım.
1: Bu mutluluklarımızın başlangıcı da.
0: Hayır Erol, her şeyin bir sonu vardır. Saadetimiz bozulmadan aşkımızın en güzel yerinde ayrılmamız daha iyi.
1: Ayrılmak mı? Delirdin mi sen Yasemin?
0: Yasemin, ileride birbirimizi kıracağımıza en mutlu anımız

0: ayrılmak daha akıllıca bir iş. Hiç değilse güzel bir hatıra olarak kalır bu günlerimiz.
1: Şaka ediyorsan hoş bir şey değil, ayrılamazsın benden.
0: Mecburum Erol, yalvarırım anlamaya çalış.
1: Nişanlının babanın taassubu falan içinse hepsi vız gelir bana. Ne nişanlının kiralık katilleri, ne babanın inadı para eder. Aşkım için dünyaya karşı çıkabilirim.
0: Karşı çıkılmayacak şeyler de vardır Erol. Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin.
1: Senden nefret mi edeceğim? Neler söylüyorsun Yasemin?
0: Sadece ayrılmaya mecbur olduğumu ve seni sevdiğimi bil yeter.

0: Çam sakızı çoban armağanı. Sana layık değil ama.
1: Beni utandırıyorsun Osman. Piyango çarptı galiba ya da devlet kuşu kondu başına.
0: Başıma bir kuş kondu ama başka bir kuş. Yüzümü niye de bana boş ver. Düşünmeye de antrak. Bu gece sadece gül eğlen. Ne demişler? Derdin varsa eğlen, borcun yoksa evlen.
1: Ne iyisin Osman.
2: Bana bak, seni hapsattırayım da gör!
0: Oğlum, bizim beyliğimiz seninki gibi böyle tefecilikten, ölü soygunculuğundan, arakçılıktan gelmiyor! Bizim beyliğimiz yüreğimizde, yüreğimizde! Al bakayım, bu amcamın borcu! Bu fakir fıkaranın borcu! Bu benim borcum! Bu da bahşiş, üstü sende kas! İnşallah bu paralarından da tabutuna çivi alırsın!

عبور عبور دستور.

Sevgili babacığım, inanın Yasemin'i görünce böyle eşsiz bir kızı seçtiğim için benden iftihar edip evlenme hususunda bizden fazla acele edeceksiniz.

0: Selma, bak yani biliyorsun ben garibanın biriyim. Lakin benim de buramda bir yürek çarpıyor. Seni görünce anladın mı? İlk bakışta böyle zıpkın yemiş orkinoza döndüm. İçim bir tuhaf oldu.
1: Benim de Osman.
0: Kalp kalbe karşıdır. Ama bundan bir istifade olmasın diye söylemiyorum tabii.
1: Neyi söylemiyorsun?
0: O biçim işte. Benim de böyle üstünü örteceğim çocuklarım olsa. Haddim değil ama yani senin gibi bir karım olsa. Ey yavrum ey!
2: Yasemin Hanım'a gönderdiler.
1: Peki, teşekkür
2: Yasemin
1: ederim.
2: Yasemin Hanım siz misiniz?
1: Şey... Çiçekler benim.
3: Kim o?
1: Size çiçek yollamışlar.
3: Kız öyle pırasa gibi tutmasana çiçekleri.
4: Onlar benim kalbimde koncalaşan aşkımın çiçekleri. Ama sen böyle ince şeylerden ne anlarsın?
3: Ne bakıyorsun? Açsana kapıyı hadi!

0: Yasemin çiçeğim, bir tanem! Aşkın bütün okları kalbimde ve ben bütün kalbimde sendeyim! Seni düşünüyor ve haberlerini bekliyorum! Ey şairlerin şairi, hassas Erol'um!
1: Sana bir sahtekarın iç yüzünü izah ederekten hassas kalbini yeniden fethetmeye geldim!
0: Ne? Erol mu sahtekar, senin ağzını yırtarım!
1: O sana değil, saygıdeğer pederinin servetine aşık! Sevgili Erol'un adi bir... Onu 15.000 liraya satın aldın! 15.000 lira için vazgeçti senden!
0: Ya bu çiçekler, bu kalp necilik oluyor, oku bakalım! Erol gibi bir şövalye senin pis parana tenezzül bile etmez!
1: Alçak, namussuz! Dolandırıcının çifte katmerlisi itoğluydu!
0: Erol'a dil uzatmana katiye müsaade edemem!
1: Ben de senden vazgeçtim!
0: Hayır!
1: Seviyorum Yasemin!
0: Hayır!
1: Benim olacaksın!
0: Hayır!
1: Gönül rızasıyla karım olmazsan zorla alı çiçeği!
0: Hayır, hayır, hayır!
1: Kaçırıcıyım! Ata bindirip öyle kaçırıcıyım seni!
2: Hayrola be oğlum! Nedir öyle mezarlık mermeri gibi kasılmış kalmışım burada?
3: Bitti her şey, öldüm ben!
2: Ne ölmesi be! Sen de bu sıhhat varken hepimizin cenazesine çelenk taşırsın be!
3: Şakayı bırak canım! Yasemin'le ayrıldık! Bir gün her şeyi öğrenince benden nefret edeceksin deyip ağlayarak kaçtı!
2: Kaçan kadınla kaçan kurttan zarar gelmez oğlum! Sen al beni, al beni diye gırtlana basandan kork!
3: Hem ayrılmak istedi, hem beni sevdiğini söyledi!
2: Aslında Hülya...
3: Ne Hülya'sı?
2: Mali Hülya! Yani Yasemin... ...sana öyle kesik ki... ...senle evlenmezse... ...kıyar canına intihar eder!
3: İntihar mı?
2: Evet! Kıyar canına ha! Çünkü çok hassas kız! Babası da sözlüsüne vermek istiyor!
3: O zaman çeker tabancayı, ben de öldürürüm kendini!
2: Şş, ne yapıyorsun ya? Şeytan doldurur be! Ha. Hem öleceğine evlen ya! Evlilik, nalları dikmekten daha beter bir şey değil ya! Madem ki vaziyet bamya... ...sen de kaçır kızı, bas ensesine nikah olsun, bitsin!
3: Peki, yardım eder misin bana?
2: Ayıp ettin!
3: Becerirsek, bütün servetim senin!
2: Yo, dostluk darphaneyle değil oğlum! Hadi toparlan da bitsin bu dava bir an evvel!
1: Şimdi hemen hallederim! Eyvah, şimdi yedik ayvayı!
3: Ne ayvası?
1: Ekmek ayvası!
3: Yere sapıttın, ne arıyorsun büfenin altında?
2: Kol düğmemi, kol düğmemi, kol düğmemi, kol düğmemi!
1: Hah, şimdi girdin kapana! Seni kalleş dönek seni!
3: Kimden bahsediyorsunuz beyefendi?
1: Bırak aptallık numarasını da, iade et bakalım paraları!
3: Ne parası?
1: Yasemin'den ayrılacağım diye dolandırdığın 15.000 lirayı!
3: Ben para mara almadım! Ayrıca değil 15, değil 20.000, 100.000! Hiçbir kuvvet beni Yasemin'den ayıramaz! Bizim aşkımız milyonlardan kıymetli!
1: Neler sayıklıyor bu şaşkın be! Sen paraları buna vermedin mi?
4: Hayır! Erol denen herife verdim patron!
3: Erol benim, herif de sen!
5: Evet, Erol bu!
4: Demek Erol bu! Demek Erol bu!
1: Evet, Erol bu! Ne yaptın paraları?
4: Erol'un odası burası dediler patron!
3: Evet, burası!
4: Girdim içeri, baktım şu yatakta horlayıp duruyor!
3: Ben horlamam, kendine gel, ayı!
4: Efendim?
2: Şşş, ayıdan anlamaz, ayı ol ayı!
1: Ya benim 15.000 ne olacak?
3: Üstüne bir bardak soğuk su içeceksin!
1: Şerbet, buz gibi! Doldur bir bardak, demirinde olsun! Ne şerbeti be?
3: Hadi, hadi, defol burada be!
1: Defol burada verilmiş, ben 15.000'i mi isterim! Öldürün! Kafa vurma, fıtık olurum ben!
2: Şiş ayı! Etiketi! Helal olsun lan Erol, jandark gibisin namussun! Aldılar narkosu, bize dayanılır mı be?
3: Banyoya tıkalım şunları!
2: Aa, tabii tabii, üstünden de kapıyı kapatırız!
3: Aha, hadi!
2: Turşu için iyi hıyarlar seçtik ha! Aralarını da tuzladık mı? Tamam, salamurayı da koyarız! Yalnız bunlar yenmez, lokantalara satalım bunları! Getir, getir, öteki de kapak olsun bunlara! Nerede öteki?
3: Ha,
2: onu
3: şurada.
2: Ayrı yere oturtalım, onun cinsi başka! Bu hıyar soyulmuş hıyar, çünkü bozar onu, hıyar hıyara baka baka bozulur! Getir, üstünü de örteyim şunun, belki çoluk çocuk girer de korkar, ne olur ne olmaz!
3: Seni dümenci seni, beni yem edip alırsın paraları ha!

0: Yavaş ol, ses çıkartma!
1: Ulan ne naneymişsin sen be! Kayınpederin çiftesi bizim kıçımızda patladığı zaman gülüyordun. Ne haber? Şimdi bacakların titriyor ama ya!
0: Sus be, sus!
1: Oğlum, aç kurt aslana saldırırmış, yürekli ol biraz, yürü!

0: Şimdi şu tarafa doğru bir dikiz edelim gel.
1: Aptal mısın sen be? Evin biricik kızı bodrum katında mı oturur?
0: Ulan bodrum sayılmaz ki, 4 merdiven aşağıya.
1: Zevzekleşme, hizmetçi mi bu kız be? Yürü!
0: Allah Allah! Hayır, hizmetçi değil beyefendiciğim. Prenses, prenses! Allah Allah, herkes aşık olur, kasaneti bize düşer ya! Ulan ne şanssız doğmuşum ev annemden ya! Ben de gürültü etmeyeyim bari. Ya nerede bu herif be?
2: Erol'cum! Kalbimin Fatih'i!
0: Ne var ruhumun aksarayı?
2: Uykuda senin latif kokunu duydum, geleceğini anladım!
0: Ne koku be, koklayanın burnu düşer!
2: Gel sevgilim, bak minik kuşun sana hasret!
0: Kuşa bak, kuşa! Filin kanatlısı! Kızım yapma, yavaş ya! Yavaş! Ulan ne yapıyorsun? Olimpiyatlarda güreş mi tutuyorsun be? Aa!
1: Cehenneme gitti bu herif, hay Allah!

0: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
1: Sizi temin ederim ki, kızınızı servetiniz için değil, sırf eşsiz güzelliği için seviyorum.
0: Emin misin?
1: Hem de fazlasıyla.
0: Gözlerinde körlük falan...
1: Gözlerim böyle çok sağlamdır.
0: Kızımı iyi gördün mü?
1: Görmek ne kelime, bütün şahaneliğiyle gönlümde çizili hayali.
0: Aferin!
2: Bir dakika, saygıdeğer kayınpederim! Bu münasebetsiz ziyaretimin sebebi, Yasemin'inize duyduğum perişan edici aşktan mütevellit bir divaneliktir.
0: Tutsunun kuvvetine bak!
2: İsabet buyurdunuz, cidden büyülendim! Lakin ben aşkımdan keçileri kaçırırken, siz kızınızı başka birine veremezsiniz!
1: Sırada ben varım! Önce ben istedim!
2: Aaa, sen burada mısın?
1: Buradayım tabi!
2: Peki, Yasemin'in odasındaki kim?
0: Oh! Kızımın odasında bir tane daha mı vardı?
2: Tabii, gözümle gördüm!
0: Anlaşılan Tusi'yi fazla kaçırdık! Üçünüze de boynuz taktıran kim ise cenaze ilmi haberini hazırlasın!
1: Adem öyle, Yasemin'in fikrine bırakalım, evlenecek o! İstediği erkeği kendi seçsin,
2: hayır
1: mi ya?
2: Kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya!
0: Doğru değil! İkisininki de doğru değil!
1: Baba, baba olduğunu bilip, kızın üstüne otoritede kurmalı!
0: Demir Grassi devrindeyiz, karılar da bir insan.
3: İnsandır ama ayda üç hafta yaşarlar!
0: Yasemin'e soralım! Yasemin, paşa kızım, aç kapıyı!
4: Kapıyı açayım da şamarı patlat, değil mi?
0: Domuzun kızı, aç diyorum sana!
4: Ay!
0: Çık dışarıya da şu lekelenen namusumuz temizlensin! Dışarıda güzelliğine aşık üç eşek var! Hangisini gönlün seçerse onu sana alacağım!
4: Oh, benim altın kalpli babacığım!
3: Sıkı dur bakalım, şimdi dananın kuyruğu kopacak!
1: Hem de kökünden kopacak!
4: Kopacak! Jack!
1: Benim Yasemin'im bu değil!
0: Ulu dönük tohumu! Sen değil miydin az önce elime ayağıma kapanıp kızı benden istiyor?
1: Bendim ama, bendim tabii!
0: Buydu, buydu, buydu!
1: Kız!
0: İt! Kıza soralım! İşte ateşi aşkınla kavrulan üç damat namzedi! Hangisine gönlün yatarsa onu alacağım!
4: Nezmeyim, şaşırdım babacığım! Ben sevdiğim erkeğe mektuplarından aşık oldum! O ince, o ruha işleyen sözleri hangisi yazdıysa ona aşık!
0: Hanginiz karaladınız o ruhi mektupları ha?
3: Ben değil, bak şaşkınlıktan ters giyiyorum ceketi!
0: Ne mırıldanıyorsunuz öyle? Ben sizi istediğim gibi konuşturmasını bilirim! İmtihan edeceğim sizi, düşünün bak!
3: Karnı da verecek misin bize?
0: Öldürürme!
1: Nedir bu Arap saçı iş be?
5: Hakiki Yasemin, arkadaki manda yavrusu!
1: Ya benimki?
5: O evin hizmetçisi!
1: Delirdin sen be, hizmetçi olur mu o?
5: Niye olmasın, parayla değil mi be? Sen Yasemin güzel değilse para vermem deyince...
1: İkiniz bir olup beni dolandırmak için kumpas kurdun!
5: Ya sana aşık olan Hülya'mız zaten! Bu mandanın gözleri miyop! Hülya mektupları kendi okuyup kendi cevap veriyormuş, içinden geldiği gibi!
0: Ne konuşuyor diyorsunuz? Yürü! Yürü yürük, yürü yürük!
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Seçmeyiniz
3: Albin. Modası geçmeyen lezzet Albin.
4: Çikolata,

0: affedersiniz. Numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: artık of.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Pestisit analizi yapılmış Rio domateslerle kışa hazırlık başlasın. Salça ve domates soslarımıza layık, güvenle tüketebileceğiniz taptaze Rio domatesler hem şokta hem cepte şokta.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık

0: sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren

0: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
2: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varın.

0: Yasemin!
1: Evet, geldim babacığım.
0: İşte senin sevdanla yanıp tutuşan üç taliplinin kalemlerini kalplerine batırarak yazdıkları üç mektup. Oku nihai kararını ver.
1: Peki babacığım. Hey! Ah benim ateşli ruhu güzel erkeğim! O aşk mektuplarını senin yazdın, niye söylemedin?
2: Zamanı, hadi git babasından konuş be!
3: Sizden bir ricada bulunsam.
0: Asla! İmtihanı kaybettin, sınıfta çaktım.
3: Kaybettim ama bir amorti.
0: Başka kızım yok, başka kapıya. Hadi hadi, Allah versin.
3: Ya kızın yoksa hizmetçinde mi yok bebe amca? Baksana delikanlıyı, anlarsın ya. Tam kıvamında yani ha. Hadi sen rıza göster de bu işi, o da ben de Hülya ile evleneyim. Amcacığım, çifte düğün bir arada daha da ucuz olur aynı salonda yani. Demek
0: küsü hizmetçinin odasına da sızdı, her koklayın koca bulay. Remzi!
4: Buyurun efendim.
0: Bağ Hülya'yı çağır.
3: Baş... Aslan be amcacığım! Hadi bakalım, bu iş oldu, paralar meydan görmedi artık. Seni kuş sütleriyle besleyeceğim sevgilim, eğlence, seyahat! Aa, bana dolmalar yapacaksın ha!
1: O zaman dolma getireceğim sana!
4: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
0: Puh be! Verdiğim paralara yazık! Ulan Yasemin bu be! Hadi devam! Kısmetine geldin kız, talibin çıktı. Bak be evladım, seninle evlenmek isteyeyim.
1: Hayır, olmaz.
0: Niye kız, nesi var? Filmta gibi delikanlı
3: ya! Ya bırak amcasım, onlar işlerini halledirler, yürü be!
5: İdare et, idare
1: et! Bu beyin evlenmek istediği başkası! Beni başka biri sanıyorsunuz. Benim ismim Hülya.
3: Ben bir ismi değil, hayalimdeki yeşil gözlü güzeli seviyorum.

0: Erkek adam silahını çekince vurur. Haydi bakalım, ispat et erkekliğini. Kaldır şunu.
1: Emredersin.
0: Size kızmıyorum bile. Ciğeri beş para etmez çöplük itisiniz ikiniz de. Beni iyi dinleyin. Dişimle tırnağımla geldim ben bu yere. Söyleyin tayyara, ekmeğime göz dikeni acımam. Ayağıma fazla dolaşmasın. Erkekse kendi çıksın karşıma. Kozumuzu paylaşalım.
2: Sırası gelince elbet kozumuzu paylaşacağız. O fırtına Kemal'se ben de amansız tayyarım.
3: Ecel olup peşine takılmak boynuma borç olsun bundan sonra.
4: Kolay değil. Herif Azrail'le gırgır geçiyor. Mangal gibi yürek var. Lafın harbisi, fırtına Kemal yaşadıkça ekmek yok bize.
2: Yaşamayacak. Kurduğu tezgahtan avanta vermezse yaşamayacak. Kansa kan, cansa can. İkimiz fazlayız bu yollara. Ya o ya ben.
5: Dokuz kırmızı kazandı.

0: 26 siyah kazandı.
1: Hayır! Bırakın onları! Benim paralarım onlar! Benim! Bırakın beni alacaklar! Hile yapıyorlar! Patakhane burası! Bırakın beni!
0: Rulette kaybedince rezalet çıkardı.
1: Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum! Mahvoldum!
0: Ayağa kalk!
1: Her şeyimi kaybettim! Her şeyimi!
0: Kim dedi sana oyna diye?
1: Şeytana uydum! Çalıştım, şirketin parasını kullandım! Yarın teftiş var, foyan meydana çıkacak! Polise teslim edecekler beni! Hapse girersem çoluğum çocuğum sefil perişan olacak! Rezil oldum! Mahvoldum!
0: Ne kadar kaybettin?
1: Tam 30 bin lira!

0: Al paranı. Al dedim sana. Şimdi defol git buradan. Bir daha seni buralarda görürsem ayaklarını kırarım.
1: Sağ ol abi. Fırtına Kemal'i ben gaddar bilirdim. İnsan adammışsın halbuki. Allah razı olsun senden. Bu iyiliğini hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Ne yapıyorsun Kemal abi? Acınmaz böylesine. Ona değil. Çoluğuna çocuğuna acıdım ben. Merhaba Fatma.
2: Merhaba Aylin.
0: Bu gece göremedim seni.
2: İşim vardı, geç geldim.
0: Şimdi iyice inandım.
2: Niye?
0: Senin çiçeklerinin uğruna. Bu gece dert üstüne dert geldi. Tak bakalım uğru mu?
2: Bundan sonra iki elim kan da olsa gelir senin çiçeğini takarım.
0: Sağ ol ana.
2: Talihin açık olsun evlat. Allah kazadan beladan korusun oğlum seni.
0: İyi geceler.
3: İyi geceler, geceler abicim.
4: Hoş geldin beyim.
0: Hoş bulduk Halim abi. Nasılsın?
4: Sağ ol beyim. Sağlığına duacıyım.
2: Hoş geldiniz beyim.
0: Hoş bulduk Naci abla. Nasılsınız bakalım?
2: İyiyiz beyim.
5: Evelallah, sonra senin sayende çok iyiyiz beyim.
0: Neler hazırladın bakalım aşçı başı?
5: Sevdiğin yemekleri beyim.

0: Öğretmen değil sanki gardiyan.
1: Vazifesini yapıyor. Ona şimdi kızıyorsunuz ya, mezun olunca hep hatırlayacak, ölesiye özleyeceksiniz.
2: Haklısın Aslı, okul hayatı unutulmaz anılarla dolu.
3: Şimdiden sözleşelim, mezun olunca senenin bir gününde buluşalım, hep beraber geçmişi kutlayalım.
0: Oo, olacak iş mi? Kim bilir hepimiz nerelerde olacağız. Mesela ben, İsviçre'de tahsilime devam edeceğim.
2: Aslı da herhalde babasının yanına Amerika'ya gider, öyle değil mi Aslı?
1: Bilmem ki. Belli olmaz ki. Şimdilik babamın işleri Amerika'da. Ama mutlaka yurda dönecek tabii.
0: Dönsün de görelim Allah aşkına. Tam iki senedir söylersin, bir türlü gelmedi.
1: Bu defa gelecek. Kesin olarak gelecek.

0: sadece yılbaşı balosuna yetişecek herhalde.
1: Evet, yetişecek. Son mektubunda söz vermişti.
0: Yakışıklı mı kız?
1: Gelince görürsünüz.
2: Kızmam Aslı, benim ümidim yok.
3: Mezun olacağız ama senin babanı göremeyeceğiz.
1: Gelecek dedim. Yılbaşı balosunda hepinizin merak ettiği babamı göreceksiniz çocuklar. Amerika'dan dönecek. Göreceksiniz onu.
4: İzin alamadım kızım. Yılbaşında dışarı çıkamayacağım.
1: Hiç imkanı yok mu baba? Bir tek gece için, yılbaşı gecesi için.
4: İmkanı olsa çıkmaz mıyım yavrum? Bir aksilik oldu. Aniden bizi Edirne cezaevine naklediyorlar.
3: Ey güzel Allah'ım, bu da başımıza gelecekti. Hiç olmasa haftada bir yüzünü görüyorduk.
4: Üzülme anacığım. Suçuma göre çok ağır ceza yedim. Bizi yıkan yoksulluk oldu. Eğer iyi bir avukatım olsaydı şimdi çoktan dışarıda olurdum.
3: İnşallah kızımız avukat olacak. Bunca didinmemiz niye sanki? Öyle değil mi yavrum?
1: Avukat olacağım babaanne. Ama ne yazık ki babama faydam dokunamayacak. Şu anda dışarıda olması için neler feda etmezdim.
4: Yılbaşı balosu için mi kızım?
1: Hayır baba. Beni yanlış anlama. Balo falan umurumda değil. Bütün istediğim arkadaşlarıma seni göstermek. Keşke yalan söylemeseydim. Babam Amerika'da demeseydim.
4: Mecburdun kızım. Utanılacak bir babam var çünkü. İstersen öldü de benim için.
1: Hayır, senden utanmıyorum baba. Yemin ederim utanmıyorum. Üzülme ne olur. Ben bu yılbaşını da atlatırım. Atlatırım babacığım.
3: Daha uyumadın mı yavrum? Biliyorum, çok üzülüyorsun. Babanın izin sırası gelmişken naklediyorlar.
1: Kabahat bende. Arkadaşlarıma yalan söylemeyecektim.
3: Başka çaren yoktu. Babanın bir mahkum olduğunu söyleyemezdin.
1: Ne yapacağımı bilemiyorum. Merakla babamı bekliyorlar. Bu defa ne mazeret uyduracağım?
3: Sabır kızım. Elbet yüreğin bir gün ferahlayacak. Gece gündüz dua ediyorum.
1: Bir meleksin sen babaanne. Yaptıklarını nasıl öderim bilemiyorum. Hem analık hem babalık ettin bana. Gözün gibi baktın.
3: Canım feda olsun sana. Hadi şimdi güzel güzel uyu yavrum. Gözüm arkada kalmasın. Geç kaldım biraz. Beni bekleyen çok iyi bir müşterim var kızım.
5: Bu parayı hesaba yazmıyorum. Düğün masrafları bende.
6: Sağ ol abi, çok teşekkür ederim.
5: Bir hafta izin yeter mi sana?
6: Yeter abi. Eğer düğünümüze şeref verirsen çok memnun olurum.
5: Gelirim Ali.
6: Beklerim abi.
7: Mehmet dayı geldi, sizi görmek istiyor abi. Gelsin.
8: Merhaba!
5: Merhaba Mehmet dayı, hoş geldin.
8: Hoş bulduk evlat.
5: Buyur, otur dayı. Görüşmeyeli çok oldu değil mi?
8: Oldu ya.
5: Ne alemdesin dayı, işler nasıl gidiyor?
8: Fena değil, geçinip gidiyoruz. Yalnız son günlerde başım dertte.
5: Hayrola dayı, senin derdin benim derdim sayılır. İstanbul'a geldiğimde yardım etmiştin bana, elimden tutmuştun. Hadi çekinme söyle.
8: Bizim Sarıyer'de iki serseri türedi. Dükkana balta oldular, haraç istiyorlar. Bu yaştan sonra haraç vermek çok ağrıma gidiyor.
9: Biz aracımızı adamın cerrini söke söke alırız.
10: Yer içer üste de arpa alırız.
9: Hey Mehmet efendi! Hizmet edecek misin bize yoksa dağıtalım mı dükkanını?
8: Yeter artık! Ya edebinizle oturun ya voltanızı alın buradan.
9: Vay canına! Ulan moruk! Sen mi bize posta koyuyorsun?
10: Ha, sen mi?
9: Hayır, ben!
8: Fırtına Kemal!
6: Kemal abi!
5: Oğlan itler, başka ötecek çöplük bulamadınız mı? Bu dükkanın sahibi Mehmet dayı sevdiğim, saydığım bir kişidir. Ona yapılacak her yanlış iş bana yapılmış sayılır, anlaşıldı mı?
10: Anlaşıldı abi, bağışla bizi.
9: Bundan sonra Mehmet dayıya yan bakan karşısında bizi bulur.
5: Şimdi paşa paşa oturup içkinizi için.
10: Sağ ol. Sağ ol.
8: Sağ ol evlat. Benimle bir kadeh içmez misin?
5: Memnuniyetle. Şerefe dayı.
8: Şerefe aslanım.
1: Balo gecesi bizim grup şıklıkta bütün okulu bastırmalı.
11: Ben o gece mavi giymeyi düşünüyorum.
12: Muel amca değil, sanki gelinlik gibi oldu.
13: Ben siyah bir tuvalet giyeceğim çocuklar. Ya sen Aslı?
1: Ah, sorduğu lafa bak. Onun babası Amerika'dan geliyor.
12: Nazlı kızına kim bilir ne şahane tuvaletler getirecek.
13: Hepimizi bastıracağına bahse girerim.
5: Mutluluklar dilerim.
1: Teşekkür ederim.
5: Tebrik ederim
14: Ali. Sağ ol abi.

0: istersen.
1: Hayrola abi, bir şey mi oldu?
2: Yok, bir mesele için gitmem lazım.
1: Ben de geleyim istersen.
2: Hayır, sen kal, rahatına bak oğlum.
3: İki kişiydiler. Durup dururken hadise çıkardılar. Maksatlı geldikleri belliydi. Biri kaçtı, ötekini yakaladık. Siz gelmeden polise haber vermedik.
2: İyi yapmışsınız. Nerede o adam? Neden burayı seçtin?
4: Şansımı denemek için gelmiştim. Damarıma bastılar, tepem attı. İstemeyerek oldu.
2: Kim gönderdi seni buraya?
4: Hiç kimse.
2: Kimin adamısın sen?
4: Kimsenin. Hmm.
2: Demek konuşmayacaksın.
4: Söyleyecek bir şeyim yok.
2: Ama benim var! Eğer konuşmazsan beynini kurşunla doldururum.
4: Tayyar. Tayyar gönderdi bizi buraya abi.
3: Pot.
1: İki defa.
5: Rest.
6: Fırtına Kemal.

Seninle hesaplaşmaya geldim Tayyar. İtik köpeği üzerimize saldırtmak mertlik değildir. Mertlik kendi bileğine, kendi yüreğine güvenmektir. Bak ben tek başıma geldim. İşte karşındayım. Buyur, paylaşalım kozumuzu.

Sen adamı ancak arkadan vurursun. Billahın faresinden farkın, gözümüzde sinek kadar değerin, insanlıktan zerre kadar nasibin yoktur. Sen kabadayı değil, kabadayılığın yüz karasısın.

0: kalmaz. Bizim grup tam kadro aynı anda salona girip sükse yapmalı.
1: Saatlerinizi radyoya göre ayar edin.
0: Saat tam 8'de, tamam mı?
2: Baban Amerika'dan geliyor mu?
3: Öyleyse yılbaşı halasına babanla beraber geleceksin.

0: Bir şeyiniz yok ya. Oh, diziniz kanıyor. Geçmiş olsun. Hemen en yakın eczaneye gidelim. Şimdi nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, daha iyiyim.
0: Diziniz ağrıyor?
1: Hayır, ağrımıyor artık.
0: Neyse, kazayı ucuz atlattınız. Bu dalgınlığınız size çok daha pahalıya mal olabilir. İkimize de geçmiş olsun. Verilmiş sadakalarımız vardır. Siz gene daldınız galiba. Bahse girerim ki beni dinlemiyorsunuz.
1: Ah, yo, sizi can kulağıyla dinliyor, çok hak veriyorum.

0: Merhaba evlat.
1: Merhaba Fatma ana, nasılsın?
0: Sen iyi oldukça ben de iyiyim.
1: Her zaman iyi olmanı dilerim.
0: Sağ ol aslanım. Talihin açık olsun, sırtın hiçbir zaman yere gelmesin.
1: Eksik olma.
0: Kim bu bey?
2: Patronumuz, ona Fırtına Kemal derler. Altın gibi kalbi vardır.
0: Ne iş yapar?
2: O gördüğün gece kulübünün sahibidir. Çok zengindir.
0: Çok zengin ha?
2: Evet ama başka zenginlere benzemez. Fukara babasıdır, herkese yardım eder.
0: Öyleyse çok iyi bir insan.
2: Dünyanın en iyi insanı. Onun gibi adam kolay kolay gelmez bir daha yeryüzüne.

0: Buyurun. Bir şey mi istediniz?
1: Şey, Kemal Bey'i görecektim. Buranın patronu.
0: Bizim patron bu saatte burada bulunmaz. Kendisini niçin aramıştınız?
1: Onunla çok önemli bir konuda konuşacaktım. Ben akrabasıyım. Aa. Akrabası Aslı.
0: Öyleyse sizi derhal evine göndereyim.
2: Bu hanım kız bizim patronun akrabasıdır. Kendisini görmek istiyor.
3: Peki. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Buyurun. Siz bir dakika istirahat edin, ben beyefendiye haber vereyim.
1: Peki, teşekkür ederim.

0: Affedersiniz beyim. Bir genç kız geldi, sizi görmek istiyor. Akrabanızmış.
1: Akraban mı?

0: Hayrola, dizinize bir şey mi oldu?
1: Hayır, dizim tamamen iyileşti.
0: Duyduğuma göre akraba oluyormuşuz.
1: Özür dilerim. Sizi hemen görebilmek için böyle bir yalana başvurdum.
0: Beni niçin görmek istemiştiniz? Bir emriniz mi vardı?
1: Estağfurullah. Yalnız sizden çok önemli bir konuda konuşmamız lazım.
0: Peki, buyurun oturun konuşalım. Buyurun.
1: Sizin altın gibi bir kalbiniz olduğunu, herkese yardım ettiğinizi, iyiliksever bir insan olduğunuzu duydum.
0: Yok canım, mübalağa etmişler.
1: Belki bana da yardım edersiniz diye size geldim. Çok zor, çok umutsuz bir durumdayım.
0: Sizin için ne yapabilirim?
1: Ne olur, bir gece için benim babam olur musunuz?
0: Babam mı? Fakat...
1: Doğru. Hayret etmekte haklısınız. Bakın, anlatayım size.

0: İstemeyerek söylediğim bu yalanın kurbanı oldum. Bütün arkadaşlarım babamın Amerika'da olduğunu biliyorlar.
1: Oldukça güç bir durumdasın. Söylediğin yalanı devam ettirmek zorundasın şimdi.
0: Evet. Babam izin alamayınca çok güç durumda kaldım. Şimdi bu mesele benim için bir gurur, bir izzet-i nefis meselesi oldu.
1: Anlıyorum.
0: Babamdan sonra tanıdığım tek erkek sizsiniz.
1: Üstelik baban yaşındayım, öyle değil mi?
0: Evet. Yılbaşı gecesi babam olmayı kabul ederseniz... ...karanlık dünyama ışık saçmış olacaksınız.
1: Pek parlak bir ışık olmayacak ama üzülme. Senin için elimden geleni yapacağım.
0: Yani?
1: Yani yılbaşı gecesi sana iyi bir baba olmaya çalışacağım.
0: Sahi mi? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Ya, teşekkür bırakın şimdi. Baloya çok az bir zaman kaldı. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Amerika'dan geldiğime göre o gece çok şık giyinmelisin.
0: Sade bir elbise hazırlamıştım o gece için.
1: Yenisini alacağız. Herkesin beni ayıplamasını istemem.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Avrupa Şampiyonası'nda da bizden tam destek. Haydi yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Biber ve portakallarımızı kendi laboratuvarlarımızda pestisit analizinden geçiriyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyoruz.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: fiyatları gören herkes şokta. 15'li Anadolu çiftliği yumurta %15 indirimle 79 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar.

0: Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tambi boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tambi boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle boş.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Bu küçük hanımı yılbaşı gecesi için hazırlayacak, onu en mükemmel şekilde giydirip kuşatacaksınız. Bu konuda hiçbir şey esirgenmesin, tamam mı?
1: Baş üstüne bey.
2: Emredersin.
3: Baş üstüne efendim.
2: Aslı! Efendim! Ben de şimdi seni düşünüyordum. Yılbaşı gecesi ne yapacaksın?
4: Kararımı verdim babaanne. Baloya tek başıma gideceğim.
2: Arkadaşlarına ne diyeceksin?
4: Onlara yeni bir yalan uydurur, babamın işi çıktığını, son anda gelmekten vazgeçtiğini söylerim. Nasıl olsa alıştık yalana.
0: Aslı nerede? Hazırlanmadı mı daha?
1: Küçük hanım hazırlanıyorlar beyim, bir bakayım. İşte küçük hanım geliyorlar beyim.

0: çok değişmiş, adeta büyümüşsün. Elbisen de çok yakışmış sana.
1: Teşekkür ederim, sizin sayenizde.
0: Gidelim artık, anca yetişiriz.
1: Nasıl isterseniz.

0: Çocuk nerede? Şuraya bakın. Ne kadar yakışıklı değil mi?
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Babanı bize tanıştırmayacak mısın?
3: Tabii, memnuniyetle. İşte babacığım, size bahsettiğim arkadaşlarım.
4: Memnun olduk.
5: Biz de memnun olduk.
4: Seni tebrik ederim kızım. Kendine çok iyi arkadaşlar seçmişsin.
3: Teşekkür ederim. Babacığım, soğuk bir şey içmek ister misiniz?
4: Çok memnun olurum.
3: Şimdilik bize müsaade çocuklar.

0: Nasıl vaziyeti idare edebiliyor muyum?
1: Mükemmeldiniz.
0: Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. İmtihana girecek talebe gibi.
1: İmtihanı başarıyla atlattınız Kemal Bey.
0: İlk potu sen kırdın. Kemal Bey değil, babanım senin.
1: Ayol babası ne kadar yakışıklıymış.
2: Çok genç bir babası varmış.
1: Üstelik nazik ve kibar.
2: Salondaki bütün erkekler Aslı'nın babası yanında sönük kaldılar.
1: Ne duruyoruz? Bu derece yakışıklı bir erkekle dans etmeyecek miyiz? Affedersiniz, bizimle dans edeceksiniz değil mi?
0: Tabii. Memnuniyetle.

0: kızın gelişi şerefine bize parti vermeyecek misin Aslı?
1: Ama partiyi sizin evde isterim.
0: Ne iyi olur. Böylelikle babanı daha yakından tanımış oluruz.
2: Fakat bilmem ki...
0: Yok, itiraz yok. Haftaya sizin evde partiye davetliyiz, tamam mı?
2: Babama sormadan bir şey diyemem.
3: Bana sormana lüzum yok kızım. Evimiz arkadaşlarına açıktır. Onları istediğin zaman ağırlayabilirsin.
1: Partiye sizi de bekleriz. Siz gelmeden olmaz.
0: Ne olur gelin, geleceksiniz değil mi?
3: Gelmeye çalışacağım.
2: Şimdi müsaadenizle babamla dans etmek sırası bende.

0: Birkaç saniye sonra yeni yıla gireceğiz. Dikkat, nice yıllara!
1: Siz birbirinizi tebrik etmeyecek misiniz?
2: İyi seneler.
1: İyi seneler.
0: Hepinize mutluluk ve şans dolu daha nice yıllar dileriz. Şimdi yeni yılda ilk parçamız.

0: Arkadaşlarım sizi çok beğendiler.
1: Ben de onları beğendim. Hepsi de sevimli, samimi, cana yakın kızlar.
0: En çok hangisini beğendiniz?
1: Pek dikkat etmedim. Ama siz hepsinden daha cana yakın, daha güzeldiniz.

0: Burada mı oturuyor?
1: Evet.
0: Arkadaşlarına vereceğin parti için evimle hizmetkarlarım emrinde olacak.
1: Teşekkür ederim. Her şey için teşekkürler.
0: Yeni yılının başarılı ve mutlu geçmesini dilerim.
1: Ben de mutlu olmanızı, çok mutlu olmanızı dilerim.

0: Yeni yılın hayırlı uğurlu olsun.
1: Sana da Fatma Hanım.
0: Sağ ol aslanım. Tuttuğun altın olsun.

0: Merhaba.
1: Buyurun küçük hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kemal Bey evdeler mi?
1: Hayır küçük hanım.
0: Yoksa gelmeyecek
1: mi? Merak etmeyin, gelecek, çıkarken 5'te evde olurum dedi.
0: Aman Allah'ım, benim için ne büyük zahmetlere girmişsiniz.
2: Hiç de değil, hepsini...

0: seve seve yaptık.
1: Senin için canımız feda küçük hanım.
2: Sağ olun, çok güzel hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık.
3: Kemal abi hatırlatmamı emretmiştiniz. Bir saat sonra mahkemeniz başlıyor, ancak yetişirsiniz.
4: Teşekkür ederim. Maalesef gidemeyeceğim.
3: Bu sizin için çok önemli bir dava.
4: Haklısın. Ama benim çok daha önemli bir randevum var.

0: kadar.
1: Çocuklar, Kemal Bey geldi.
2: Nihayet gelebildiniz. Sizi sabırsızlıkla bekliyorduk.
3: Siz olmadan partinin tadı çıkmıyor.
4: İltifatlarınıza çok teşekkür ederim.
2: İltifat değil, gerçeği söylüyorum.
3: Burada çok kalacak mısınız?
4: Bir müddet.
3: Buyurun oturalım.
4: Oturalım.
3: Buyurun, şöyle buyurun. Tekrar Amerika'ya dönecek misiniz?
4: Maalesef.
5: Ne fena, tam da size alışmıştık.
3: Bize biraz Amerika'dan bahseder misiniz?
4: Bildiğiniz gibi Amerika çok büyük bir ülke.
3: Gerçekten çok büyük mü?
4: Evet, çok büyük.
3: Siz hangi şehirde oturuyorsunuz?
4: New York'ta.
3: Hangi mahallede?
4: Manhattan'da.
3: Oo, demek milyonerler mahallesinde. Banker misiniz yoksa?
4: Hayır, ticaretle meşgulüm.
3: Amerikalı kadınları nasıl buluyorsunuz?
4: Kadınlarla ilgilenecek vaktim olmadı.
3: İngilizceniz herhalde mükemmel olmalı.
4: Pek değil, şöyle böyle idare ediyoruz.
6: Do you prefer to speak English with me?
3: I hope your English is better than mine. You are the most handsome man that I have ever seen. What is your idea about marriage? Peki ama neden konuşmuyorsunuz?
2: Öyle ya, niye konuşmuyorsunuz?
4: Memleketimden çok ayrı kaldım. Türkçeyi özledim, İngilizce konuşmak istemiyorum.
2: Çok haklısınız babacığım, bir içki almak istersiniz herhalde.
4: Evet kızım, çok iyi olur. Bir dakika. Tam zamanında yetiştim, yoksa foyamız meydana çıkacaktı.
2: Her şeye rağmen durumu iyi idare ettiniz.

0: Şerefinize Kemal Bey. Şerefinize Kemal Bey.
1: Kemal Bey şerefinize.
0: Şerefinize
1: Kemal Bey.
2: Şerefinize. Gençliğin şerefine. Artık sizler eğlencenize devam edin. Gençlere ayak uyduramam ben.

0: Özür dilerim. Başınıza bir sürü iş açtım. Eviniz alt üst oldu. Benim yüzümden rahatınız, huzurunuz kaçtı.
1: Sakın aklına böyle bir şey getirme. Senin sayende...

0: bu boş eve biraz neşe ve sevinç geldi. Benim için de bir değişiklik oldu.
1: Çok iyisiniz. Artık ben gideyim. Müsaadenizle.

0: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
1: Ben de seni hiç unutmayacağım küçük arkadaşım. Her zaman hatırlayacağım.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Ne cana yakın çocuklardı.
1: Hele Aslı, ev birden neşesini kaybetti.
2: Keşke o küçük hanım hep burada kalabilseydi.
0: Olur mu öyle şey? El alem ne der sonra?
3: Şey yani, birbirinize o kadar çok yakışmıştınız ki.
0: Daha neler? Benim kızım yaşında olduğunu görmediniz galiba.
2: Aman beyim, siz o kadar yaşlı mısınız ki?
0: Hadi hadi, ben bilirim kendimi. Siz işinize bakın.
4: Hoş geldin Maraşlı.
5: Hoş bulduk abi.
4: Otur, konuşalım. Sana bir işimiz düştü.
5: Buyur abi.
4: Bir düşmanımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Senin bu işin ustası olduğunu söylediler.
5: İsmini ver yeter.
4: Bu iş için 10.000 ayırdık. Ne dersin?
5: Yetmez abi. Biliyorsun kolay değil bu işler. Yakalanırsak ucunda 24 yıl var. İçeride yıllar kolay geçmiyor abi.
4: 15 olsun.
5: 20.000'den aşağı kurtarmaz. Yarısı peşin, yarısı da iş bittikten sonra.
4: Peki. Yalnız işi hemen bitirmelisin.
5: Mezarda bil onu.
4: Oldu.

0: Sen gecenin bu saatinde ne arıyorsun buralarda?
1: Resimleri getirdim.
0: Onları yarın eve getiremez miydin? Gündüzler çuvala mı girdi? Bir genç kız geceleri tek başına sokaklarda gezer mi?
1: Haklısınız. Fakat şey... Burayı merak etmiştim. Şimdiye kadar bir gece kulübüne... hiç gitmedim. Nasıl bir yer olduğunu görmek istemiştim.
0: Öyleyse... bu gece benim misafirimsin. Kulübü gezdirip göstereyim sana.

0: 15 siyah kazandı.
1: Sayenizde bir sürü para kazandım.
0: Benim değil, şansının sayesinde. Bu şansının devamlı olmasını dilerim.
1: Sağ olun.

0: Bir şey oldu mu abi?
1: Kemal! Yaralandın mı?
0: Sen beni bırak, atla arabaya, evine götürsünler.
1: Hayır, bu halde bırakmam seni.
2: Bir dakika.
0: Sana ne diyorsam onu yap.
2: Ateş edeni gördünüz mü?
3: Yaralanmışsın abi.
0: Beni bırakın. Kızı alın, bindirin arabaya, evine götürün.
1: Hayır, gitmek istemiyorum. Ne olur bırakın beni.
0: Bilin.
1: Bırakın, ne olur.

0: Ateş edeni gördün mü?
1: Hayır.
0: Kimden şüpheleniyorsun?
1: Hiç kimseden.
0: Seni öldürmek isteyen kim olabilir?
1: Bilmiyorum.
0: Bilirsin, bilirsin ama kabadıyılığına yedirip de söylemezsin.
1: İfadem bu kadar.
0: Aklını başına topla. Düşmanını korumaktan vazgeç. Eğer onun kurşunu biraz sağa kaysaydı, şimdi senin cenaze namazını kılacaktık.
1: Kaderi hiç kimse değiştiremez. Alnımıza ne yazıldıysa, başımıza o gelir.
0: Peki Kemal. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol komiserim.
2: Hala gitmekte ısrar ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bakın, durumunuz ciddi, yaranız ağır ve tehlikeli. Hiç değilse, birkaç gün hastanede yatmanızı tavsiye ederim.
1: Sağ olun doktor. Evimde istirahat etmeyi tercih ederim.
2: Siz bilirsiniz, yalnız gitmeden önce hastaneden kendi isteğinizle ayrıldığınıza dair bir kağıt imzalamanız gerekiyor.
1: Peki, hazırlasınlar, imzalayayım.

0: Sağ olun. İlginize teşekkürler.
1: İzin verirsen seni yalnız bırakmayalım.
2: Sırayla yanında kalalım.
0: Yok, lüzum yok. Herkes işinin başına dönsün. Ha, şu kiralık köpeği bulun bana.
3: Peki. Evet. Emredersiniz.
4: Geçmiş olsun beyim.
0: Sağ ol Halim efendi.
4: Hadiseyi duyduk, çok üzüldük.
0: Önemli değil.

0: Aslı, ne işin var senin burada? Evine göndermiştim seni.
1: Eve gittim. Ama uyku tutmadı gözümü.
0: Sebep ne?
1: Yaralanmıştınız. Merak ediyordum. İçimde tarifsiz bir sıkıntı vardı.
0: İlgine teşekkür ederim ama bu saatte evinde olmalıydım.
1: Ne olur kızmayın bana. Hep sizi düşündüm, hep ağladım. Daha fazla duramadım. Sabah erkenden evden dışarıya fırlayıp koştum geldim.
0: Hiçbir şeyim yok. Artık gidebilirsin.
1: Ne olur yollamayın beni. Burada, yanınızda kalıp size bakmak istiyorum. Daha doğrusu, iyileştiğinizi görmek istiyorum.
0: İyiyim dedim. Şayet yardıma ihtiyacım olursa...
1: Gördünüz mü? Daha iyileşmemişsiniz.

0: Özür dilerim, uyuyakalmışım. Hemen gidip kahvaltınızı hazırlayayım, şimdi getiririm. Tereyağı da, bal da olsun lütfen.
1: Yemez kızım, bizim bey hiç boğazına düşkün değildir.
0: Evet ama şimdi rahatsız, çok kan kaybetti, zayıf düştü.
2: Küçük hanım doğru söylüyor, can boğazdan gelir. Al bakalım, bu bal, bu da tereyağı, tamam mı?
0: Kahvaltınızı getirdim. Önce aç karnına bir kaşık bal yemelisiniz. Yaralara çok iyi gelir.
3: Aslı.
0: Efendim.
3: Seninle konuşmamız gerekiyor. Ne diye benimle bu kadar çok ilgileniyorsun?

0: Sana bir sual sordum Aslı.
1: Şey, bilmem. Elimde değil sizden ilgilenmemek. Ne olduysa o balo gecesinde oldu. Bir anda benim bütün dünyam oldunuz. Şimdi yalnız senin yanında yaşadığımı duyuyor. Hep seninle beraber olmak istiyorum. Senden uzakta olduğum zamanlar yalnız seni düşünüyorum. İçimden hep ağlamak geliyor. Nasıl bir sevgi bu? Aşk mı yoksa bir tutku mu? Bilemiyorum. Bildiğim tek şey, artık sensiz yaşayamam ben. Eğer dün gece sana bir şey olsaydı, inan ben de ölürdüm. Seninle beraber ölürdüm.

0: Anlaşılan bilmeyerek, istemeyerek sana kötülüğüm dokundu.
1: Hayır, asla!
0: Sen beni hiç tanımıyorsun, nasıl bir insan olduğumu bilmiyorsun. Bana yaklaşmak... kendini ateşe atmak demektir. Kendimi bildim bileli bir yaşam savaşının içindeyim. Bu amansız kavgada kabadayı denen bir takım insanlar birbirlerini hiç acımadan insafsızca öldürürler. Güçlünün zayıfı ezdiği böyle haksız bir ortamda ben kafamın bileğimin sayesinde güçlendim, yükseldim. Fakat yükseldikçe düşmanlarım çoğaldı.
1: Dualarım korur seni. Allah düşmanlarına fırsat vermesin.
0: Bir düşman eksilir, yerine 10 düşman gelir. Hayır. Kendi kötü kaderime bir genç kızı ortak etmeye, hiç kimsenin felaketine sebep olmaya hakkım yok benim.
1: Felaket senin yanında ölmek değil, senden uzakta yaşamaktır.
0: Anlamıyorsun. Her an tehlikedeyim. Yalnız ben değil, yakınlarım da. Dün gece kendi gözlerinle gördüm. Benim yerime sen yaralanabilir, hatta ölebilirdin.
1: Hayatımın ne değeri var ki? Keşke senin yerine ben yaralansaydım.
0: Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Senin okulun, önünde parlak bir geleceğin var. Benimse önümde yalnızca karanlık, kapkaranlık bir gelecek var. Artık burada yollarımız ayrılıyor.
1: Bir daha hiç göremeyecek miyim seni?
0: Böylesi ikimiz için de daha iyi olacak. Zaten bu hikaye bir oyunla başladı. Şimdi de bir oyunmuş gibi bitsin. Allah'a ısmarladık benim küçük arkadaşım.
1: Güle güle.

0: Gel. Kemal abi, çiçekçi Fatma kadın geldi.
1: Bizim Fatma Hanım?
0: Evet, sizi görmek istiyor.
1: Çağır gelsin.
0: Hayrola hanım?
1: Bir derdin mi var?
2: İkimizi de ilgilendiren bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Torunum hakkında.
1: Torunun mu? Kimsenin torunu?

0: Sen de onu seviyor musun?
1: Canımdan çok. Fakat neye yarar? Yuva kuracak adam değilim ben. Geride mutsuz bir dul, öksüz çocuklar bırakmak istemiyorum. Onu unutmaya çalışacağım.
0: Ya o? O nasıl unutacak? Seni o kadar çok seviyor ki.
1: İnan Fatma Ana, onu kendimden soğutmak için çok uğraştım fakat başaramadım. Eğer sen yardım edersen belki bir çaresini buluruz.
0: Mektubumu okuduğun zaman ben artık hayatta olmayacağım. Böylelikle çektiğim acılar sona erecek. Seni severek ölecek, aşkımı mezara götüreceğim. Sakın üzülme. Arkamdan gözyaşı dökmeni istemiyorum. Ağlamak senin gibi güçlü bir erkeğe yakışmaz. Yalnız sakın unutma. Ara sıra an. Biraz olsun sev beni. Bu sevgi yalnız kalan ruhumun en büyük tesellisi olacaktır. Allah'a ısmarladık sevgim. Elveda ilk ve son aşkım. Benim her şeyim.
2: Rica ederim babaanne, verin onu bana. Lütfen, yalvarırım, okumayın.

0: içki hava gazı musluğu orada. Mutfakta fare zehri de var. Kendini istersen uçurumdan aşağı, istersen denize at. Yalnız bunu kimin için yapacaksın? Evli bir adam için mi?
1: Hayır! Evli değil o!
0: Hayır ha? Çocuğu bile var!
1: Hayır! Olamaz! Olamaz!
0: İspat etmeye hazırım! İstersen gel kendi gözlerine gör!

0: Teşekkür ederim. Rolünüzü başardınız. Bu parayla çocuğunuza bir şey alırsınız.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

0: Yeter! Vurma artık! Nerede olduğunu söyleyeceğim!
1: Konuş! Kiralık katilin gizlendiği yeri öğrendik abi.

0: Kalk ayağa. Şimdi konuş bakalım. Beni neden öldürmek istedin? Kim kiraladı seni?
1: Yanlışın var abi, günahıma giriyorsun. Ben katil falan değilim, garibanın biriyim.
0: Konuş! Elimden kurtulamazsın.
1: Benim hiçbir şeyden haberim yok, yemin ederim.
0: Demek konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Yalnız vaktim kalmadı. Bir kibritlik canın var, o da benim elimde.
1: Hayır! Hayır!

0: Yapma. Yapma. Dur, yapma. Her şeyi söyleyeceğim. Beni tayyar kiraladı.
1: Pekala. İstanbul'u terk etmen için sana 6 saat mühlet.
0: Peki.
1: Bir daha karşıma çıkarsan köpek gibi gebertirim seni.
2: Allah kahretsin! Ne biçim kabadayılık bu? Tokadı yiyince bülbül kesiliyorlar.
3: Ne tokadı abi? Niyazi'yi komaya sokmuşlar, Maraşlı'yı gaza bulamışlar. Okumasa diri diri yanacakmış bu kara.
4: Fırtına Kemal'in şakası yoktur. Bir müddet ortalıkta gözükmeyelim.
2: Fırtınadan kurtuluş yok. Nereye girsek bulur. Artık sağ komaz bizi.
3: Merak etme abi. Bizim de elimizde bir koz var. Son zamanlarda genç bir kızla gezip dolaşıyordu.
4: Takip edip kızın evini öğrendik. Sevgilisi olmalı.
2: Sevgilisi ha?

0: Öpeyim babaanne.
1: Sakın kendini üzme yavrum. Daha çok gençsin, önünde uzun bir hayat var. Geçen her şeyi unutmak senin elinde. Bak bugün okulun açılıyor. Düşüneceğin tek şey derslerin olmalı. Hadi yavrum.

0: sesini çıkarma!
1: Kurşunu beynine yersin!
2: Artık bu hesabı kapatmanın zamanı geldi. Ya tayyar ya ben! Alo! Bir dakika! Sizi istiyorlar! Alo! Evet benim!
3: Saygılarımı sunarım beyim! Ben tayyar! Amansız tayyar!
2: Neredesin köpek? Bulunduğun yeri söyle! Kozumuzu paylaşma zamanı geldi!
3: Bekliyorum, buyurun beyim! Şeref verirsiniz! Ancak bulunduğum yere silahsız ve tek başınıza gelmeniz icap ediyor! Zira burada çok değerli ve önemli bir misafirimiz var! Tanırsınız kendisini! Bakın, telefonu ona veriyorum! Konuşun!
4: Sen misin Kemal? Ben Aslı!
2: Aslı! Sen ne arıyorsun orada?
4: Kaçırdılar beni! Sana tuzak kurdular! Bu suya düşürecekler, sakın gelme! Öldürecekler seni!
2: Alçak! Dokunma ona! Dokunma, gebertirim seni! Dokunma, bırak gitsin kız!
3: Budala değilim ben! Eğer sevgilinin yaşamasını istiyorsan... vakit geçirmeden şartları konuşmak üzere buraya gel!
2: Peki, tek başıma ve silahsız geleceğim! Bulunduğun yerin adresini söyle! Siz beni burada bekleyin!
5: Sen ne yapıyorsun abi?
6: Oraya yalnız gidemezsin!
2: Biz de seninle beraber geliyoruz! Kalın dedim! Bu bir emirdir!

0: Attığın zaman mangalda kül bırakmıyordun. Hadi şimdi konuş bakalım.
1: El sende. Sen konuş.
0: Benim elimde bir kız var. Onun hayatını koz olarak oynuyorum.
1: Karşılığında ne istiyorsun?
0: Çok değil. Sadece ufak bir imza. Gece kulübüyle kumarhaneyi bana sattığına, bedelini nakden ve tamamen aldığına dair iş bu mukavelenin tarafınızdan imzalanmasını.
2: Hayır, sakın imzalama.
1: Sen karışma bu işe.
0: Tamam mı?
1: Tamam. Yalnız önce kızı serbest bırak, çıkıp gitsin buradan. Nasıl olsa elindeyim. Koz kız olmuş, bey olmuş, ne fark eder senin için?
0: Peki, gitsin.
2: İkimiz birlikte gidelim, kağıtları imzalama.
1: Bu işe karışma sen. Dediğimi yaparsan bana yardım etmiş olursun. Lütfen git buradan Aslı. Hadi.

Sonun geldi Kemal.

0: Sağ ol komiserim. Tam zamanında yetiştiniz.
1: Evet ama seni tevkif etmek zorundayım.
0: Biliyorum. Yalnız sizden bir ricam var. Bana yarım saat mühlet verin. Kendim için istemiyorum bu izni. Bir genç kızın geleceği bahis konusu. Ona yardım etmek istiyorum. İsterseniz beni takip edin. Kaçmayacağıma yemin ederim. Yaralıyım komiserim. Belki de vaktim yok. Bir genç kızın istikbali için yarım saati esirgeme benden.
1: Peki, sana güveniyorum. Ama yine de takip edeceğim seni.
0: Sağ olun komiserim.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
18: Hayır. Pervol'le yıkandı.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onu
20: mısırı, nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
22: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
23: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
22: Üzüm.
23: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
22: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
23: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
22: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
23: Ceviz de buna çok yakışır bence.
22: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
23: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
21: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini.

0: isteyenlere.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
12: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
13: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız mı buraya daha?
11: Eyvah, yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos

Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
9: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
10: Tam bir boş.
9: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
10: Tabii Bosch.
11: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.

0: Hadi bakalım. Şimdi yuvana dön.
1: Böyle olmamalıydı sonumuz. Ayrılmamalıydı.
0: Kader değişmez Aslı. Tanışmamız, beraber olmamız bir masal. Artık masal bitti.
1: Emin misin? Bu tatlı masalın burada biteceğine emin misin?
0: Bitti. Her şey bitti artık. Gerçekler var önümüzde. Yolunda güçlü yürüyecek, bir daha geriye bakmayacağız.
1: Seni tanıdıktan sonra, ölesiye sevdikten sonra dediklerini nasıl yapabilirim ben?
0: Yapacaksın. Okuyacak avukat olacaksın. Kim bilir günün birinde belki de beni savunursun. İyi bir avukata her zaman ihtiyacım var. Görüyorsun başım dertten kurtulmuyor.
1: Nasihat, hep nasihat. Bana söyleyecek başka bir şeyin yok mu?
0: Ne söylememi istiyordun?
1: Beni sevdiğini. Yalan bile olsa ne olur söyle. Hiç mi sevmedin beni? Birazcık olsun.
0: Sevdim. Seni çok sevdim Aslı. Fakat bir arkadaş gibi, bir abi gibi. Yaşantımı gördün Aslı. Bizim gibilere sevmek bile yasaktır.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Hepsi bu kadar.
1: Peki, son bir kez öpmeyecek misin beni? Öyleyse izin ver de ben seni öpeyim.

Git artık. Yalvarırım git. Ne olur. Hadi.

0: ben Şef Rafet İnce. Bugün final günü, cuma günü, 0'dan 10'a kadar puan verecek yarışmacılarımız ve 10 bin liralık ödülün sahibi bugün belli oluyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız şefim. Benim
0: yemeğim. Ben size dondurmayı eritin, muhallebi yapın demedim. Senin yerinde olsam Ayten Hanım'dan birazcık dondurma, birazcık Emir'den.
2: Ayten abla dondurma verirse?
0: Verir misin dondurmanızı?
3: Veririm.
2: Teşekkür ederim.
3: Gelen boş gönderilmez şefim. Bir tane nane bırakayım.
2: Beni unutuyorlar şef. Beni hafife alıyorlar ama ben daha yeni başlıyorum.
3: Hocaların izliyorsa üzülüyordur seni gördükçe.
2: Acaba Ayten abla sinsi sinsi taktik mi geliştirmeye çalışıyor?
0: Ben bugün anlamam.
4: Son düzlükte şahlandınız.
0: Of of of of, o ne? Erimiş diyorum. Yok şef, erimedi.
3: Sahne en kötü.
2: Sahne o kadar güzel ki şef. Şu sizsiniz, şu ben.
0: Tabağın kenarında...
3: Nem. Evet, haklısınız.
0: Nem değil, su. Tabak tertemiz olacak. Tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur. Geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya.
3: Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
5: Öyle bir şey yok yani.
0: Vallahi.
3: Gerçekten.
0: Ne oldu?
2: Şef, dişim kırıldı sanırım.
5: Umarım bu hikayede yanan ben olmamışım.
3: Kesinlikle benim tabağım. Ve ben orayı sevindirmek istemiyorum. Kekledim biraz.
0: Gelsin bakalım.
2: 0-0-0.
6: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
0: Benim yemeğim. Bugün 10 bin liralık bir para ödülümüz var. Acaba Oğulcan mı alacak? Deniz mi alacak? Ayten mi alacak? Emir mi alacak? Sepetleri bir kaldıralım bakalım Rafet Şef ne yapmış bugün?
7: Vay vay vay.
0: Evet. Attı.
3: Kemal Paşa tatlısı?
7: Yok ya.
2: Kemal Paşa, Paşa nerede? Ayten
7: abla. Ayva tatlısı, ayva tatlısı.
6: Ben bunu Kemal Paşa'ya benzettim biraz sanki.
3: Şunları şey zannettim.
0: Ne sen? Aa.
3: Aa bunlar evet.
2: Ayten abla ne yapacaksın sen? Balık yapıyoruz bugün.
3: İncirleri...
0: Sen Kemal Paşa tatlısını zannettin inciri.
3: Heyecandan algılayamadım şefim.

0: lenslerim var. Bugün takmayı unutmuşum. Göremedim haliyle. İncir'i Kemal Paşa zannettim. Deniz'in gülmesine sebep oldu bu da.
1: İlk tahmin gelsin, ne yapıyoruz?
2: Kemal Paşa olmadığı kesin şefi.
1: Evet, ne olur?
2: Ayva tatlısı ve ayva, yanına incir süsü.
1: Deniz.
3: İncirli ayva tatlısı. Muhallebi yanına ayvayı pişirip koyacağız.
1: Muhallebi nerede orada?
3: Süt var şef.
1: Ne yapacağız?
4: Bugün şef ayva tatlısı yapacağız.
1: Evet.
4: Çok da güzel olacak. Bugünkü gibi bomba gibi bir tatlı olacak.
1: Ayvayı yediniz yani.
3: Yok. Öyle yedik mi? Şef.
4: Yemedik.
0: Yok şefim.
1: Ayten Hanım buyurun. Kemal Paşa'yı
0: ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Ayten şampiyonluktan asla vazgeçmeyecek.
2: Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun.
1: Tamam. Bugün sizler için muhteşem bir pekmezle pişirilmiş incir dolması ve altında muhteşem bir dondurmadan yapmış olduğum bir sos var. Bakalım izleyelim Rafet Şef ne hazırlamış. Notlar gelsin.
5: Benim yemeğim.
1: Bugün sizler için muhteşem bir incir tatlısı hazırlayacağım. Hem dondurmalı hem pekmezli. Hadi başlayalım. Şimdi malzemeler. 10 adet kurutulmuş daha önce de sıcak suda bekletilmiş incirim var. 1 adet ayva, yaklaşık 150 gram beyaz Maraş dondurması, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı tarçın, 4 yemek kaşığı üzüm pekmezi, yaklaşık yarım kase ceviz. Tencereyi ocağa koyacağım. İçerisine 1 su bardağı süt ilavesi yapıyorum. Pekmezimi ilave edeceğim. Pekmezle sütü güzelce karıştıracağım. Kaynayan pekmezli sütümün içerisine daha önceden ıslatmış olduğum incirleri ilave edeceğim. İncirlerim süt ve pekmezle kaynarken ben de hemen ayvayı soymaya başlayacağım. Ve ayvanın iç çekirdeklerini jelatinini bıraksın diye çöpe atmadan, çünkü ayvanın o muhteşem lezzetini ve jelatinini almak istiyorsanız mutlaka içerisine ilave edin. Ayvayı küp küp doğrayacağım. Ayvaları blender'a koydum. Doğramış olduğum ayvaların içerisine 1 tatlı kaşığı tarçınımı ilave ediyorum. Sonrasında cevizlerimi ilave edeceğim. Şimdi kaynayan pekmezli sütümden doğramış olduğum ayvaların üzerine gezdireceğim. Kaynamış olan incirlerimden 5 tanesini bu pürenin içerisine ilave edeceğim. Ve bunların hepsini blender'dan geçireceğim. İncirleri kesinlikle dağıtmadan bir cımbız yardımıyla tabağa alacağım. Bir kaşık yardımıyla harcımdan sıkma torbasına ilave ettim. Bir bıçak yardımıyla incirin altıyla deleceğim. İncirlerimin içerisini dolduracağım. Şu şekilde tam top bir şekilde doldurdum. Dondurma tavada erir mi? Aslında erir. Muhteşem bir sos geliyor şimdi. Bir Maraş dondurmamız var. Dondurmayı eriteceğim. Pekmezle birlikte inanılmaz bir sunum hazırlayacağım. İç dolgusundan tabağın etrafına azar azar ilave ettim. Her bir noktasına yenilebilir çiçeklerden ilave edeceğim. Arkadaşlar, sizden de bu şekilde içi dolu, tam böyle yuvarlak bir şekilde incir dolması istiyorum. Şöyle ilavesini yaptım. Şimdi son olarak muhteşem bir eritilmiş dondurma sos. İlla bir şefin dokunuşu lazım değil mi? Şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.
5: Benim yemeğim.
1: Süreniz 30 dakika, yarışma harika başlamıştır. Harika. 30 dakika içerisinde.
3: Olcan Bey baştan elendi. Gitti bütün malzeme.
4: Ne yaptınız şefim? Sayın gıda mühendisi?
2: Sorun yok şefim. Final heyecanı oldu.
4: Heyecanlandım bakıyorum.
0: Bak, gürültü yaptı. Nerede olduğu duyuldu.
1: O tarçını istersen hemen boşalt, başka bir şeye al. Yere düşmüş bir streşi de olsa ürünü kabul edemeyiz. Çok kolay, pratik, lezzetli, muhteşem ötesi bir pekmezle pişirilmiş incir tatlısı sizlerden bekliyorum. 10 bin liralık incir tatlısı çok pahalı bir tatlı. Bakmayın ne kadar ekonomik, pratik, lezzetli olsa da finali belirleyecek 10 bin liraya gidecek yarışmacılarımızın son tabakları. Bugün bakalım bize kim en güzel tatlıyı yedirecek.
4: Bugünün tatlısı tam benlik bir tatlı. Çok da güzel yapacağım ve eminim şefim de çok beğenecek.
0: Niye su attım ben?
1: Ya yine not alınmamış.
0: Aldım aldım. Süt nerede şefim?
1: Burada. Ayten abla notlar nerede notlar?
0: Şefim sıralamayı yazdım. Alabilir miyim? Bakın burada sıralama ben mı? Anladım. Tencere, süt, pekmez.
1: Ya bu mu? Bu kadar mı?
0: Evet. Gerisi bende.
3: Şef ben başladım bitirdim neredeyse. Ayten
1: i̇ncirleri,
3: abla.
1: İncirleri ıslatmanıza gerek yok. İncirler ıslatılmış incir bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet haşladık i̇şte dediniz. Sağladım. Söylediniz orada teşekkür evet. Ederim. Hatırlıyorum ben onu.
3: Ayten ablaya hep not al diyorum, hep not al diyorum. Hiç almıyor, sonra da yanlış yapıyor.
0: Not almadım çünkü kendime güveniyorum. Hiç gerek yok not almaya.
1: Puan durumuyla bir devam edelim. Deniz 30 puan. Ayten 37 puan. Emir 41 puan.
4: Evet şef.
2: Ve zirve.
1: Oğulcan zirve şu an lider olan. Oğulcan 42 puan.
3: Hiçbir şey bilmediğim bitmiş şefim. Değil şef. Daha bugün 10 puan üzerinden.
2: Nasıl başlarsa öyle gidermiş şefim.
3: Göreceğiz
1: vallahi
3: şef.
1: Valla burada 62'lerde 63 puanlarda olup da dipte 30 puanları görüp lider olup da 10 bin liraya alan arkadaşlarımız da oldu. Aynı anda 3 kişinin 10 verdiği var, 9 verdiği var, 7 verdiği var.
3: Beni unutuyorlar şef, beni hafife alıyorlar ama ben daha yeni başlıyorum.
2: Güne liderliğin verdiği rahatlıkla başladım. Arkadaşlar biraz panik olmuşlar belli, haklılar da. Bakalım ne yapacaklar.
1: Ayten abla liderdin, dün Oğulcan'a liderliği kaptırdın. Geçer mi seni, alır mı 10 bin lirayı?
0: Aynı taktikleri yaparsa şefim bilemiyorum
1: bugün
0: ama...
1: Bugün taktik maktik yok.
0: Şefim taktik taktik dedim baştan beri. Hadi ben tamam yarışmacıyım, üstün oynayabilirim diyebilirim. Emir diyebilir, Deniz diyebilir. Ama şef gerçekleri söyler. En sonunda dün şef ne dedi? Taktik dedi.
1: Benim kırmızı biberler ve domatesler nerede? Uyanıp tam vazgeç. Dün de hatırlarsan bıraktın soğanı, domatesi, biberi. Demek ki hocam uyanık olmamak lazımmış. Sana puanım kocaman bir sıfır.
2: Ben hadi taktik diyelim değil de herkes sıfır
0: şef
2: aldı.
1: Taktik taktik bırak anlatma. Bu oğlum suya niye ıslattın bunu? Islatılmış bunlar.
2: Islatılmış mıydı şef?
1: Evet.
2: Ben ekstra yapmışım.
1: Sayın gıda mühendisi ıslatılmış incirle ıslatılmamış anlayamıyor musun?
2: Ben ıslatayım da bilerek böyle daha yumuşak daha güzel olsun dedim şefim.
1: Patlarsa ne olacak?
2: Patlayabilir. He.
1: Sizin bu incirler ne olacak?
0: 5 tanesi buraya 5 tanesi.
1: Efendim siz niye not almadınız?
4: Aldım şef. Hatta 5 yazmışım yeni aldın. Gördüm.
1: Siz niye not almadınız? Kaynağın pekmezli sütümün içerisine daha önceden ıslatmış olduğum incirleri ilave edeceğim. Kaynamış olan incirlerimden 5 tanesini bu pürenin içerisine ilave edeceğim.
0: Bu püre yapılacak şefim.
1: Ha, bunu burada pişirdikten sonra püre yapacaksınız.
0: Hepsi evet.
1: Evet. Dün de not almadın. Sen evde de mi böylesin ya?
0: Evde alırım şefim.
1: Evde not alıyorsunuz. Burada niye almıyorsunuz?
0: Bugün heyecandan. Dün not almadım ama
1: ya,
0: hiçbir eksiğim
1: yoktu. Ya dün de heyecan.
0: Yoktu.
1: Her gün heyecandan dolayı not almak alakasız bir şey.
2: Şefim hafta bitti hala heyecanı hala
1: vallahi
2: not almadım falan.
1: 10 bin lira geldi 10 bin lira. Elini delersin öyle. Elini öyle delersin. Bak son gün parmağını delme.
3: Şef,
1: ben size bir ayvanın çekirdeğini nasıl çıkartılacağını gösterebilir miyim?
3: Tabii ki
1: ayvanın
3: şef.
1: Yarısı çöpe gitti. Bu ayvayı alıyorsun. Bıçak veya kaşık.
3: Kaşık bak, sert biraz ayvanın içi yapamam diye düşündüm ama.
1: Şu dondurma kaşığını alırsın. Kaşığın sivri kısmını şuradan tutarsın. Tamam. Şöyle çevirirsin.
3: Hah. Şef aslında bir tane aparat var içine soktuğumuz.
1: Al al. Al.
3: Teşekkür
1: daha ne yapayım
3: ederim.
1: Sana?
3: Daha ne yapacaksınız? Sağ olun. Şef.
1: Emir yine parmağını
4: şef,
1: falan kesme.
4: Bana da bir el atıverir misiniz size?
1: Ne yapayım?
4: El atıverir misiniz?
1: Niye el atacağım oğlum?
4: Ha yok el atmak derken şu ortasını bir...
1: Tamam, ha öyle ben yapmışım ama sen yapmışsın.
2: Deniz Hanım'a yaptınız ama.
1: Deniz Hanım'a yaptım. Tamam küçük bıçakla yapıyorum. Bak yine parmağını doğuracağız. Al. Deniz Hanım'a yaptık diye sana da yapalım. Gel. Gel bıçakla kolayını anlatayım sana bak. Bu da küçük küçük şöyle çeviriyorsun. Tamam
2: ya bunu var ya. Hep yapıyordu annem de hiç bakmıyor.
1: Annen hep yapıyordu hiç bakmazsan tabii burada da böyle başına gelir. Al. Ama senin yerinde olsam kaşıkla yaparım. Bunu küp küp doğruyorsun tamam.
2: Tamam şimdi.
4: Keşke annemden öğren.

0: dedim anne. Ayva çekirdeği çıkarırken bundan sonra hep yanındayım.
1: Size de yardım etmemi ister misiniz efendim?
2: Hayır şefim, ben sizi yormayayım hiç.
1: Ah kıyamam sana, hadi.
2: Şefim, yormak istemiyorum. İhtiyacı olanlara yardım etsin.
1: Öyle bıçak elinize girebilir lütfen.
3: Yok, buyurun gide, sinsi demesinler, sizi dinleyip kaşıkla yaptım.
1: Aferin, çok güzel.
4: Ben de aldın tabii, yaptın. Önce bana yapmasaydı, size yapsaydı
1: göster,
4: ben de görecektim.
1: Göster Oğulcan, göster kaşıkla nasıl oyuluyor.
3: Bu kadar basit şefim.
1: Evet süper.
2: Oğulcan ilk defa sağlam bir iş yapınca nasıl mutlu oldu, nasıl mutlu oldu. Neyse, o da bununla mutlu olsun.
3: İlk defa düzgün yapmadım bir şey. Hafta başından beri düzgün yapıyorum. Rafet Şef'ten de çoğunlukla puan aldım zaten.
1: Haydi! 10.000 TL'yi bugün acaba kim alacak? 10.000 lirayı bugün kim alacak? Ayvaları bir suya tutsak diyorum, hani bir yıkasak.
3: Hemen yıkayacağım şefim.
1: Sonra diyorsun ki şef bana çok yükleniyor, çok kızıyor. Bu ne bu? Kara şeyler ne? Hayvanın dışına bak.
3: Yıkayacağım.
1: Ondan sonra Rafet şef kızıyor. Rafet şef bize yükleniyor. Onu röportajlarda duyuyorum ben.
3: Şefim. He. Kızıyorsunuz ama bir puan alırdım diye düşünmüştüm. Ona çok üzüldüm sizden.
1: Hangisine?
3: Dünkü yemeğimden.
1: Abi taktik uyguran herkes benden sıfırı alır. E sen domates kullanmamışsın, şefim, kırmızı biberi kullanmamışsın, soft.
3: Kullanmadığım hiçbir malzeme yoktu vallahi. E
1: niye, tabakta nerede? Nerede?
3: Tencere... Son anda koyarken demek ki koyamadım.
1: Ben anlamam. Tencerenin dibinde kalmayacak.
3: Doğru.
1: Bir yemekte, bir ana yemek tabağında olması gereken her şeyi tabakta göreceğim. Bak bir dakika dur. Allah aşkına değerli izleyicilerim. Şimdi dedim ki hayvanları yıka dememe rağmen,
3: evet, doğru.
1: Hala doğruyor. Ben kızmayayım da kim kızsın?
3: Bir yandan sizi dinliyordum ama şefim.
1: Ya bu muydu
3: hemen
1: yani?
3: Hemen yıkayıp geliyordum.
1: Efendim sizler niye yıkamadınız ayvalarınızı?
4: Şef ben yıkadım, şefim. Sildim. Ben yıkadım, sildim.
1: Hiç
4: doğradım,
1: görmedim
4: attım.
1: Yıkadığını.
4: Attım. Şef izleyince görürsünüz.
1: Oğlum sen yıkadın mı hayvanı?
5: Aa ben ayva yıkamadım.
1: Tamam devam et. Sen?
2: Şefim doğrayıp temizlemem.
1: Hızlı hızlı. Doğramadan önce yıkayacaktın. Su... Tadı gider ama yıkarsan bu saatten sonra.
2: Yapacak bir şey yok şefim.
1: Haydi ama hızlı olalım.

0: Bak, bak, bak. Hatayı söyleyeyim.
1: Yıkacağım.
0: Makyajlı, rujlu burnunuza bunu alıp böyle koklayıp atarsan ben kızarım.
1: Aklıma geldi.
0: Olsun. Niye kokluyorsun? Nane olduğunu bilmiyor musun?
1: Ay, o burcu burcu nane kokusu gelsin
0: burcu
1: istedim.
0: Burcu burcu nane kokusu gelsin de efendim, rujunuza dokunduktan sonra nanenin ne anlamı var?
2: Şef tabii ki bilmiyor. Aklıma daha geldi. Sirkenin ne olduğunu bilmiyordu. Ayten abla bana söyle, bana laf yetiştirmekten sirkeyi unuttum. Salı günü sirkeyi döktü.
1: Sirke keskin kokusu vardır. Sirke
2: tamam, onu anlamadıysanız naneyi hiç anlamazsınız. Hiçbir şey anlamıyorsunuz.
1: Sahibim olduğu için diyorum Allah'ım. Gerçekten yoruldum Deniz'de. Yarışmanın tadını çıkaramıyorum. İşi gücü beni demoralize etmek.
2: Ayten abla zaten kendisini düşürdüğü için benim onun ekstra bir şey yapmama hiç gerek yok.
0: Bunu ilk önce oturtur yerine.
3: Oturtturdum şef zaten, tamam. De ilk baş yapamayınca
0: bunu
3: bir şey
0: dök mü oğlum? Şunu şuna boşalt.
3: Ha.
0: Sütü de ona boşalt.
3: Boşaltacağım şef, daha bunu tamam. Çekmedim ki.
0: Çekme oğlum, şunu boşaltsene üstüne ya.
1: Kaymak bunu mu geliyordu ya?
0: Efendim, o kaymak değil, onun ismi dondurma, ne kaymağı?
1: Kaymak gibi gözüküyor.
2: Şef ben söyledim, sirkeyi bilmiyor, kaymağı
0: of,
2: bilmiyor.
0: Of.
2: Hiçbir şey bilmiyor Ayten abla.
1: Sirke. Yeter Deniz, yeter. Bunaldım.
0: Bak, ikiniz de burayı takip edin. Ne yapıyor? Emir, takip edin.
2: Emir.
0: Evet, dök. Doğru yapıyorsun şu an, dök. İncirleri almayı unutma.
3: Tamam şefim, alıyorum.
0: İncirin 5 tanesini püre yapıyorsunuz, 5 tanesini dolduruyorsunuz. Efendim,
2: şef,
0: yemek kavurur gibi inciri niye kavuruyorsun?
4: Şefim bugün...
0: Bitti artık, kaldır.
2: Şef uyuttum inciri. Bakın.
0: Ya bırak, bana bağlama çekme ya. Bu incirleri püre yapacaktınız.
2: Yapacağım.
0: Tarifi ben verdim, gitti. Bir daha anlatıyoruz.
2: Şef bunu. Hayır atacağım ben.
1: Ne oldu? Deniz Hanım ne oldu?
2: Ben önce ne suyunu oldu? Aldım. Şimdi incirlerimi...
0: Bak o incirin kopya
2: vermek istemiyorum.
0: Emir.
1: Evet.
3: Ayırdım şefim. Ayırdım, vallahi ayırdım.
1: 4, 5.
0: Burada 6 tane incir var. Ben 5 tane demiştim.
4: 5 attım.
0: 5, 6. Senin matematiğinde problem var.
2: İsterseniz Oğulcan Bey ben size saymayı öğretebilirim.
4: Estağfurullah, yok mu hocam?
2: Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Şu anda
2: bitti
4: olan.
2: Şu da ayvanın çekirdeği.
1: Emir birbirlerine girdiler.
2: Oğulcan matematikteki gibi etkisiz bir eleman benim için. Benim rakibim bile olamaz.

0: Evet, çok iyi. Haydi. Hızlı, hızlı. Ayten Hanım, hızlı. Haydi. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. Bak yine, yine Allah aşkına ya.
1: Şef, acaba Ayten abla sinsi sinsi taktik mi geliştirmeye
0: ben
1: çalışıyor?
0: Ben bugün anlamam. Bugün yine dünkü gibi basarım sıfırları. Krema olacak, krema. Krema. Bak, Emir'e bak. 10 numara yaptı. Bak onu Emir'inkine.
2: Mükemmel yaptım
0: Oğulcan
2: ya.
0: Oğulcan da güzel yaptı. Deniz de güzel yaptı.
3: Bugün bende nazar var şefim.
0: Bak sen de her gün heyecan
3: yemekler
0: var.
3: Yemekler yaptım. Bugün artık son günün nazarı değdi.
2: 4 gün heyecan, bir gün nazar.
0: Her gün heyecan var, her gün unutkanlık var, her
3: efendim,
0: gün bir şey
3: sizin
0: var.
3: Karşınızda yarışmak kolay değil gerçekten. Gerçekten kolay değil şefim.
0: Niye yani, ya? Vallahi ben bir şey yapmıyorum. Emir, bitti mi?
2: Bitti şef, içinde oluyor.
0: Bakayım.
2: Ama arasında kaldı biraz.
0: Tamam,
2: bunlar büyük
0: yok.
2: Parçalar
0: yok,
2: ya.
0: Yok,
2: büyük parçaları koymak istemiyorum.
0: Evet, bir karıştıralım. İçini tamam, bir sökelim, karıştıralım.

0: Şef, acaba hızlı. Bunun ucu açık değil mi?
1: Hangisinin ucu?
0: Bunun ucu.
1: Kapalı işte, sen açmayı düşünmüyor musun bunu?
0: Açmayı düşünüyorum ama açılmıyor. Ben kendim mi keseceğim?
1: Hanımefendi. Ya herhalde sen keseceksin. Bak Oğulcan ne yapıyor? Bir bak bir.
2: Deniz
1: bak,
2: Bey de ben gelip keseceğim.
3: Sizden önce kestim.
0: Ama
3: kapalı
0: şef, bir şey söyleyeceğim.
1: Ben sizden önce
3: kesikti
1: kestim.
3: Benim zaten.
1: Biraz daha büyük kes. Biraz daha büyük. Büyük. Büyük. Parmağı kesme.
0: Kesmem Ayten abla gibi kesmem parmaklarımı.
1: Elinde naylon kaldı.
0: Atacağım şef.
1: Sık bakalım oluyor mu? Korkma.
0: Korkmuyorum şef.
1: Ben öyle sıkmadım ama. Öyle sık. Olmaz. Kabul edilmez o.
0: Edilmez mi?
1: Yok. İlk önce bir incirleri doldursan diyorum hani. Tabak da battı.
0: Şef ben onu temizlerim şimdi. Tertemiz çalıştığım için sıkıntı yok benim
1: İnşallah
0: için.
1: İnşallah bunu peçeteyle silmezsin.
0: Tabii
1: sık,
0: ki yıkayacağım.
1: Sık sık sık sık. Evde hiç profiterol doldurmadın mı? Onun gibi düşün. Evet bakayım seninkine. İncirin ucu nerede? İnciri bir doldur ben bir göreyim.
3: Dolduruyorum
1: hemen. Evet.
3: Ucu mesela.
1: Evet ne yapıyoruz? Deriyoruz.
3: Kesiyoruz.
1: Evet.
3: Bu kadar yeterli mi?
1: Evet. Doldur şimdi o püreyi. Bunu alıyorum. İçine sok. Evet bastır içerisine, doldur.
3: Geliyor elime.
1: Neyin eline geliyor?
3: İçi doluyor yani.
1: Oğlum doldurarak çeksene arkadaş. Evet. Bu da gıdaya uygun bir şey değil. Yemeğin içine giriyor. Keserim onu, haberin olsun.
4: Sayın gıda mühendisi bey, o kadar atıp tutuyorsunuz.
3: Emir bey sesiniz çıkmıyordu. Toplana gelince...
4: Vallahi sizin hiç sesiniz çıkmıyordu.
3: Sesini duyduk.
4: Son düzlükte şahlandınız.
2: Hocaların izliyorsa üzülüyordur seni gördükçe.
3: Hocalarım ben... benimle gurur duyuyor şu anda.
4: Oğulcan Bey, haftanın böyle ilk başlarında sessiz, böyle sakin. Bence kendince bir strateji yapmaya çalıştı. Baktı gördü stratejisi tutmadı. Dedi bari çarşamba günden sonra kabak çiçeği gibi bir açılayım ama bence bu strateji de tutmayacak.

0: Nerede incirimizin ucu?
1: Burada şefim.
0: Evet. Sapından değil. Altından doldurman lazım. Altını delmen lazım. Bak. Delineceksin burayı, burayı. Evet, sık, korkma, sık. Sık, içini iyice doldur.
1: Oo, nasıl doluyor?
0: Ha, oo, nasıl doluyor? Yes.
1: Vallahi. All right. Yes. Mother. Görüyorsun değil mi? Oğlum bugün incir tatlısı yapıyor.
0: Oğlum sıksene, gelmiyor. Mother diyorsun da gelmiyor.
1: Geliyor şef. Bana.
0: Nerede geliyor? Bak, bırak içini. Şunu bir bırak, bir bırak.
1: Şef, içi ben gibi oldu. Baksana, şişman oldu.
0: Şöyle doldursana içini. Evet. Tabağın nerede?
1: Tabağım altında.
0: O pis ellerine tabağa dokunmasın. Herhalde.
1: Yok, hayır şef.
2: Her yarışmada olduğu gibi hırs her zaman gerekiyor. Emir hiç hırslı değil. Bu yarışmaya da hiç uygun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hırsı onu böyle iyice ele geçirmiş. Zaten kendisi sonuncu. Bu saatten sonra zor ya açıkçası. İşte bu hırsı yüzünden.
0: Sizin incirler de püre olmuş.
2: Yok şef, ben bakın oldu, çok güzel oldu.
0: Yok şef değil işte, gördüğümüzü söylüyor. Sapı nerede, incirin sapı? Nerede incirin sapı?
2: İncirin sapı.
0: Erimiş diyorum. Yok şef, erimedi. Dün sana ben niye kızmıştım? Laf yetiştireceğine işini yap. Duydun mu sen benim dediğimi? Bana laf yetiştirme. Sana diyorum ki olmamış diyorum. Saplı kısmından doldur diyorum. Altını del ve doldur.
2: Benim. Şurasından bahsetmiyor musunuz?
0: Hayır işte, şurasında. O duracak. Yes.
2: Aynen. İncirin sapı, üzümün çöpü şef. Bırakıyorum.
0: Bak kesiyor ya.
2: Kesmiyorum şef.
0: Hanımefendi, del, del.
3: Tam gaz, devam şefim.
0: Şu an en düzgün yapan gıda mühendisi.
2: Şefim. Olamaz şef öyle bir şey.
4: Hem temiz gidiyorum bugün, hiçbir sıkıntı da yok.
0: Çok Allah'tan temiz, bu mu?
4: O iç şuradasından döküldü.
0: Tamam.
4: Pis bir şey yok şefim.
0: Tamam, pis pisliğinden dolayı değil. Tavanın altı çalışmıyor.
4: Hemen onu şimdi
0: İncirleri
4: koydum.
0: İncirleri yerleştir. Hızlı.
4: Koyuyorum.
0: Hızlı. Peki hocam, hızlı. Hemen. Haydi.

0: Ayten Hanım'ın incirlerine bakar mısınız arkadaşlar? Bu öyle bir incir gelirse size, bilin ki Ayten Hanım'ın size inciri... İçine, bir saniye hanımefendi, bir saniye. İncirin ortasını açın demedim. İncirin altını derin, kremayı içine sıkın dedim. Siz ne yaptınız?
1: Bak altını açtım şefim.
0: Efendim altını elinizle niye açıyorsunuz?
1: Cımbızla açtım şefim. O cımbızla açmaya çalıştım, beceremedim.
2: Şef bari Ayten abla incirler olana kadar bekleseydi. Çok acele ediyorsun. Elin ayağın birbirine dolanıyor.
1: Olana kadar kalsaydın bari.
0: Ne oldu?
1: Olmadı, taştı.
0: Tamam. Taşırmadan efendim tabağı dolduralım.
2: Ayten abla hem tabağını anlamak için hem de beceriksizliğinden incirlerin arasını açtı.
1: Asla benim taktikle işim olmaz. Ben yemeğimi lezzetli yapmaya çalışıyorum. Taktik Deniz'in işi.
3: Şefim neredeler? Tezgahlar boş. Final günü kimse yok. Ben sonuna geldim. Arkadaşlar
0: yıkıyor. Sen bitirsen de diyorum hani bir görsek.
3: Hemen bitiyor
1: şefim. Bugün sesini duyduk bayağı.
0: Ben bu kadar bir şey sıkmadım.
3: Çok mu sıkmışım?
0: Az mı sıkmışsın?
3: Çok olmuş.
0: Kabul ediyor muyum ben bunu? Ben incir püresi yemek istemiyorum. İncir dolması istiyorum. Toparlayabilirsin.
3: Kaç tane?
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Simetrik olacak. Hemen hızlı. Zamanı hatırlatmamı istemiyorsanız hızlanın. Dondurma eridi burada. Kayış tuttu, yağ bağladı.
2: Şef hemen karıştırıyorum.
0: Tuttu dibi, bak dibi tuttu onun. Hızlı. Evet, of, of,
2: çok
0: of.
2: Çok güzel
0: of,
2: oldu, of, bakın.
0: Of. Güzel oldu falan, ben bilmem. Ayten abla ne yapıyorsun ya?
1: Güzel yapmadım.
0: E yıka o zaman.
1: Peçeteyle sileyim dedim.
0: Hijyen peçeteyle silemezsin, hayır.
1: Öyle mi? Tamam, hemen.
0: Tabak tertemiz olacak. Tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur.
4: Evet şef.
0: Duydun mu oğlum?
4: Duydum şef.
0: Sahnede orkestra şefi nerede?
4: Ekliyorum işte hepsini
0: bu
4: şef.
0: Bu mu?
4: Orkestra şefini de ekliyorum, kendim de ekleyeceğim buraya.
0: Ucu tıkandı onun. Ucu tıkandığı için, iyi çekmediği için ucu tıkandı ve ucundan çıkmıyor.
4: Oo.
0: Tamam, ucunu açabilirsin.
4: Açayım şef bir saniye.
0: Hadi.
2: Ayten abla yine sinsilikle kendi tabağını bulabilecek misin?
1: Tek atışta dün sen buldun tabağını. Ben 2 puan verdim, ikisinde de bulamadım. Unutuyorsun, not al.
0: Of, of, of, of, o ne? Az önce dedim ki, tabak bir sahnedir. Üzerindekiler sadece birer oyuncudur.
2: Benim oyuncularım
0: sahne
2: süper.
0: Nerede?
1: Sahne en kötü.
2: Sahne o kadar güzel ki şef, şu sizsiniz, şu ben. Şampiyonluğu alırken.
0: Sen dün ben sana niye 0 vermiştim? Bir düşün bakayım istersen. Bunlar ne olacak? Hazırlar.
2: Ekmek arası şef. Belki iyi gider diye düşündüm.
0: Sen benimle dalga geç. Sana puanım 0. Bir düşün.
2: Balık filetosunu birazcık yanlış ayıkladığım
0: başka
2: için.
0: Başka ne için?
1: Düşünemediği için not alıyor. Notla gidiyor.
2: Ben her zamanki gibi tarifimi muhteşem yaptım. Eksiksiz yaptım. Ayten abla gibi yarım yamalak yapmadım.
0: Efendim o tabağı diyorum biz silseydik hani.
1: Sildim şefim.
0: Sulu.
1: Sulu mu? Allah Allah.
0: Değil mi bu? Su değil mi?
1: Ha şefim.
0: Tabağın kenarındaki
1: nem. Su. Evet haklısın.
0: Nem değil su.
1: Haklısınız şefim. Evet su.
0: Ya Ayten Hanım ya.
1: Işıktan görememişim.
0: Karışmıyorum, ne yapıyorsanız yapın.
1: Yok yok haklısınız.
0: Eğer şefim. Bir... Bu ne? Bırak bırak bırak. Efendim bu ne? Ben size dondurmayı eritin, muhallebi yapın demedim.
2: Şef dondurma eridi ama biraz...
1: Şunlara laf söyleyince bir seviniyorum ki.
0: Ayten abla, efendim? Deniz fırçayınca niye çok mutlu oluyorsun? Az önce öyle bir cümle söyledin.
1: Şunlara laf söyleyince bir seviniyorum ki.
2: Çünkü beni kendisine rakip görüyor şef.
1: Benim dediklerimi kabul etmiyor ama sizin şu... dediklerinize inanıyor. Yani tabii ki inanacak. Hani biz yarışmacıyız, inanamayabilirsin de şefe inanıyorsun. Gerçekleri söylediğiniz için şefim.
0: Evet.
1: Çok mutlu oluyorum.
2: O kadar mutluyum ki 5 verdi
1: gerçekler
2: bana 2 gün önce.
1: Gerçekler acıdır ama.
2: Sizin kaç aldığınızı hatırlıyor musunuz? Hayatımdaki yediğim en iyi tepsi kebabı dedi.
0: Sana maalesef puanım. 5. Muhteşemdi senin yemeğin.
2: Afiyet olsun şef.
0: Hala şansım var o tabağı kurtarman için. Dondurmayı fazla kaynatmaktan dondurma muhallebi oldu. Muhallebiden sonra uyarmama rağmen bir daha pişirdi. Yani sakız gibi bir şey var orada.
2: Şef kurtarırım.
0: Senin yerinde olsam Ayten Hanım'dan birazcık dondurma, birazcık Emir'den, birazcık benim yan bilirim tarafından dondur şey.
2: Ayten abla verir mi?
3: Bir dakika. Veririm. Deniz Hanım bir istesin al, bakalım.
0: Bak bir dakika dur,
3: İste, evet final gününe geldik şefim.
1: Evet.
3: Deniz Hanım istediğiniz bir şey var mı benden? Alabilir miyim Deniz Hanım sosunuzdan beri?
0: Biraz renklendir onu.
2: Burada hepimiz yarışmacıyız. Oo. Bak. Ben sonuncuyum şu anda. Aa. Maalesef kendi tabağımı düşünmek zorundayım.
3: Eyvallah. Bunun daha yarını final günü de var ama.
2: Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Allah iyilik sağlık versin
0: ama
2: size.
0: Ama Deniz Hanım dondurma veririm dedi.
2: Ayten abla dondurma verirse alırım.
0: Sizin dondurmanızı.
1: Ben veririm şefim.
2: Gerçekten mi? Ayten benim ablam mi? Benim ya. Sinsi minsi ama çok seviyorum kendisini.
3: Hala sinsi.
1: Hala sinsi. Sakın şefim bu nasıl?
2: Alabilir miyim biraz Ayten abla?
1: Buyurun.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir dakika Deniz. Heh. Vereceğim. Daha önce kimse kimseye yardım etmesini doğru bulmuyorum.
2: Ben dondurma istiyorum ama Ayten abla
1: gelen
2: bana başka bir şey veriyor.
1: Boş gönderilmez şefim. Bir tane nane bırakayım. Boş göndermeyim size.
2: Teşekkür ederim Ayten abla vermiyorsun. Emir'ciğim birazcık şimdi dondurmandan rica şefim, edebilir miyim?
1: Ama tam istiyor
2: teşekkür
1: şef.
2: Ederim.
1: Tam istiyor şef.
3: Ama şef tam istiyor.
1: Şimdi yarım oldu.
0: Hayır hayır çok öyle az. Şey yok.
3: Deniz Hanım.
0: Şef sen dondurması kalsa evet, puanın gider.
3: Bak evet. Ne diyor.
2: Çok az alacağım.
3: Ben başka şefime kulak veriyorum. Deniz Hanım utanmadan gidip böyle malzeme istiyorsunuz değil mi karşıdan? Bana burada görün, vermediğiniz tabii sosu ve bugün gidip istiyorsunuz ha?
2: Tabii istiyorum.

0: Deniz, ne oldu? Oğulcan'a sen yardım etmemiştin. Bugün sen muhtaç kaldın. Etme bulma dünyası bu.
1: Zamanınız varsa bir Türk kahvesi falan içelim isterseniz.
2: Valla iyi olur da bu nane yaprakları ne yapacağız?
1: Süs yaptım şefim.
2: Çiçekler var zaten.
1: Biraz daha yeşillik de olsun kardeşim.
2: Ama çok fazla yeşillik yok mu orada?
1: Azaltayım şefim.
2: Ben senin yerinde olsam ikiye düşürdüm.
1: Hemen azaltalım.
2: Evet, çok güzel bir tatlı tabağı çıktı.
1: Şunu da alalım.
2: Evet, süreyi hatırlatacağım az sonra. Son 2 dakika. Oğlum çiçekler nerede bunun?
1: Ekleyeceğim
2: evet,
1: şefim bir dakika.
2: Ekle ekle, zaman akıyor, zaman akıyor, bırak. Zaman akıyor, hızlı. Evet, dakikaya sonra sayacağım geriye, haberiniz olsun.
0: İyi değil mi
2: evet,
0: şefim?
2: Evet, ben senin yerinde olsam dökerim artık onu.
0: Evet şefim.
2: Tezgahını ben mi sileceğim senin? Tahtanı falan orada orada hemen duracak tahta.
0: Ne oldu? Ne oldu?
1: Şu anda bitti
0: ne
1: işim.
0: Ne oldu, geziyordun hani?
1: Şu anda işim bitti.
2: Tabağının kenarları pis bu arada, haberin olsun. Hijyenden biliyorsunuz, puan kırıyorum. Evet, geriye saymaya başlayacağız. Çiçekleri koyalım mı?
0: Çiçekler size gelsin şefim. Bugün son gün.
2: Çok mersi, çok
0: teşekkür ederim. Son gün, hepimizin çiçekleri sizin
2: evet.
0: için.
2: Son 1 dakika. Son 10 saniye, tezgah silinmesi lazım. Yoksa hijyenden puan kıracağım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oğlum naneyi doldur demedim sana ya. Kaldır elleri.

0: Şimdi muhteşem bir incir tatlısı yiyeceğiz. Bakalım 10 bin liraya Emir mi alacak? Oğulcan mı alacak? Deniz mi alacak? Ayten mi alacak? Tadım zamanı başlasın.
1: Bugün yemeğime güveniyorum. Şefimden de alacağım 10 puanı. Kendi yemeğime de vereceğim 10 puan.
2: Kendi tabağımı bulup 10 puanı kendime vereceğim. İyi bir puan alıp birinci bitirmek istiyorum yarışmayı.
3: Benim yemeğim.
0: Geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya.
1: Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
4: Böyle bir şey yok yani.
0: Vallahi.
1: Gerçekten.
0: Ne oldu?
2: Şef, dişim kırıldı sanırım.
4: Umarım bu hikayede yanan ben olmamışım.
1: Kesinlikle benim tabağım ve ben orayı sevindirmek istemiyorum. Kekledim biraz.
0: Gelsin bakalım.
2: 0-0-0.
5: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
3: Benim yemeğim.
0: Evet, geldik haftanın finaline. Yani 10 bin liranın sahibini bulmaya. İlk Deniz, seninle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazırsan başlayalım artık.
2: Hazırım şef.
0: Peki.

0: kaçalım.
1: Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Tadı çok güzel, yerinde. Güzel de pişirmiş, kim yaptıysa. Güzel.
0: Ayvalar falan nasıl?
1: Ayva hiç ağzıma gelmedi tadı.
0: Tarçın, ayva,
1: tarçın baskın. Dondurma da güzel.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bu Olcan'ın tabağı olabilir. Çünkü o da güzel çekti, yanımda gördüm. Kendi tabağımı yaparken onu da izledim. Güzel pişmiş.
0: Peki, puanın?
1: Ben sonuncu olduğum için... şu anda birinciliğe de oynadığımı düşünürsek... bu tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Bir önceki yediğim dondurmayla dondurma aynı ama incir sert kalmış birazcık. Aslında iyi de pişmiş, yani çok yakın iki tabak da birbirine. Sanırım bütün tabaklar çok birbirine yakın olacak bugün.
0: Sence kimin olabilir?
1: Kendimin olduğunu da düşünüyorum şu anda. Bir totem yaptım kendi içimde. Emir'in de olabilir bu tabak. Çok arada kaldım ama aramızda çok fazla puan farkı olduğu için diğer yarışmacılarla benim kesinlikle kendi tabağımı bulmam gerekiyor. Ona odaklandım. Yani benim tabağıma da yakın gibi.
0: Evet, puan gelsin.
1: Çok heyecanlıyım şef. 10 vereceğim ben buna. 10 vereceğim. Arkadaşlar, şu anda lütfen sevinmeyin. Kime verdiysem sevinmesin.

0: Ne oldu?
1: Şef, dişim kırıldı sanırım.
0: Abartmayalım. Abartmayalım. Çatal bıçakla keserken gayet kolay kesilen.
1: Şef, güzel pişmiş ama sapı öyle sert ki sap dişimin arasında kaldı şu anda.
0: Ben sap verdiğimi düşünmüyorum.
1: Şef, sapı ayıkladım ben içinden. Peki. Sapını ayıkladım incirin. Bu benim olduğunu düşünmüyorum. Bu Kemal Paşa tatlısına benziyor biraz.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Ayten abla ilk açtığımızda örtüleri Kemal Paşa tatlısı yapacağını söyledi ve kesinlikle Kemal Paşa tatlısı yapmış. Kendisi de yediğinde görecek.
0: Peki, puanımız gelsin.
1: Ayten ablacığım, sana gönlümden en güzel puanı veriyorum. Geçen 0.

0: Bu Emir arkadaşımızın kendi gibi renkli tabağı olduğunu düşünüyorum bunun. Kendi hayatındaki renkleri katmış bunun içine. Tarçın, incir, incirin çöpü. Hepsi bir arada.
1: Çöp mü geldi ağzınıza?
0: Bunda da çok az bir parça geldi. Ama diğer yediğimde olduğu gibi. Olduğu gibi geldi parça şef. Bu renkli kişilik Emir arkadaşımızın.
1: Gelsin babam.
0: Sıfır, sıfır, sıfır.
1: Bugün bir enerjik veriyorsunuz şeylere, puanlara.
0: Evet şef, bugün heyecanlıyım. Son gün. Ben de potada olduğumu göstermek istiyorum arkadaşlara.
1: Hani sıfırdan ona kadar bir sayı var ya hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ben onları saymıyorum. Sıfır ve 10 benim için.
1: Peki çıkartalım gözlüğümüzü.
0: Bakmak istemiyorum ben kimseye şef.
1: Buyurun yerinizi alalım.

0: Sahte sevilme Denizciğim. Çünkü orada çok rahattın, çok enerjiktin. Sebep neydi? Yemeğini direkt bildin.
1: Neyse, Deniz...
2: Direkt mi bildim?
0: Evet.
2: Totem yaptım. Oğlumun en sevdiği sayı 2 olduğu için ikinci tabağa 10 vereceğim dedim ve ikinci tabağa 10 verdim. Tamamıyla totem yaptım. Oğlum her şeye 2 diyor. 2 olduğu
0: geldi
2: için.
0: İna.
1: Başka bir şey yok yani.
0: Ege. Geldi İna.
1: Taktik geldi falan bir şey yok İna. Başka yani öyle mi? Muhallebi falan.
2: Asla. Yediğinizde siz de göreceksiniz. Tamamıyla totem yaptım.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırçalar.

0: Fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bir ayda 7 dadı. Neden kaçıyor bunlar bir türlü anlayamıyorum.
1: Vallahi şey, biz de anlamıyoruz babacığım.
0: Gazeteye ilan vereceksiniz.
2: Gene dadı için mi efendim?
0: Evet.
2: Çocukları çok severim.
0: Gülşah'la uğraşmak pek kolay iş değildir. Ama gene de bir şansınızı deneyin.
2: Oynarken biraz daha dikkatli olmalısın yavrum. Bu ok sonra benim bir yerime gelebilirdi.
3: Hala düşmedi.
2: Senin gibi tatlı bir kıza böyle kötü şakalar yapmak hiç yakışmıyor. İpi görmeseydim takılıp düşebilirdim. Biraz şakacı. Ben de şakaya bayılırım. Onun için çok iyi anlaşıyorum.
4: Evet Gülşah'cığım, ben de sana onu söyleyecektim.
1: Kim? Kim gönderdi onu?
4: Öyle gerekiyordu.
1: Zeynep abla.
2: Efendim?
1: Bizi affedecek misin?
0: Benim gitmem lazım. Gülşah'la ev size emanet.
5: Gülşah bugün 16.15'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız mı buraya da?
5: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Şimdi ikinci tadımı Ayten Hanım siz de yapıyoruz. Buyurun lütfen.
2: Teşekkür ederim şefim.
1: Gözlüğümüzü takalım. Hazırsak başlayalım.
2: Hazırım şefim. Ay şefim, inanılmaz heyecanlıyım.
1: Vallahi.
2: Gerçekten. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu çok başka bir şey bu duygu. Derin bir nefes alayım.
1: Evet, açalım ağzımızı.
2: Ay şefim, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Heyecandan.
1: Evet, yemeği anlatarak, yorumlayarak başlayalım.
2: Şefim, ben son gün olduğu için fazla bilgi vermek istemiyorum.
1: Buyurun.
2: Sadece bu yemek biraz totem kokuyor.
1: Ne demek o?
2: Totem yaptığımda bildim yemeğimi dedi ya.
1: Evet.
2: Ay.
1: Tadı, tuzu, tatlısı, şekeri, dondurması, nanesi.
2: Dondurmasını oldukça fazla aldım. Şekerli geldi.
1: Sizce kimin olabilir?
2: Kimin olabilir? Benim olabilir mi acaba?
1: Puanınız gelsin.
2: Bir dakika şefim, ne olur. Lütfen bir dakika rica edeceğim. Ya Herru, ya Merru. 0 şefim.
1: 0.
2: Olursa olur.

0: Evet. Niye bu kadar gerildin ya?
1: Şefim son gün, ay hiç, dört gün çok rahattım.
0: 10.000 liranın sahibini belirtti.
1: Yani şefim az para mı?
0: Evet, açalım ağzımızı.
1: Şefim.
0: Evet.
1: Bunda netim.
0: Nasıl?
1: Bunda netim. Bu kesinlikle benim tabağım. Ve ben orayı sevindirmek istemiyorum ben. Kim sevindi? Ama bu sevinen arkadaşı üzmeyin ben. Ona çiçekli, böcekli, güzel bir sıfır. Netim bu konuda şefim. İlkinde birazcık...
0: Sevindiğini mi anladın oradan birisinin?
1: Şefim şimdi benim tabağım deyince... Yani kekledim biraz. Wow. Benim tabağım olmadığına emindim. Ağzıma aldığım an emindim. Birisi birazcık sevinsin dedim. İnşallah Deniz'dir. Fake yaptım.
0: Son anda burada her şey niye değişiyor ya? Ben çok merak ediyorum.
1: Bana mı dediniz şefim? Görmediğim için.
0: Yok, hepiniz için söylüyorum.
1: Ne gibi şefim? Ben kısıtlı yaptım, son anda değiştirdim. Benim olmadığımı aldığım an anladım. Aklım oradaki sevinen geliyor.
0: Açalım.
1: Keşke az önceki gibi net olsaydım. Şefim, ben çok fazla pişirdiğime inanıyorum. Bu da çok yumuşak geldi. Yine orayı şey oldu. Aslında biraz sert şefim. Tadı fena değil. Dondurma tadını yoğun aldım. Bu benim tabağım olabilir. Ben ilk tabakta... Yok. Bu benim tabağım olduğuna... Gene ya Heru, ya Meru. Resmini bir de çektim şefim. 10 veriyorum.
0: 10.
1: 10 şefim.
0: Peki.

0: Açalım.
1: Şefim.
0: Buyurun efendim.
1: Yoruma hazırım.
0: Gelsin yorumlar.
1: Şefim, bu tabak da lezzetli benim tabağım gibi. Bu tabak da beni andırdı biraz. Bir 5-6 versem mi, vermesem mi? Şefim, yorum sonuç değil bu. Riske atsam mı, atmasam mı? Ama şefim, ben şunu çok yaptım. Ben orada kendimi hatalı görüyorum. İki kişiye 5 verdim ya, o benim acıttı. Yani üzüldüm. Üzüldüğüm için... Kim sevindi bilmiyorum ama bu tabağa ben çiçekli, böcekli bir 0 veriyorum.
0: Buyurun, gözlüğümüzü çıkartalım.
1: Çıkarayım mı şefim?
0: Bak bakalım kime ne puan vermişsin?
2: Ayten abla, gel ve sevin.
3: Ya da bakmadan bir şey mi sorsak Ayten Hanım'a acaba?
4: Sevinmek serbest.
3: Hani buyurun. En çok istemediği kişi kimdi? Ben onu bir sormak istiyorum. Kime gitmeseydi keşke bu 10 puan?
1: Kısmet seninmiş, yapacak bir şey yok.
3: Ah Ayten ablacığım. Ah. Ah Ayten ablacığım.
2: Gerçekten.
1: Kısmet seninmiş,
3: ne oldu?
1: Yapacak
3: ben ne olduğunu
1: şey
3: söyleyeyim mi Ayten abla?
1: Söyle.
3: Buradaki 4 tabağın hakkını verdin sen bugün.

0: Hakkını verdin. Olması gerekeni sen verdin. Sana yine teşekkür ediyorum.
1: Ayten, bir şey çok dikkatimi çekti. Bir an böyle bir sevindi Deniz dedin. Bir fake attın. Bir...
2: Kimdi o? Deniz miydi?
3: Ayten abla bendim. Herhalde görüyordun oradan.
2: Ben mi?
1: Onu evet. Gerçekten hissettin mi?
2: Şefim görsem onu kendime verirdim. Öyle bir şey var mı?
4: Nasıl?
2: Yani oturup da Deniz'le mi uğraşacağım ben orada? Kendime on verirdim.
3: 5 gündür benle yani... uğraşıyorsun Ayten abla. Ay,
1: oradan yok, bir ses mi geldi de hissettin? Artık ona ben de şok oldum çünkü.
2: Totem yaptım. Bu Deniz'in tabağı dedim. 3 numara dedim.
3: Ayten abla yemekleri benden çaldığı gibi totemimi bile çaldı yani, tebrik ediyorum. Pes doğrusu ya.
0: Ben çok memnunum.
2: Totem yaptım, doğrusu. Totem. Çocuğumun uğurlu rakamıydı o.
1: Emir hazırsan.
5: Hazırım şef.
1: Lütfen buyur. Evet. Takalım gözlüğü. Evet, hazırsak Emir.
4: Hazırım şef.
1: Nasıl hissediyorsun kendini?
4: Aşırı derecede heyecanlıyım. Böyle bir şey yok yani. Üniversite sınavına girerken bile bu kadar heyecan yapmadım ben.

0: Açalım.
1: Öncelikle açıkçası bana biraz orta pişmiş geldi bu. Yani ne çok süper pişmiş ne de hiç pişmemiş. Orta yani derler ya hani böyle al dente. Aynen al dente pişmiş. Dondurma vurdu ya. Dondurma fazla geldi ya. Hakikaten fazla geldi ama bu... Benim... iki. Benim olabilir mi? Yok ya. Değil herhalde. Benim mi? Bu benim yemeğim değil. Bu yemek Deniz Hanım'ın bence. Ben de Deniz Hanım'a puanım... 0.

0: Açalım.
1: Güzel pişmiş. Hakikaten güzel.
0: Kimin olabilir?
1: Ayten Hanım'ın da olabilir sanki. Benim de olabilir ha. Benim de olabilir. Çünkü neden benim de olabilir onu da söyleyeyim. Bu şeyler var ya. Ne onun adı? Güzel dondurmasını da iyi koymuştum yani. Hakikaten iyi yaptım yani. Özellikle gezdirdim. Olsun. Risk alalım. Bugün olursa olur. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şefim bu tabağa puanım...
0: Söyle artık.
1: 10.
0: Kaç?
1: 10. Umarım bu hikayede yanan ben olmamışımdır.

0: açalım.
1: Bu temelli sakız gibi olmuş ya. Hakikaten ciklet niyetine yani. Vallahi ciklet niyetine. İzmir'de mi ciklet deniyordu? Burada İzmir'i de seviyorum ha. Selamlar İzmirlilere. Ciklet gibi olmuş ya. Harbiden çok. Hani
0: ciklet
1: bu
0: ne? Ne demek?
1: Sakız. Sakız şefim. Sakız.
0: İzmir'de sakız derler, ciklet değil.
1: Öyle mi? Aa çiğdem. Aa karıştırdım bak ya. Ona çiğdem çekirdek her neyse şimdi konumuz çekirdek çiğdem değil de. Bu yemek dediğim gibi fazla sakız gibi olmuş. Bence bu yemek Oğulcan Bey'in yemeği. Ona

0: Açalım.
1: Dondurma hafif mi kalmış sanki? Bana öyle geldi, bilmiyorum. Kendi düşüncem. Dondurması hafif kalmış. Bu yemek bence Ayten ablanın yemeği. Ayten ablaya ben, kusura bakmasın ama, bir sıfır veriyorum.
0: Nereden biliyorsun Ayten ablanın olduğunu? Nasıl tahmin ettin?
1: Sanki Ayten ablanın dondurması az mıydı yaparken? Ben sanki öyle hatırlıyorum ama. Baktım çünkü bir göz ucuyla yan tarafa da. Orada bir göz ucuyla baktım. Biraz kopya çeker gibi oldu ama. Az koymuş dondurmasını bu Ayten ablanın.
0: Peki çıkartalım gözlüğü.
1: İlk baş böyle bakamıyorum ya, çok fena oluyor ya.
0: Yerimize geçelim. Bakalım kime ne puan vermişsin?
1: 3'ten geriye sayıyorsunuz.
0: Ben mi sayıyorum?
1: Yok şefim, estağfurullah, siz olur mu?
0: Kim saysın?
2: Sayalım.
1: Evet arkadaşlar.
2: Deniz saysın. 3, 2, 1, 10 puan.
1: Yes be! İşte bu be! Bak ne diyor? 10 çift 0. Bu sefer de 10 çift 0.
2: 100-0-0.
3: 55 çift 0, 10 bin yaptın.
1: Aa doğru, 100 çift 0.
2: Ya bir matematikçi gözüyle.
1: Ya.
2: Emir Bey, kendinizi akıllı sanıyorsunuz ama sizden daha akıllılar var burada.
3: Adam kendine onu verdi vallahi, gayet akıllı hareket.
4: Evet.
2: Ben de verdim o zaman, ben de
4: sen
2: çok akıllıyım.
4: Sen yaptın Emir.
1: Efendim?
4: Senin totemle işin olmaz değil mi?
1: Benim totemle tutemle işim olmaz.
4: Biliyorum.
1: Ben olduğum gibi bir insan.
3: Totemleri ben sevdim de keşke sen de yapsaydın Emir ya.
2: Bu zamana kadar
4: Ayten
2: yaptın, yaptın, kendine verdin
4: Ayten,
2: onları.
4: Ayten, Ayten, her tabak Ayten.
1: Arkadaşlar gerginliğe hiç gerek yok. Artık olan oldu.
0: Evet, son tadım. Günün son tadımı. Oğulcan senle devam edelim. Buyurun. Hadi bakalım. Sandalyeni de çekeyim.
3: Şefim ayıp
0: lütfen
3: oldu.
0: Otur, otur.
3: Çok teşekkür
0: ederim. Gözlüğümüzü. Güzel konsantre olalım.
3: Günün, haftanın, finalin son tadımı.
0: Evet. Sonra
3: gerçek puanlar sizden geliyor.
0: Hazırsan başlayalım o zaman.
3: Hazırız şefim. Hazırım.

0: Final heyecanı başkaymış şef.
1: Evet, final heyecanı. Başka.
0: Puanlar dönüyor kafamda.
1: Açalım.
0: Şefim, bu tabak güzel pişmiş, hoşuma gitti. Yani dondurması da aslında hoşuma gitti. Bu kafadan Deniz Hanım'ın değil bir kere. Onu söyleyeyim. Emir dostumun da olduğunu düşünmüyorum. Güzel yani, çünkü böyle dengeli geldi bana. Bir yerde gitsem yerim yani bu tatlıyı. Böyle bir tatlıyı da kim yapar? Ayten ablayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok da düşünmüyorum. Ben de bugün riski alacağım şefim. Final riskini alacağım galiba.
1: Gelsin puanınız.
0: Bir çıkıntılık yapayım şefim. 9.
1: 9.
0: Böyle benimki de böyle bir totem olsun. Ben o başta çarşamba günüydü galiba verdiğim 1 puan. Burada verdiğim 9 puan. Hep kaderi etkileyecek puanlar.

0: Hazırsak devam edelim.
1: Gelin. Yaptık bir şeyler bakalım.
0: Pişman mısın?
1: Değilim şefim ya.
0: Yani?
1: Hata da yapsak tecrübe olur. Hayat pişman olmak için çok kısa.
0: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bunun inciri daha sert kalmış. Dondurmasını ya çok mu çektirmiş bilmiyorum ama incirini sevmedim. Dondurmayı çok anlayamadım ama inciri sertti bunun. Sapı da biraz sert geldi bana. Ya bu büyük ihtimalle bandana takımından birinindir. Karşı taraftan. Ya 55 çift 0 Emir. Bugün 10 bin verdi ama o hala 55 çift 0 benim için. Ya da çok saygıdeğer moda ikonu Ayten ablamındır. Ve ama bu şey ya, bu 55 çift 0 diyorum. Bu Emir dostumun yemeği, tatlısı.
0: Puanınız?
1: Bana bugün final kıyağı geçeyim şefim. Bugün final kıyağı geçeyim, sıfırcı hoca olmayayım, bir veriyorum. Belki de kader etkiler en sonunda, bilmiyorum.
0: Evet, dün de demiştiniz. Bir puan önemli demiştiniz. Bugün bir puan gerçekten sizi baş başa bırakmıştı.
1: Aynen, gerçekten önemli şefim. Çarşamba günü berabereydik zirvede.

0: Şefim nokta atışı bu.
1: Buyurun.
0: Bu nokta atışı şefim. Yediğim anda bildim kimin olduğunu. Çok barizdi.
1: Kimin?
0: Çok açık. Bandana takımı rahat olsun. Şu anda onları ilgilendiren bir durum yok. Saygıdeğer öğretmenim Deniz Hanım'ın yemeği. Tatlısı.
1: Nereden anladın?
0: Şefim...
1: Senin de olabilir mi?
0: Çok zannetmiyorum. Benim değildir büyük ihtimalle. Benim dondurması daha kıvamlıydı. Bu böyle biraz muhallebi kıvamlı geldi bana. Nasıl olsa artık son yorum benim. İstediğim her şeyi de söyleyebilirim.
1: Tabii ki.
0: Biraz kremasından şüphelendim. %99.9 Deniz Hanım'ın.
1: Peki puanınız?
0: Puanım ona da bugün final kıyağı geçiyorum şefim, herkese. Ben acımasız değilim onlar gibi. Bir veriyorum.
1: Bir?
0: Bir. Bugün sıfır yok kimseye.
1: Hazırsak?
0: Hazırım şefim. Emir dostum buldum. Şimdi Ayten ablamın yemeğe geliyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Kafamda netleşti şefim her şey. Masa gözümün önünde şu an.
1: Açalım.
0: Şefim eline sağlık. Kötü değil. Bu tatlı da güzel. Kim yaptıysa. Büyük ihtimalle Ayten ablam diye düşünüyorum. Gerçekten kötü değil aslında ama... ...büyük ihtimalle Ayten ablamı diye düşünüyorum ya. O beni çok üzdü. Aman sakın puanlarım gitmesin dedi. Öyle olsun böyle olsun dedi. Totem yaptı. Havadan puanlar dedi. Ona havadan çok farklı bir puan vereceğim şimdi. Hiç beklemediği bir puan vereceğim.
1: Gelsin o zaman puanlar.
0: Hiç beklemediği bir iki.
1: İki?
0: İki. Bugün sıfır yok şefim.
1: Artık son tadında bittiğine göre gözlüğü çıkartabiliriz.